in the looking glass, I tip my hat.

Ganha isso.

spent more money than a millionaire. Because if I had a kid,

Apaçık Radyo Müzikleri.

Thank you. That was called Kingfisher.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you tonight the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
3: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şahika Ertan ve Asaf Ertan'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Angels of Light dinleyerek başladık. Onlardan Untitled Love Song dinledik. Şimdi The Brain Johnstone Massacre grubuna kulak vereceğiz. David Bowie, I Love You Since I Was Six.

Sabahlık'ta şimdi de Palmant grubu var. Here dinleyeceğiz. Ardından That in Vegas'a kulak vereceğiz. Girls dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Julie Cruz var sırada. Rocking Back Inside My Heart dinleyeceğiz. Ardından Beth Gibson'a kulak vereceğiz. Rustin Man'le bir kaydı bu. Tom the Model.

Sabahlık Cocteau Twins grubuyla devam ediyor. Pearly Dewdrops dinleyeceğiz. Ve böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Galaxy 500 grubuyla başladık. Strange dinleyerek. Waves Blood var sırada. Seven Worlds dinleyeceğiz. Ardından Smog grubuna kulak vereceğiz. Our Anniversary.

Sabahlık Jessica Pratt'le devam ediyor. Bushel Height dinleyeceğiz ve kapatırken programı Adrian Lenker'a kulak vereceğiz. Symbol dinleyeceğiz. Böyle, görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şahika Ertan ve Asaf Ertan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
3: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Yıl 2026, ay 7, gün 211, Hızır 86.
1: 1448 Hicri, Sefer 16, 1442 Rumi, Temmuz 17.
0: Kızıl Erik Fırtınası.
1: Günün sözü. Maddi varlık değişimlerine cesaretle dayanmayı öğren. Kleobulus.
0: Günün nasihati. Eleştiri. Hiç kimse eleştirilmekten hoşlanmaz. Eleştiriler karşısında kayıtsız kalmak, eleştirileri önemsememek doğru değildir. Düşmanınız olduğunu düşündüğünüz birisinden gelmiş olan eleştiride bile bir gerçek nokta vardır. Bu noktayı araştırmak ve kabul etmek kişinin olgunluğunu gösterir.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımızı bir ilginç şarkıyla Stray Kids adlı gruptan FNF, Flora ve Fauna şarkısıyla yaptık. 2003 tarihli yeni bir albümden yer alıyor. Five Star albümünden 5 yıldızlı. Bu FNF adını Flora ve Fauna, bitki ve hayvan yaşamı ifadesinin baş harflerinden alıyor. Grup üyeleri de bu şarkıyı 2019-2020 yıllarında Avustralya'yı kasıp kavuran ve Black Summer, kara yaz olarak adlandırılan büyük orman yangınlarından etkilenerek yazmıştı. Milyarlarca hayvanın yaşamını da etkileyen bu büyük felaket karşısında duyulan suçluluk, kayıp ve doğaya duyulan özlem şarkının merkezinde yer alıyor. Ve çevre felaketlerini doğrudan konu alan en dikkat çekici şarkılardan biri olarak K-pop denen dünyada nitelendiriliyor. Sözleri de aşağı yukarı şöyle: gökyüzünde yükselen külleri görüyorum, sanki senin sesini de duyuyorum. Sana doğru elimi uzatsam da elimde kalan tek şey bomboş bir kalp diyor. Seni kaybetmekten korkmadan koştum, bu yüzden haykırıyorum, haykırıyorum, haykırıyorum işte. Seni defalarca çağırsam da bir kez daha sesleniyorum. Bir gölgen gibi peşinden gitsem bile hala çok çok uzaktasın. Sonsuza kadar böyle yaşayamayacağımı biliyorum diyor şarkı. Etrafımı saran tüm bitkiler ve hayvanlar toza dönüşmüş olsalar bile, ey hayvanlar, sizi gerçekten geri istiyorum. Yanımda olan bütün bitkiler ve hayvanlar, sizi gerçekten geri istiyorum. Duyduğum suçluluk duygusuyla peşinizden yeniden koşuyorum, size yetişmeye çalışıyorum. İçimde yükselen öfkeyi de hissediyorum. Artık burada olmadığınızı bilmek, farklı ne yapabilirdim diye düşünmeden edemiyorum. Bugüne kadar bu korkuyla yaşamaya devam ettim. Paralandım, kül oldum, yerlere yıkıldım. Gözlerimde külden başka hiçbir şey kalmadı. Her şey gece kadar siyah ve soğuk. Keşke orada senin yanında olabilseydim. Bu gece rahat uyuyabilir miydim bilmiyorum. Herkes bana hayatıma eskisi gibi devam etmem gerektiğini söylüyor ama biliyorum ki asla eskisi gibi olmayacağım. Kalbimin en derin yerinde bu acıyı sonsuza dek taşıyacağım. Etrafımı saran tüm bitkiler ve hayvanlar, toza dönüşmüş olsanız bile sizi gerçekten geri istiyorum. Duyduğum suçlulukla peşinizden yeniden koşuyorum. Sizi kaybetmekten korkmadan koştum. Bu yüzden haykırıyorum, haykırıyorum, haykırıyorum. Defalarca çağırsam da yine sesleniyorum. Bir gölge gibi peşinizden gitsem bile hala çok çok uzaktasınız. Sonsuza kadar böyle yaşayamam. Biraz daha bekleyin. Size yetişiyorum. İmkansız olsa bile peşinizden koşuyorum diye son derece dramatik sözleri olan bir parça. Stray Kids grubundan FNF, Flora ve Fauna, bitki ve hayvan türlerinin kayboluşuna bir yaz şarkısı olduğunu söyleyebiliriz. Didem Gençtürk de bize bu parçayı da bize tavsiye etti. Böylece durumun vahametini de konuşmaya imkan buluyoruz. Şimdi bugünkü haberlere bir bakacak olursak, öncelikle bir şey haberini verelim. Bizim kendi radyomuzla ilgili Açık Radyo, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun lisans iptalini Anayasa Mahkemesi'ne taşımış durumda. RTÜK'ün, yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun lisans iptali kararını Danıştay'ın onaması üzerine Açık Radyo'da kararın ifade özgürlüğü, haber alma hakkı ve hukuk güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. yapılan açıklamamızda da şu değerlendirmeye yer verdik. Taleplerimizin reddine dair tek bir gerekçe dahi sunmayan Danıştay kararı, açıkça ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturan ve toplumun haber alma hakkını yok sayan RTÜK kararındaki keyfiliği, hukuka aykırılığı onamış olmakla ileriye dönük tüm yayın kuruluşları başta olmak üzere ülkemizde yaşayan her birey yönünden ifade özgürlüğü ve hukuk güvenliği noktasında ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu sebeple hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Hatırlanacağı gibi Açık Radyo'nun 24 Nisan 2024'te yayınlanan Açık Gazete programında 22 Mayıs 2024'te 5 gün program durdurma ve üst sınırdan para cezası vermişti. Ama ondan sonra RTÜK kararı Açık Radyo'ya elektronik ortamda tebliğ etti. Ancak yayın durdurma tarihlerinin yer aldığı karar teknik nedenlerle açılamamıştı. Açık Radyo bu durumu RTÜK'e bildirdi ama buna rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Üstelik Açık Radyo cezanın ödemesi için RTÜK'e müracaat etti ve ilk taksidi de ödedi. Ayrıca karara karşı da yasal süresi içinde yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. RTÜK ise yayının durdurulmadığını belirterek 3 Temmuz'da radyonun lisansını iptal etti. İşte budur şimdi durum. Bunun üzerine de 11 Kasım 2024'te Apaçık Radyo adıyla yeniden yayın hayatına başladı. 11 Ağustos'ta lisans iptali 16 Ekim'de uygulanmaya başladı ve radyo böylelikle yayını durdurmak zorunda kalmıştı. Şimdi 11 Kasım'dan bu yana da Apaçık Radyo adıyla yeniden yayın hayatına başladı biliyorsunuz.
1: Evet, şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış oldu dava süreci.
0: Evet. Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış oldu. Davayı takip etmeye, sonuna kadar takip etmeye elbette devam edeceğiz. Evet, günün haberlerine de kısaca göz atalım. Dünyanın dört bir yanı orman yangınlarına teslim durumda. Bu yani hakikaten inanılmaz bir boyut kazanmış bulunuyor gazetelere. Uluslararası medyada bakıldığı zaman çok ciddi bir iklim değişikliği krizinden ve giderek büyüyen bir krizden bahsetmemiz mümkün. Yani Yunanistan'a da sıçramış durumda, çok sayıda Girit Adası'nda da ve Yunan karasında da büyük bir, hem Avrupa'da hem de Yunanistan'da da başladı yangınlarla mücadele ve aynı zamanda da kuvvetli fırtına rüzgarları da çok ürkütüyor herkesi. Giderek bastırmanın zor olduğu, 3 itfaiyecinin öldüğü haberi de var. Yunanistan'dan geliyor, Girit'ten ve yeni dalgaların da beklenmesi söz konusu. Türkiye'nin de dört bir yanı orman yangınlarına teslim durumda. Ekiplerin müdahaleleri sürerken yüzlerce konutun tahliye edildiği, bakanlıktan açıklama yapıldığı, 9 ilde yangın faciasından bahsetmek mümkün. En az 45 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı, yolların ulaşıma kapatıldığı çok sayıda şey var. Yani Muğla, Antalya, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale, Yalova, Bursa, İzmir ve Bingöl ilk ağda yangın faciasının yaşandığı, tedbirlerin alınmaya çalışıldığı yerler olarak sürüyor. Bakalım nasıl gelişmeler olacak, yakından takip etmeye çalışıyoruz. Günlerdir zaten Türkiye'deki dahil olmak üzere takip etmeye çalışıyorduk. Ve çeşitli programlarımızda da bu konuları ele alındığını duymak mümkün. Onu da söyleyebiliriz. Sevgili Günlük'te de bizden sonraki yayında Sevgili Günlük'te hangi programlarda ne şekilde ele alınıyor bazı konular onu da her zaman duymanız mümkün saat 10 ile 10.30 arasında. Ki Sevgili Günlük'ü de bir kez daha hatırlatmış olalım size günün programlarına ilişkin olarak. Ayrıca savaş konusunda da Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgaları uzun birkaç günlük aradan sonra vurdu ve savaşın genişlemekte olduğu korkuları yaygınlaşıyor. Ukrayna'ya da başkent Kiev'e de ağır saldırılar gerçekleşmiş ve masif yoğun bir Rusya saldırısından bahsediyor Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı. Öte yandan da Türkiye'de de Özgür Özel'in yeni parti bağış kampanyası başlattığını duyuralım. Bu partiyi millet kurdu, millet büyütecek demesi. Bu arada da bir son dakika operasyonuyla Eti Mesut Belediyesi'ne bir operasyon ve Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı haberi var son dakika haberleri olarak. Bu haberlerin tamamını elimizden geldiği ölçüde ele alıp sizlerle paylaşmaya da çalışacağız. Şimdi tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1920 yılında bugün şarkıcı Salim Halali dünyaya geliyor. Halali Cezayir'de doğmuş ve 1930'larda Fransa'ya kaçmak durumunda kalmış. Paris'te 1930'larda ünlü bir şarkıcı oluyor. Fakat Fransa Naziler tarafından işgal edilince hem eşcinsel olması hem de Yahudi olması nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor tabii Nazi yönetimi altında. Paris Büyük Camii'nin kurucusu Si Kaddour Benhabrit, Halali dahil Paris'teki birçok Yahudi'ye yapılanları görünce devreye giriyor ve Benhabrit sahte evrak tedarik ederek gerekli durumlarda Yahudileri camisinde saklıyor. Fakat Halali ünlü olduğu için bu pek işe yaramamış. Bunun üzerine imam da Halali'nin Müslüman olduğuna dair kanıt sunabilmek için caminin mezarlığına Halali'nin büyük babası adına sahte bir mezarlık yerleştirmiş. Böylelikle onu Nazilerden korumuş. Halali bir Siyonizm karşıtı aynı zamanda 1960 yılında Kudüs'te bir konsere katılıyor. Oradaki performansı sırasında da Arap halkı çok yaşa diye Arapça bir slogan atmış. Bunun üzerine konsere katılan İsrailliler tarafından protesto edilmiş. Üzerine çatal bıçak atılmış. Halali de İsrail'e bir daha hiç gitmemiş.
0: Evet, 1969'da bugünse ilginç bir kararname var. Türkiye'de bira alkollü içki sınıfından çıkarılıyor ve çay bahçelerinde dahi satılmaya başlanmış. Bu karar 1969'un Temmuz-Ağustos aylarında, yaz aylarında Türkiye'de ilk özel bira fabrikalarının faaliyete geçmesinin ardından fabrikalara bir tür teşvik olarak uygulanmaya başlamış aslında. Karar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından biranın alkollü içecek sınıfından çıkarıldığı şeklinde duyuruluyor. Böylece artık bira satışı için alkol ruhsatına da gerek kalmamış oluyor. Cumhuriyet Gazetesi bu konuda tırnak özel sektör üretiyor diye tırnağı kapat birayı alkollü saymamanın tuhaflığına dikkati çekiyor. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'i destekleyen muhafazakar gazetelerden Bugün gazetesi de Türkiye'yi meyhaneye çevirdiler manşetiyle bir haber yayınlıyor. 1970'lerde birayı tekrar alkollü içecek olarak tanımlama girişimleri olmuş ama ta 1984 yılına kadar bira tanımlanmadan serbestçe satılmaya devam ediliyor. Tarihler 1984 yılını gösterdiğinde Anavatan Partisi ANAP hükümeti tarafından geçirilen bir kanunla bira tekrar alkollü içecek sınıfına alınıyor.
1: Çok ilginç değil mi bu durum?
0: Hakikaten ilginç bir tarihte bugün şey. Bu arada bugün pek ne Saatli Marif takviminde ne de başka yerlerde fazla dikkat çekilmediği halde bir önemli gün, Dostluk Günü. Dünya Dostluk Günü Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmiş. Biz de küçük bir not düşelim. Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından Türkçesi de Süleyman Doğru tarafından Sel Yayıncılık'tan çıkarılan Galeano'nun bugüne dair notunu iletelim size. Dostluk günü. 30 Temmuz. Carlos Fonseca Amador derdi ki dost yüzüne karşı eleştiren ve arkandan övendir. Ve deneyim der ki gerçek dost dört mevsimde de yanında olandır. Diğerleri sadece yaz dostlarıdır. Bu kadar. Böyle bir not düşmüş tarihe ve dünyaya Eduardo Galeano. Evet, dostluk gününde savaşlardan, yangınlardan, iklim krizinden bahsetmeye devam edelim şimdi özetten sonra.
1: Evet, dünyanın dört bir yanında demiştiniz. Tabii her yerde aynı şekilde yaşanmıyor orman yangınları ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yangınlar var. Yine Kanada'daki yangınların güncel durumuna bakıyorum. Düne kıyasla durum biraz daha iyi Ömer Bey. 10 tane yangın daha söndürülmüş. Böyle böyle artık yıl sonuna kadar her gün 10 tane söndürürlerse gene bitmiyor gerçi. 878 yangın devam ediyor Kanada'da.
0: Dün 880'di, değil mi?
1: Evet, 888'di.
0: 888'di, tam 10
1: 10 tane.
0: yangın düşmüş.
1: Evet, gerçi bugün de 7 tane daha rapor edilmiş. 7 yeni yangın daha
0: Yangın
1: çıkmış.
0: çıkmış.
1: O yüzden 878 böyle devam ediyor. Bu artık haftalar oldu Kanada'daki bu devam eden yangınlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde vardı yangınlar. Fransa ve İspanya hala bu büyük orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. İtalya'da küçük çaplı yine yangınlar vardı. Dün Yunanistan'da sizin de açılışta söylediğiniz gibi Girit'te ölüme bile neden oldu. Ama aynı zamanda başka adalarında da mesela Paros Adası ki turistik bir ada olduğu söyleniyor. Burada da orman yangınları
0: En
1: yaşanıyor.
0: önemli turistik adalarından biri bildiğim kadarıyla benim de, evet.
1: Bunun dışında da Türkiye'nin dört bir yanında 9 ilde orman yangınları yaşanıyor. Ciddi bir kısmı bunların kontrol altına alındı dendi. Ama mesela Kaş'taki orman yangını var. Birkaç gündür yanıyor. Bornova, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Yalova gibi yerlerde orman yangınları yaşanmış. En son bakanlık açıklama da bulundu dün akşam saatlerinde. Şöyle söylemişler: Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç, Kütahya, Altıntaş, Çanakkale merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla, Seydikemer ki burada trafik bile kapatılmıştı. Antalya-Muğla yolu kapatılmıştı bu yangın sebebiyle. Muğla, Seydikemer, Antalya, Kaş, Antalya, Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale, Ayvacık, Balıkesir, Gömeç yangınları da büyük ölçüde kontrol altında denmiş ama
0: Ne
1: onlar...
0: demek büyük ölçüde kontrol altında? Bunun bir ölçüsü tam olarak verilmeden net bir fikre varmak kolay değil doğrusu yani.
1: Evet, bir kısmı kontrol altında, bir kısmı büyük oranda kontrol altında. Söndürme çalışmaları bir kısmında da devam ediyormuş. Alanya'daki yangına ise müdahale devam ediyor diye dün akşam saatlerinde bir açıklamada bulunmuşlar.
0: Evet, yani son T24'ün 23.51, yani gece yarısına doğru güncellenen haberinde görüyoruz. Gayet de vatanperver bir edayla açıklama yapmış Tarım ve Orman Bakanı. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında demişler yani. Ve bir de uyarı var: sen de yeni yangınlara sebep olma diye de bir parmak sallama durumu var. Ama mesela İzmir Bornova'daki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı haberi var ve zaman zaman etkisi artıyor. Kontrol altına almak için karadan çalışmalar sürüyor diyor. Yani çok sayıda aracöz, 17 aracöz, bir dozer, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtiliyor. Antalya'da da alevlerle mücadele sürüyor. Gene orada da yaklaşık 26 aracöz, 9 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracıyla 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale var. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başlamış. Kumluca'da da öyle, Yazır mahallesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tabi her zaman aynı ifade kullanıyor. Henüz belirlenemeyen bir sebeple asla iklim krizinden bahsedilmiyor ve büyük küresel ısınma ya da ısıtmadan bahsedilmiyor ve petrol, gaz dahil fosil yakıtların kullanımından da asla bahsedilmiyor. Yani hepsine ya 619 vatandaşın güvenli alanlara sevk edildiği diye bir şey var mesela. Bu şeyde Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki müdahale devam ediyor. Aralıksız olarak 619 vatandaşın güvenli alanlara sevk edildiği, yani yersiz yurtsuz durumları var şimdilik bu durumda. Fethiye Antalya Karayolu da ulaşıma kapatılmış durumda. Etkili yoğun duman sebebiyle ayrıntılı bir değerlendirme yapılmış T24'te. Oradan biraz daha detay vermeye bakıyoruz. Yani Balıkesir valisi de ormanlık, yani Edremit ve Gömeç ilçelerindeki ormanlık ve zeytinlik alanlarda 6 uçak, 5 helikopter, 24 aerozol, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri vesaire, yani 7 ilk müdahale aracı, 26 böyle sayılıyor hizmet aracı, 4 dozer ve 320 personelle, yani çok yoğun bir mücadele var tabiri caizse.
1: Tabii Muğla'daki yangın, yani Seydikemer ilçesindeki yangında tahliyeler şu anda, yani bu yaz yaşanan en büyük sayıda tahliyeden söz ediyoruz. 45'in üzerinde evden, 600'ün üzerinde insan tahliye edilmiş mesela tehlikeden
0: Evet.
1: dolayı.
0: Çok büyük yani. Çanakkale'de de merkezdeki yangın kontrol altında deniyor ama müdahale devam ettiği deniyor. Yani Çanakkale valisi de X şirketinin, Amerika Birleşik Devletleri merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Saraycık Köyü kırsalında çıkan yangına çeşitli helikopter, aerozol, dozer ve 142 personelle müdahale edildiğini açıklamış. İşte bir de Bilecik'te kontrol altına alındı. Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü deniyor Göksun ilçesinde. Ve Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın Gülnar ilçesinde söndürüldü deniyor. Ama dört bir yanı gerçekten orman yangınlarına teslim durumda olduğunu belirtiyor. Bu gece yarısı, dün gece yarısı gelen haber, güncellenen haber itibariyle söylüyoruz. Bir de Karar Gazetesi'nin bu sabah erken saatlerde gelen 7 civarında ki haberinde, 7.22'de gelen haberde, ajanslardan derlemede, Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangın yayıldı deniyor. Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerini etkiledi. İşte 45 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı, gece boyunca aralıksız sürdürüldüğü, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşil Üzümlü mahallesinde de rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını olduğu, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki müdahalelerin bizzat takip edildiğini ama henüz söndürme durumu olmadığını ve Erdoğan belirtmiş. Bu da şey, yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya ikişer adet yangın söndürme uçağının destek amacıyla gönderildiğini de açıklamış Cumhurbaşkanı. Bizzat takip edildiğini de söylüyor. Muğla, işte Seydikemer'de devam ediyor. Antalya'da, Kumluca, Kaş, Alanya'da devam ediyor. Balıkesir'de devam ediyor. Kısmen kontrol altına alındı deniyor. Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bursa, İzmir ve Bingöl, yani bazı ilçelerde kontrol altına alınıyor ama Dikili'de mesela, İzmir'de Makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bingöl'deki de Gümüşlü köyündeki ziraat alanı ise, yangını ise büyümeden söndürüldü deniyor. Evet, bu vahim bir durum. Yani Yunanistan'daki de şeyde yeni ısı kubbelerinin de olması dolayısıyla Democracy Now'da ve Guardian gazetesinde, New York Times'da da takip edebildiğimiz kadarıyla çok yeni tehlikeli durumlarında devam ettiği söylenebilir. Fransa ile İspanya zaten 360 bin üzerinde kişi tahliye oldu. Demokrasi adı edildi. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana rastlanmış olan bilinen en büyük tahliye olayı sivillerin. Ondan sonra Salı günü de Fransa'da 4.000'den fazla turistik bölgelerden Atlantik kıyısındaki 4.000'den fazla insanın tahliye edildiğini de duyurmuştuk. Bu Fransa tarihindeki en büyük barış zamanı tahliye deniyor. 13 kişi de hayatını kaybetmişti. İspanya'nın güneyinde. Çok ağır bir durumun devam etmekte olduğunu da söylememeyi ihmal etmemeliyiz sanıyorum. Eklemek istediğimiz bir şey var mı?
1: Bu Fransa'daki orman yangınları ile ilgili ilginç bir açıklama var İçişleri Bakanlığı'ndan. Tabii hemen birileri yapmıştır diye 184 kişinin gözaltına alındığını açıklamışlar. Henüz göçmenler herhalde hedef tahtasına oturtulmamış diye tahmin ediyorum. Yani sosyal medyada kesin vardır ama çünkü son herhalde bir 10 yıldır değişmez olan bir gerçek bu. Ne zaman orman yangınları çıksa hemen göçmenler yaktı, şunlar yaktı, bunlar yaktı diye. Her ülkenin tabii ırkçılarının hedef aldığı toplumsal kesim kimse ona yöneltebiliyorlar. Türkiye'de de büyük Marmaris orman yangınları olduğunda Diyarbakır plakalı biliyorsunuz arabaları hedef almıştı bazı tırnak içerisinde yurttaşlar. Şu anda da 184 kişi Fransa'da gözaltına alınmış. Onların çıkarmış olabileceği tahmin ediliyormuş bu yangınları.

0: Evet, sanırım internette bir kesinti olmuş durumda. Şimdi bir ara verelim, daha sonra devam edeceğiz.
1: Açık Gazete.
2: Merhaba sevgili seyirciler. Ben Damla Büyüker Doğmuş. Lütfen çevreyi kirletmeyin, yoksa hayvanlar ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
3: Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Evet, Apaçık radyodasınız. Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40, bir teknik sorundan dolayı biraz uzatmak durumunda kaldık arayı da. Ve bu arada Zülfü Livaneli'den bir şarkı dinledik. Yangın Yeri şarkısı. Aslında orman yangınlarına atıfla çeşitli yangın şarkıları çalıyoruz birkaç gündür. Ancak tabii Zülfü Livaneli'nin bu şarkısı orman yangınlarıyla ilgili değil. Atol Behramoğlu'nun bir şiiriydi bu. Onu bestelemişti Zülfü Livaneli. Sivas katliamını anlatan bir şarkı. Yangın Yeri anlatıyor. Yaşamak görevdir. Bir yangın yerinde yaşamak insanca kalarak diye giden sözleri vardı Atol Behramoğlu'nun şiirinden. Şimdi bir diğer yangın yerine geçiyoruz. İran'da savaş yeniden başladı. Dün akşam saat 20 civarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatıldığını resmen açıkladı. Söz konusu saldırıların bölgedeki Amerikan askeri varlığını hedef alan İran girişimlerine karşı güçlü bir yanıt niteliği taşıdığı vurgulanmış. İran'ın Orta Doğu'da konuşlu Amerikan kuvvetlerine saldırı girişimlerine karşı sert bir yanıt verilmektedir dendi. Bir önceki gün, çünkü bu yine iddia edilmişti, İran özellikle Ürdün'e yönelik bir saldırı hazırlığındayken yakaladık diyerek bazı hedefler vurulmuştu. Ancak büyük bir operasyon değildi. Daha sonrasında Donald Trump'ın sert açıklamaları oldu. Hatta diken de şu şekilde çevrilmiş: İranlıların ağzını burnunu kıracağız diye çevirmiş Trump'ın söyledikleri. Öfkeli açıklamalarda bulunmuştu çünkü. Ürdün saldırısına özellikle bozulmuş. Fox News'un bir programına katılıyor dün Donald Trump ve İranlıların ağzını burnunu kıracağız, onları çok sert şekilde vuracağız, çok fena dayak yiyecekler diye sert bir açıklamada bulunmuş. Bundan bir süre sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Artı gerçekte de yine bir başka açıklamasına yer verilmişti Donald Trump'ın. Yine saldırı öncesinde İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırıya değinmiş. Ve onları çok sert bir şekilde vuracağız. Ağır bir bedel ödeyecekler diyor Donald Trump. Bunun arkasından da bahsettiğimiz saldırılar geldi. Sabah saatlerinde de çeşitli yerlerde İran'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu söyleniyordu. Ancak henüz ayrıntılı bir şekilde bilgiye sahip değiliz nerelerin vurulduğu konusunda. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran konuşması basına sızdı diye veriyor Halk TV. Üç seçenekten söz ediliyormuş. İsrail Başbakanı Netanyahu ile

0: gerçek bir istişare ve fikir alışverişi olarak nitelendirmiş. 3 seçenek üzerinde durulmuş. Anlaşmaya varma. Bunlardan ilki mevcut kuşatmayı sürdürme veya saldırıları yeniden başlatarak yoğunlaştırma. Özür dilerim. Şu anda dün akşamki saldırıya bakacak olursak bu üçüncü seçenek, saldırıları yeniden başlatarak yoğunlaştırma evet seçeneği üzerinden devam ediliyor gibi duruyor. Biz de bunları takip etmeye çalışacağız.
1: Evet, ben de bu arada kesintili
0: Hı.
1: olsa da katılmaya gayret ediyorum şimdi biraz ufak
0: Evet.
1: tefek düzeltmeler yapılarak. Yani Netanyahu'nun ziyareti bu 7. ziyaretiydi zaten Donald Trump'ın bu göreve gelmesinden bu yana. Ve ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nin en sağcı ve savaş yanlısı senatörü sayılan Lindsey Graham'ın, Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham'ın cenazesine de katılmışlar beraberce. Ve aslında Netanyahu bir de video da yayınlamış. Trump'la yaptığımız en iyi konuşmalardan bir tanesi
0: Evet.
1: diyordu.
0: Trumpvari konuşmuş yani.
1: Trumpvari konuşmuş ama
0: Muhteşem bir konuşma yaptık. Harika bir konuşma yaptık diye.
1: evet, fakat garip olan şey Trumpvari bir davranışta bulunmaması ve şimdiye kadar bir fotoğraf çektirmek için basını da çağırmamış toplantıdan sonra. Hiçbir şey konuşmamış. Yani çok ilginç bir şey vardı çünkü bir de pek bahsedilmeyen, biz de bahsetme fırsatı bulamamıştık. Buraya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Gazze'deki soykırımı protesto eden üniversite öğrencileri başta birçok kişinin Beyaz Saray'ın önünde toplanmaları durumu da vardı. Ondan da hiç bahsetmemiş. Basın toplantısını hiç yapmamış Trump ortadan toz olmuş durumda. İran'ın ağzını burnunu kırmaktan bahsediyor ama Trump'la görüşmesinden hiç bahsetmemiş. Şeyde BİTA diye
0: Netanyahu ile görüşmesinden bahsetmiyor. Bu Netanyahu'nun gittiği her yerde protesto edilmiş bu arada birçok yerde.
1: evet, ve özellikle de yani Beyaz Saray'ın önünde de yapılmış olması
0: Evet.
1: ilginç. Oradaki birisiyle de Democracy Now!'da yayınlanan bir şey vardı, bir açıklama vardı. Birisi diyor ki zaten İran kökenli birisi, BİTA diye birisiyle mülakat yapmışlar. Benim yurdum olan İran'a başlatılan illegal savaşın, uluslararası hukuka aykırı savaşın ve şu anda da bombalanmakta olan savaşın müsebbiplerinden birisi diyor. Ve ne zaman Netanyahu Amerika'yı ziyarete gelse bizim halkımıza, biz halkımız, ülkemiz tekrar bombalanıyor İran'da diyor. Yani her gelişinde yeniden bombalandığına tanık olduk İran'ın ve bu seslerimizin duyulmasını istiyoruz ve biliyor ki biz onu burada istemiyoruz. Hiçbir şekilde hoş geldin demiyoruz. Savaş suçlusu olduğunu biliyoruz diye de konuşmuş. Böyle de bir gelişme var.
0: İsterseniz biraz çok kısaca dünyadaki geri kalan ülkelerde neler oldu böyle özet olarak geçelim, sonra Türkiye haberlerine dönelim. Japonya'daki depremde ölenlerin sayısının 18'e çıktığı duyurulmuş durumda. Lübnan'da bir kez daha halk sokaklarda bankaların önünde ateşler yakılmış. Çünkü yine paralarını alamama gibi bir durum var. 2019'daki mali çöküşten sonra döviz hesaplarındaki kendi paralarını serbestçe çekemiyor Lübnan halkı. Günün sonunda bu ülkedeki yüksek enflasyon sebebiyle de paralarını özgürce çekememekten dolayı bu şekilde eylemler başlamış. Üstelik de İsrail hala Lübnan'ın bir kısmında işgalini sürdürürken. Bir başka gelişme de Kıbrıs'ta yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs'a bir ziyarette bulunmuştu ve 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a giden

0: İlk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmuştu. Şimdi yeniden Kıbrıs'ta bir çözüm tartışmaları var. 5 artı 1 görüşmelerine yeniden başlanacağını açıkladı Guterres. Birleşmiş Milletler barışı zorla dayatamaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir diye bir konuşma yaptı. Tarafların 5 artı 1 toplantısına geçme onayını aldım diyor. Yani taraf garantör devletler Türkiye, Yunanistan vesaire dahil olmak
1: Ve
0: üzere Kıbrıs'taki
1: İngiltere,
0: evet İngiltere ve Kıbrıs'ın iki tarafı. Dolayısıyla bu sebeple 5 artı 1 artı 1 dedikleri Birleşmiş Milletler herhalde. Şimdi tam göremedim ama bu görüşmelerinde yapılacağını söyledi.
1: Evet,
0: Buradan
1: oradan da
0: isterseniz Türkiye'ye geçelim.
1: evet Türkiye'ye geçelim tabii bir son dakika operasyonuyla bir kere herhalde onu duyuralım. Ne kadar ayrıntılı bilgiye sahibiz tam bilemiyorum ama yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne operasyon, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yardımcıları ve çok sayıda kişi diyor tam sayı verilmemiş durumda gözaltına alındı. Belediye binasıyla gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar sürüyor deniyor. Operasyona ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmamıştı. Bizim elimizdeki son haber, sen de belki daha su vardır. 7:44 ile güncellenmiş bu sabah.
0: Evet, buna dair çok ayrıntı yok ama şu tabii önemli, Erdal Beşikçioğlu çok tartışılmıştı geçtiğimiz günlerde. Çünkü Ankara'da ve hatta Türkiye genelinde 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa edip yeni partiye katıldıklarını açıklamışlardı. Erdal Beşikçioğlu ise CHP'de kalacağını ilan etmişti. Katılmayacağım yeni partiye diyordu. Şimdi bu yeni partiye katılma meselesinde hep şu var, yani CHP içerisinde kalan belediyelere de operasyon olacak mı? Yoksa işte yeni partiye katılanlar mı operasyon olacak gibi bir tartışma da vardı. Şimdi çünkü bunun da bir yeni partiye katılıp katılmamada bir baskı aracı olabileceği iddia ediliyordu. Ama şimdi gördük ki CHP'de kalacağını açıklayan belediyelere de operasyon olabiliyor ve onların belediye başkanları da gözaltına alınabiliyor.
1: Evet, kendisi uzun yıllar devlet tiyatrolarında da görev yapan Devlet Konservatuvarı Hacettepe Üniversitesi'nden mezun birisi, 1970 doğumlu. Ankara'da da tatbikat sahnesini kurarak tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği de yapmıştı. 31 Mart'taki seçimi kazanmasının ardından 2024 yerel seçimlerinde partinin Etimesgut Belediye Başkanı olmuş ve kazanmasının ardından 4 Nisan 2024'te de mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Evet, yani burada da belirsiz bir durumda var tabii.
0: Bu arada 55 kişiye çıkmış gözaltına alınanların sayısı. Ben de şu anda bir internetteki haberlere
1: Önemli
0: bakıyorum. Evet.
1: bir rakam. Evet, bu çok tabii büyük bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir de tabii Özgür Özel'in Medyascope'a yaptığı etraflı bir mülakat var konuşması. Biraz ondan da bahsedebiliriz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu Medyascope medyasına verdiği konuşmada Özgenç haber yapmış bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı değil, ortak gelecek hedefiyle kurulan yeni bir siyasi başlangıç olarak tanımlıyor ve milletvekillerine kronometre sıfırlandı dediğini aktarıyor. Bu süreçte en doğru yaklaşımı Ekrem İmamoğlu'ndan gördüğünü de söylemiş. Yani kalıba dökülebilecek değil, kabına sığmayacak bir parti diye tanımlamış yeni partiyi. Ne İmamoğlu'nun, ne Yavaş'ın, ne Özel'in partisi. Herkesin yeni olduğu bir parti diyor. Yani yeni partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olarak değil, ortak gelecek hedefiyle kurulan yeni bir siyasi başlangıç olarak tanımlıyor. Ve partinin de İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel gibi tek tek isimlerin partisi değil, herkesin yeni olduğu bir platform olduğunu söylüyor. ve ortak gelecek hedefiyle de Ağustos ve Eylül aylarında büyük bir davet planladığını da açıklamış. Ve özel yeni partinin demokratik değerler ve hukukun üstünlüğünü savunan bir çizgide yer aldığını vurgulamış. Ve yani partiyi Ekrem İmamoğlu'nun partisi gibi göstermeye çalışanlara en büyük reaksiyonu zaten İmamoğlu'nun kendisi gösteriyor demiş. Hatta bir ara çok ilginç de bir şeyden bahsediyor. Dünya siyasetine de Türkiye'de de çok yakından aşina olduğumuz bir tuhaflığa işaret etmiş. Ekim Partisi falan gibi bir şeyler de söyleniyordu. Yani yeni partinin E ve İ harflerinin İmamoğlu'na işaret ettiği iddiası. E-İ. Yeni Parti ya da Ekim. İkisi de böyle. O şizofrenide bir kategori atlamak artık biliyor. Yani şizofrenide bir kategori atlamak bu başka bir şey. Ona insan bir şey diyemiyor demiş.
0: Böyle
1: Ve
0: yorumlar yapıldı çünkü medyada. Biliyorsunuz medyanın çok böyle derinlikli uzmanları var televizyon
1: evet.
0: kanallarında. Onlar böyle yorumlar yapıyorlar. Onlardan bir tanesi buydu. Yeni ismindeki E ve İ Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderiyor falan filan gibi yorumlar yapılıyordu.
1: Evet yani hafiye vardı eskiden, hafiye medya diyebiliriz buna. Bu parti meselesinde en doğru yaklaşımı ben Ekrem Başkan'dan gördüm diye de devam ediyor Özgür Özel. Şöyle ki hem kendisi öyle bahsedildiği şekilde yönlendirmeleri olmadığı gibi sürekli olarak şunu söyledi. Biz içeriden dışarıyı yanlış okuyabiliriz. En doğrusuna dışarıda sokağı dinleyen, sokakta olan, insanlarla birlikte olan sizler karar verirsiniz. Siz karar vereceksiniz. Biz arkanızda duracağız. Sizinle birlikte olacağız diyor. Yani içeride bulunan kişinin hep içeride bulunan kişinin çok sağlıklı karar verememe ihtimalini düşünüyor ki ben öyle bir şey görmüyorum. Arkadaşlarımız gündemi çok yakından takip ediyorlar, okuyorlar. Ve orada çok sağlıklı değerlendirmeler yaptığını görüyorum. Ama İmamoğlu ısrarla en doğrusunu siz bilirsiniz, en doğrusunu dışarıdaki arkadaşlarımız bilir diyor demiş. Yani mesela ben mesela yeni parti ihtimaliyle ilgili bir şey konuşurken Ekrem Başkan hep Mansur Bey ne düşünüyor bu konuda? Mansur Başkan'ın da görüşleri çok önemli diye sorar. Ekrem Başkan'a o konuda büyük haksızlık yapıldı diyor. Kabına sığmayacak bir parti diyor. Yani üye kabul etmeye de başlayacaklarını belirtmiş. Hatta Hüseyin Can Güner'in cezaevinden bile formlar geliyor. Hüseyin Can form doldurmuş soyadı Güner. Yollamış mesela hemen. Tabii acayip bir yığılma var. Bir de üyelik modelini eskiye göre çok daha hızlı esnek bir hale getiriyoruz. Eskiden başvuruyordu, geliyordu, postayla evrak yolluyorduk, imzalayıp geri yolluyordu filan. Şimdi onları çok ciddi bir dijital altyapıyla çözdü arkadaşlar. Örneğin üyelik açıldıktan sonra WhatsApp grubuna bir linkle arkadaşlar üye olmak isteyen buraya üye olabilir diye yolluyorsunuz. WhatsApp üzerinden 4 adımda üye oluyor. Kendisine link yollayanı referans olarak yazıyor. Böylece en çok üye yapanı da takip edip ödüllendirebileceğiz mesela. Bunun
0: Hayda.
1: yanında bütün aidatlar kredi kartı üzerinden demiş. Mesela aidatta bir aksama olduğunda sistem WhatsApp'tan hemen mesaj atacak.
0: Ve oldukça ayrıntılı şeyler anlatmış gerçekten yeni partiye dair. Dün ama Özgür Özel bir de Nefes gazetesine açıklamada bulundu. Burada daha politik açıklamalar yapmış Medyascope'a göre görebildiğim kadarıyla. Orada ilginç bir şey söylüyor. Yeni partide olmanın CHP'de olmaktan bir avantajı var demiş. Şöyle söylüyor. Eskiden ister istemez bir ekibin, bir mücadelenin bir parçası olarak geliyorsun. Sen her ne kadar aşmak istesen de hem kendi ekibin hem de karşıdaki ekip bu tarihsel kodları bir yerde tutuyorlar diyor. İster istemez genel başkanın arzu ettiği kapsayıcılık veya herkese eşit mesafede olma meselesinde içsel ve dışsal sıkıntılar oluyor. Yani bazen kendi ekibin tutumları sana mal ediliyor. Bazen de daha önce seninle birlikte bu yola çıkmamış olanlar kendilerini çok yakın hissetmiyorlar, dışarıda hissediyorlar. Şimdi artık böyle bir sorun kalmadı. Bu en büyük avantajımız demiş. CHP diğer tarafta CHP genel başkanı unvanıyla yapmak isteyip de sesini duyuramadıkların var. Bana alt ok deme. Ben CHP'ye oy vermem diyenler vardı. Bunlar sahada çok sık olmasa da belli sıklıkta karşılaşıyorduk. Yani kafasında bir CHP vardı. Özgür Bey böyle değil tamam ama CHP başka diyorlardı demiş. Dolayısıyla şimdi yeni parti olarak böyle bir avantaja sahibiz demiş. Bu partinin eskisi, kıdemlisi, bedel ödemişi yok. Hepimiz yeniyiz burada. Milletvekillerinin tamamının kendini eşit hissetmesi, ait hissetmesi açısından çok kıymetli diyor. Dolayısıyla eski bagajlardan kurtulduk demeye getirmiş Özgür Özel. Sadece CHP tabanına değil daha geniş bir seçmen kitlesine seslenmeyi hedeflediklerini söylemiş Nefes'e verdiği röportajda.
1: Evet, şeye de bir kere yine daha dönersek Medyascope'a verdiği ayrıntılı söyleşide mutlak kararı çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 2 milyon üyesi vardı. Şimdi sizin beklentiniz nedir diye soruyorlar. Yani diyelim ki 2-3 ay sonra kaç üye öngörünüz ya da hedefiniz var sorusuna da ilginç bir cevap vermiş. Çok kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısını aşacağımızı düşünüyoruz diyor Özel. 2 milyonu yani. Bunun çok daha ilerisine geçebilir. Sokağa baktığımızda çok üye gelecek gibi ama bir rakam verip bereketini kaçırmak da istemiyorum demiş. Mesela 3 ayda 3 milyon üye çok büyük başarıdır ama 5 milyon bekliyorum desen başarısızlığa dönüşür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ulaştığı 2 milyon üyeyi de çok kısa sürede aşacağımız görünüyor demiş. Esas meselenin de vicdanlı, rahatsız ve demokrat insanların daha önce CHP üye olmayıp daha önce yapılanlardan rahatsızlık duyanların buna karşı tepki gösterdiklerini belirtiyor. Yani mesela ben şunu defalarca duydum sokakta. Ben ülkücüyüm. Size oy vereceğim. Ben AK Parti'nin bu ilçede ilde kurucularındandım ama size oy vereceğim. Ben bugüne kadar hiç oy kullanmadım. İlk kez sandığa gidip sizi destekleyeceğim. Ben Kürdüm. Daha önce CHP'ye mesafeliydim ama yeni partiye oy verebilirim diyor. Böyle bir ve özellikle de gençlerde mesela ilk oyum size çok duyuyoruz yani acayip özellikle genç kadın seçmenlerde mesela 23-25 yaş aralığında bugüne kadar hiç oy vermedim ama bu sefer vereceğim diyenler nasıl verilebiliyor diye de soranlar daha önce hiç seçmen kaydına bakmamış gitmemiş oy kullanmamış oy vermek için ne yapmak gerekiyor diye bizim arkadaşlara soranlar var yani böyle bir heyecan var da demiş yeni büyük çok yüksek sayıda belediye başkanlarından da 200'ün üzerinde katılım olacağını da sözlerine eklemiş. 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılıyor diye bir açıklama da yapmış yani.
0: Evet, sürenin de sonuna geldik. İsterseniz şimdi
1: Evet.
0: ayrılalım. Daha sonra Haluk Levent'le birlikte devam edelim.
1: Devam ederiz. Evet, ayrılalım.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba, merhaba, günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş, günaydın Andre.
0: Sermayenin ötesinde de çok konuşulacak şey var. Başlıyoruz, bitiremiyoruz bir türlü. Bu sefer de bir de paranın ne önemi var muhabbeti girdi. İstersen ondan
1: Doğru.
0: bahsedelim, biraz bahsedelim mi?
1: Evet, o çok renkli bir konu zaten. Epeyce de gündem oldu. Şimdi olaylar şöyle başladı. Elon Musk bir yine fantastik röportajlarından bir tanesini verdiğinde bir tarih verdi bir kere. 2036 son derece spesifik bir tarih. Sanki bir iş insanının ağzından çıkınca insan bir huylanıyor. Yani 2036'ya dönük kapsamlı planlar varmış gibi bir izlenim bırakıyor.
0: Değil mi? Bu
1: 2036.
0: Türkiye'nin şeyi gibi işte 2053 falan böyle bir 1453'e göndermeler falan böyle bir takım hedefleri oluyor ya ilginç
1: Evet
0: tarihli.
1: ama o hadi anlaşılabilir bir retorik. Yani
0: Evet.
1: onun planın arkasında bir plan olmadığını apaçık biliyoruz yani değil mi?
0: Evet.
1: Ne hangi yıl söyleyelim? Aa işte İstanbul'un fethinin bilmem kaçıncı yılı, bilmem neyin bilmem nesi falan gibi bir şey bulunuyor. Bu planlama çalışıyor ama şimdi Elon Musk hani böyle bence ortalama bir zekaya sahip bir insan. Hatta belki biraz da ortalamanın altında ama yaptıkları ve yaptıklarını bir yaptıysa 15, 20, 100 hatta binlerce kat fazlasını göstermeyi başaran bir pazarlamacı ekibin parlattığı bir şey olduğu için orada böyle o ulan kocaman da şirket bunlar. Bir de ilk trilyoner oldu. Gerçi sonra düştü ama olsun. Trilyonerlik vasfını kazanmış ilk insan olarak dolar bazında böyle birisi olunca hadi bu da başarı ölçütü olarak alındığı için insanlar tarafından bunun arkasında spesifik bir plan varmış gibi bir izlenime kapılıyor insan. Bence öyle bir plan yok.
0: Bu
1: Çünkü
0: trilyoner unvanı da yalnız dünyada değil herhalde uzayda da ilk kazanılan unvan değil mi?
1: evet. Kainat trilyoneri.
0: Kainatta yani.
1: Evet. Kainatta dolar trilyoneri olmuş ilk insan. Herhalde 2 gün kadar falan kalabildi o zirvede. Şimdi ona da geliriz. Bu paranın ne önemi var meselesinde bir parça o da o trilyonerlik vasfının nasıl kazanılıp nasıl kaybedildiği de ilginç bir noktayı oluşturuyor. Şimdi diyor ki 2036'da paranın önemi olmayacak. Bu başlı başına enteresan bir değerlendirme. Para yani hepimizin bildiği gibi bir toplumsal ilişki. Yani genelde bu Bitcoin'ciler falan bu işin para konusunda çok nasıl söyleyeyim yetersiz bir teorik zemine sahip oldukları için onu bir basit değişim aracı olarak görüyorlar. Ve bu basit değişim aracı olduğu için kağıt paranın elden ele dolaşmasını bir teknoloji kabul edecek olursak blockchain temelli bir başka teknolojinin buna göre çok üstün olmasından yola çıkarak da işte kağıt para dönemi sona erdi. Artık Bitcoin olacak. Bu üstelik de merkez bankalarının para piyasaları, para basma tekeline sahip olmaları üzerinden bütün ekonomiyi belirleme yetkilerini ve nasıl söyleyeyim imkanlarını da elinden almış olacağız. Bu da çok devrimci bir girişimdir gibi anarko kapitalist bir zihniyeti de savunuyorlardı. Şimdi bunu mu kastediyor? Büyük ihtimalle böyle bir şey kastediyor. Çünkü Elon Musk'ın da parayı bir toplumsal ilişki olarak görmesini ummak çok herhalde fazla aşırı iyimserlik olur. Dolayısıyla buradan kastettiği artık bir parayla derdimiz olmayacak. Para tedavülden kalkacak, para olmayacak. Dolayısıyla fiyat da olmayacak demektir. Değil mi? Yani fiyatın da olmayacağı bir düzene
0: Yani
1: geçiyor.
0: bilim kurgu filmlerinde başka şeyler koyuyorlardı hatırlayacaksın. In Time filminde doğrudan zamanı koyuyorlardı mesela.
1: Evet, ama mesela Star Trek'te yok hakikaten para.
0: Evet. Ama o zaten post kapitalist.
1: Evet.
0: Çok üzerinde durmasalar da 3. Dünya Savaşı çıkmıştı değil mi herhalde? Sonrasında da insanlık devletleri kaldırmış ortadan falan.
1: Evet, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinden dönüyorlar. Aslında ikinci bir temel ırkı var biliyorsun, orada tür var, şey, vulkanlar.
0: Evet.
1: Onlar da öyle bir yıkımın eşiğinden dönüyorlar, gezegensel yıkımın eşiğinden dönüyorlar. Çünkü onlar aşırı çatışmacı bir tür, yani hep birbirleriyle kavga halindeler falan. Bu dönüşün gerçekleşmesi de bir bilge vulkanlının ya da bir grup bilge vulkanlının bir tür meditasyonla bütün duyguları bastırması ve saf aklın kalması yoluyla geldi. Dolayısıyla onlar mesela espriyi anlayamıyorlar, gülmüyorlar. Duygu yok çünkü. Duygu olduğu an saldırganlaşıyorlar falan. Ama işte böyle bir enteresan şey. Tabii orada komünel bir toplum var. Yani bildiğin komünizmin günlük hayatını merak edenlerin izleyebilecekleri bir dizi. Gerçekten çok ince işlenmiş. Son derece, özellikle Voyager, 7 sezonluk Voyager serisi ve Enterprise serisi, 2000'lerin başında çekilmiş olan 4 sezonluk Enterprise serisi bu anlamda çok iyi. Hatta Enterprise'da antikapitalist şeyler de var. Diyaloglar da çok net
0: Savaş
1: ve
0: karşıtı diyaloglar da var. O tam tabii Irak Savaşı'na da denk geldiği için Amerika'nın o dönemi.
1: Yani geçen bir ay olmadı daha, Fransa'da galiba Le Monde ya da ha pardon L'Humanité bir devrimci dizi olarak Star Trek diye bir özel sayı dosya yaptı. Onu da Fransızca okuma imkanı var. Neyse, şimdi biz dönelim. Dolayısıyla böyle bir para yoksa, o zaman toplumsal ilişkilerin tümden değiştiği, yeni bir toplumsal düzene geçtiğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla demek ki 2036'ya kadar ne kadar kaldı? 10 yıl. Herhalde bu 36 lafı da oradan geliyor. Yani
0: Tabii,
1: 10
0: tam
1: yıl,
0: 10
1: 10
0: yıl.
1: yılda yaparız ya falan gibi bir durumdan geliyor. Başka bir kapitalizm yıkılıyor. Çünkü fiyat ve fiyat yok. Para yoksa fiyat yok. Fiyat yoksa piyasa yok demektir. Sanki böyle bir bolluk toplumunun içerisinde olacağımızı da düşünüyor. Fakat diyor ki ondan sonra hakikaten bunu doğrulayacak bir şekilde robotlar insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Şimdi bunun tahayyül edebildiği robot, insansı robot. Yani dolayısıyla bu, hani bilim kurgu filmlerinde falan da hep böyle bir maviyet vardır. Hep böyle robotları işte insansı suretler içerisinde görürüz ki aslında en etkinsiz çalışmada bu tür bir vücut yapısına sıkışıp kalmaları halinde. Endüstriyel robot dediğimiz zaman bambaşka tasarımlarla karşılaşıyoruz tabii ki. Robotlar insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Üretimin zorunlu olmaktan çıktığı bir dünya tahayyül ediyor Elon Musk. Çok güzel. Yani halen sevimli bir dünya gibi gözüküyor bize. Peki şöyle kritik bir soru var. Bu robotları üreten üretim araçları sahipleri kim olacak? Elon Musk'ta bu sorunun cevabı yok haliyle. Çünkü o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer bu kadar yüksek bir üretim kapasitesi, yani insanlığın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kaynak kısıtını aşmış, enerji ihtiyacını gidermiş, yani ne bileyim işte Kardaşev ölçeğinde birinci seviye galaksi ya da birinci seviye uygarlık düzeyine ulaşmış bir toplum var. Ama çok güzel. Bu mümkün mü? Mümkün. Ben hep söylüyorum uzun yıllardır. Yani bu tür bir bolluk toplum, yani çalışmayı zorunlu olmaktan çıkartacak ya da çok çok çok düşük bir seviyeye, değil mi? Daha önce bahsettiğimiz küresel adalet raporundaki politika önerilerinin en merkezi olanlarından bir tanesi de çalışma saatlerinin yarı yarıya düşürülmesiydi. Çünkü halihazırda elimizdeki teknolojik kapasite, eğer doğru, mantıklı ve planlı bir şekilde, yani piyasa fetişizmine saplanmadan, onun aşırı israf yaratan mekanizmasını terk etmeyi başarıp da akıllı bir düzenin temeli haline getirebilecek olursak, o zaman zaten bütün ihtiyaçları karşılamak için zorunlu çalışma saatlerini düşürmemiz, radikal bir şekilde düşürmemiz çok çok mümkün. Ve üstelik de buradan ortaya çıkacak serbest zaman, bu serbest zamanın bilimsel faaliyetlere, yaratıcı faaliyetlere, sanat gibi bir faaliyetlere ayrılması halinde toplumsal entelektin, yaratıcılık kapasitesinin büyük bir hızla artacağını da öngörecek olursak, bu zorunlu çalışma saatlerinin çok kısa bir süre içerisinde sıfırlanması, yani Elon Musk'ın tarif ettiği toplumsal düzene geçişimiz mümkün olur. O zaman çatışmaların falan olmadığı, işte salt yaratıcılık faaliyetlerin hüküm sürdüğü veya bunun hüküm sürmesi üzerine tasarlanmış açık, demokratik, şeffaf, bugüne kadar insanlık tarihinde görülmemiş ölçüde refah sunan ve bunu üstelik bütün ekosistem için yaratabilecek kapasiteye sahip bir toplumsal düzen kurmamız mümkün. Bu bizim 200 yıllık ütopyamızdı zaten. Bugün bu ütopyanın gözle görülür bir somutluğa ulaştığını gösteriyor. Bir kere Elon Musk'ın bu lafının en önemli tespiti, yani bence bu laftan çıkartılacak en önemli tespit bu. Yani biz haklıyız aslında. Böyle bir dünya mümkün. Bir şey mi söyleyecektin Özdeş?
2: Yok,
1: Ben
2: ben bir şey söyleyeyim belki. Yani özellikle de Elon Musk dünyanın en ilerici ve demokrat insanı gibi gözüküyor. Parayı da ortadan kaldırıyor. Yani çok harika bir durum aslında. 10 yıl içinde de 30 yıl, evet 10 yıl içinde de 10
1: Pardon.
2: yıl sadece. Evet, yani burada işte sık sık söz konusu ettiğimiz Profesör Daron Acemoğlu var. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve Amerika'da MIT Üniversitesi öğretim üyesi, iktisatçı.
1: Evet.
2: 10 yıla kadar dünyada paranın öneminin kalmayacağını savunan bu Tesla ve SpaceX CEO'su trilyoner Elon Musk'a da bir çağrıda bulunuyor. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin diye bir çağrıda bulunuyor. Elon Musk da buna bir cevap vermiş. Sen de biliyorsundur. Yani oldukça zorlu bir şey. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım zaten demişti.
1: Bir şey
2: Onu
1: yapmayı
2: bekliyoruz. Ama
1: düşünüyorum demiş abi.
2: aslında ben de buna benzer bir şey yapmayı düşünüyorum zaten demiş. Harika bir açıklama yani. Ne diyorsun?
1: Evet. Şimdi bu tabii Daron Acemoğlu servet üzerinden gitmiş ama ben daha basit bir öneride bulunmak istiyordum aslında. Hem Elon Musk'a hem de bu teknoloji, tekno oligarşiyi oluşturan bütün sermaye sahiplerine. Ya madem bütün insanların ihtiyaçları sınırsızca karşılanacak, yani onların da ihtiyaçları karşılanmış olacak. Ne istiyorlarsa, isterlerse 100 ne bileyim 100 trilyon, 100 milyar dolarlık yatlarına binsinler, isterlerse jetlerine binsinler, gezsinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yani ne istiyorlarsa yapılır, değil mi? Bunu teorik olarak karşılayabilecek duruma geliyoruz madem. O zaman bu sahip oldukları üretim araçlarını, teknolojileri, şunu bunu bağışlasınlar. Kamusal bir
2: Şimdi tehlikeli sulara
1: kamulaştıralım yani.
2: giriyorsunuz
1: Şimdi o zaman böyle servet bağışlama derdinden de kurtulur. Yani onu nasıl yapacağım? Hangi hayır kurumu acaba ona mı bölsem, yüze mi bölsem, bunu nasıl denetleyeceğim falan filan gibi şeylere, değil mi? Sonuçta aslında servet, para yoksa servetin temel taşıyıcısı para olduğuna göre servet de anlamını yitirmiş olacak 10 yıl
2: an.
1: sonra. Zaten ben de bunu böyle düşünüyorum derken de herhalde onu kastetmiyor. Yani onun alt metni farklı tabii de. Bu
2: Aslında biliyorsunuz bir süreden beri sizinle daha önce işte bazı toplantılarda falan da yani bu meseleyi biraz konuşuyorduk. Yani post kapitalizm teorileri hakim ama bizim öngördüğümüz şekilde yani bir özgür dünya, işte komünist dünya falan gibi değil. İşte neofeodalizm, teknofeodalizm, ya zaten kuruldu ya da giderek kurulmakta falan şeyler. İşte bu üretim araçları. Yani şimdi ihtiyaçlar dediğimizde ihtiyaçlar tamam robotlar tarafından ya da yapay zeka ile işte bunun üretim araçlarının kullanılmasıyla karşılanabilir de ihtiyacın ne olduğuna ve ne kadar paylaşacağı kim karar verecek meselesi aslında.
1: Evet.
2: Üretim araçlarına sahip olması konusu. Yani ev mi peki, nasıl bir ev ya da gıda peki hepimizin ihtiyacı var. Bunu biliyoruz da ama neyden ne kadar üretilecek? İşin şey kısmı o zaten en büyük tartışma kısmı o.
1: Doğru. Yani bunun çözümü Star Trek'te var ama o teknolojiye biraz uzağız. Replicator diye bir şey var işte.
2: Evet ki keşke.
1: Moleküler düzeyde recycling yaptığı için herkes ne istiyorsa üretebiliyor. Tükettikten sonra da o zaten başka şeylerin üretilmesi için moleküler düzeyde bozulmaya tabi tutuyorlar. Bunun enerji altyapısına çok uzak değiliz. Yani bu füzyon enerjisi konusunda atılan adımları düşünecek olursak. Fakat tabii onunla bitmiyor iş. Yani bir sürü başka zorluklar var. Neyse bu fantazi kısmını bırakalım şimdi. Bu üretim araçları meselesi çok önemli. Yani eğer bak bu uzun zamandır şimdi biz bu cumadan itibaren dosyayı açıyoruz şeyde kavanozdaki yıldızda. Teknolojik tekillik dosyası. Şimdi burada tarif ettiği şey 2000, işte robotlar insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak lafı gökten zembille düşmedi. Bu uzun zamandır bu şey bu yani argo deyimle tayfa diyelim hani bu oligarklar bir teknolojik tekilliğin eşiğindeyiz. Bu yine insaflı davranmış 10 yıl demiş ama bir kısmı 2030'a tarihliyor. Teknolojik tekillik şu demek, bu teknolojik yani işte yapay zeka dahil bütün teknolojik yapanın hani merkezine yapay zekayı koyalım, toplam insan entelektinin gücünü aşması hali. Şimdi böyle bir şeyin ben epeyce okudum bu konularda. Bir sürü arkadaşımla da bilgili arkadaşımla da konuştum. Hatta çok sevgili dostum İnsan Tunalı, Profesör Doktor İnsan Tunalı bir deney de yapmış Gemini ile. Onu da bana gönderdi. Bir kere software olarak yani o insanın deneyi de aslında somut bir gösterge. Bunu da şeyde kavanozdaki yıldızda ele alacağız. Bu yapay zeka programları bırakın insanla yaratıcılık açısından ya da insan kapasitesiyle yarışmayı böyle henüz son derece düşük kapasitede çalışan bir bebekten daha düşük kapasitede çalışan hatta belki kedinin de zaman zaman öğrenme ve o öğrendiğini yaratıcı bir şekilde uygulama kabiliyetinin olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada böyle bir kabiliyet yok. Bunun oluşması yakın zamanda mümkün gözükmüyor. Üç tane nedenden ötürü bunu daha önceki programlarımızda ele almıştık. İşte kuantum teknikalite sınırı var. Software'in kendisinden kaynaklanan sınırlar var. Büyük bir hata yumağı halinde çalışıyor bu yapay zeka programları. Biz bunu görmüyoruz. Çünkü geniş kitleler, insanlar yani mesela Amerika'da şirketlerin %70'i şey kullanıyor, yapay zekayı kullanıyor ama nasıl kullanıyor sorusunun cevabı çok daha ilginç. Son derece nasıl söyleyeyim alt seviye, hiçbir yaratıcılık gerektirmeyen işte toplantı organizasyonu, mailleri cevaplama, şu bu falan gibi algoritmik olarak algoritmik rutine sahip görevleri yapabilir durumda. Bunu çok hızlı yaptığı için bu bizim yaratıcılığımızı taklit ediyormuş gibi gözüküyor. Çünkü bazı durumlarda bizim aklımıza gelmeyen seçenekler de bir seçenek olarak masanın üstüne geliyor. O zaman da biz aa bak gördün mü bunu da yaptı gibi kullanıyoruz. Bu nasıl söyleyeyim hayal etrafında bu teknoloji oligarkları bir teknolojik tekillik tarif etmeye çalışıyorlar. Şimdi onların tarif ettiği bu Elon Musk'ın da tarif ettiği şey üretim araçlarının özel mülkiyeti yine kendilerinde kalacak. O zaman tabii şöyle bir soruyu masaya koyayım açmayacağım çünkü çok geniş kapsamlı bir değerlendirme gerekiyor vaktimiz olmadığı için. Eğer fiyat mekanizması yoksa, ücret falan gibi şeyler yoksa, zorunlu çalışma gibi durumlar yoksa o zaman bu dağıtım nereden kaynaklanacak? Dağıtım birkaç bilim kurgu filmine de konu olmuştu. Bugün içinde yaşadığımız dünyanın da neredeyse temel karar destek sistemi olarak hayatımızın her alanına girmiş durumda. Ekonomiden tutun, üniversite yaşamına kadar. Performans. Yani bu teknoloji oligarkları bütün üretim kapasitesinin sahibi de durumundalar. Bunun için dağıtım ne olacak? Performans üzerinden olacak. Peki performans kriterlerini kim koyacak? Bu 3-5 tane oligark bunu koyacaklar. O zaman bu topluma özgür bir toplum diyebilir miyiz? Hayır. Bütün ihtiyaçlarımızın karşılanması bizim özgür olduğumuz anlamına gelir mi? Hayır. Kimin yaşayacağına, kimin öleceğine kim karar verebilecek durumda olacak? Bu teknoligarklar, bu tür toplum insanlık tarihinin gördüğü en, nasıl söyleyeyim, en karanlık çağı bize yaşatabilecek ölçüde karanlık bir toplumsal düzen. Zaten bu ekibin kişisel geçmişine baktığınızda Nazilerle olan ilişkilerine, Nazilere olan hayranlıklarına, Nazilerin düşüncesini bugün taşıyıcısı durumunda olduklarına bakacak olursak, bu neofaşist enternasyonelin dünyayı cehenneme çevirmek üzere çırpınmakta olduğunu gösteriyoruz. Üstelik ellerinde böyle bir güç gerçekte olmadığı halde sanki varmış gibi yaparak bunu ortaya koyuyorlar.
0: Evet, yani toplum diyebilir miyiz sorusu da geliyor. Yani özgür toplum değil, sadece buna toplum da denebilir mi sorusunu da sorabiliriz. Ve Elon Musk'ın en çok kendisinin de mensup olduğu Güney Afrika ülkesi de şimdi göçmen karşıtı siyahları, oradan gelen komşulardan gelen göçmenleri de kovmakla meşgul. Yani Mandela'nın rüyası pek bu değildi herhalde, anladığım kadarıyla, ama böyle bir gidişat da var.
2: Bu arada Elon Musk'ın, hatırlayın, Trump'a destek mitinglerinde Hitler selamı verdiği görüntüler vardı. Yok öyle değildi, işte fotoğrafın çekilme açısından dolayı öyle çıktı gibi açıklamalar yaptı, ama tabii yani videolarda falan görülüyor.
1: Tabii. Yani bu işte geçen hafta Ömer abi sen söylemiştin galiba, değil mi? Bu Arjantin'e yerleşmiş. Tiel.
0: Değil, değil mi? Evet. Arjantin'de ayrı bir yapay zeka devleti kurma peşinde.
1: İşte tam o Milei denen şaşkaloz da, yani onun kratı da yani Milei Trump'tan da beter.
2: Palantir'in CEO'su muydu?
1: Evet
2: Yanlış
1: evet
2: hatırlamıyorum, değil mi?
1: Palantir.
2: Palantir'in de
0: Palantir Arjantin'de, yani ebedi en güzel ülke Arjantin'e yerleşti.
2: bir yapay zeka şirketi ve özellikle de silah. Yapay zekayı silah üretiminde kullanılan bir şirket bir manifesto yayınlamıştı. Bunu da tartışmıştık. Gerçekten yani bir tür faşizan bir manifesto.
1: Faşizan değil. Kavgamın 21. yüzyıldaki ifadesi işte.
2: Aşağı
1: Kavgam.
2: kültürlerden falan söz eden, yani ilginç, ama bir şirketin manifesto açıklayabilecek duruma gelmesi falan, bunlar tabii çok ilginç tartışmalar. Hem de bir
1: Bir
2: teknoloji şirketi.
1: Palantir'i bir ideolojik merkez olarak tanımlıyor. Onu
2: Evet.
1: da bahsetmiştim. O yazdık Karp'ın yazdığı kitap. Yani iki numara şeyin, Palantir'in iki numarasının yazdığı kitap da Palantir'i eylem ve teoriden oluşan kolektif bir girişim olarak tanımlıyor. Teoride o kitaptan oluşuyor. O 20 maddelik manifesto da o kitabın özeti zaten.
2: Evet.
1: Dolayısıyla o kitabı sahiplenmiş olduğu şey Palantir. O da yani okunması çok zor. Gerçekten insanlık dışı düşüncelerin cirit attığı bir kitap. Şimdi tabii bu böyle bir mesele var. Bir yandan da şey korkusu da yayılıyor aslında. Bu geçenlerde Açık Gazete'ye de konu ettiniz. Onu Guardian'da da bugün de bir yazı çıkmış hatta. Dün yani. Bu OpenAI'ın yoldan çıkan agent'ı girip bir şirketi hacklemiş falan ya. Şimdi o da çok enteresan bir şey. Bu basit bir yoldan çıkmamı çok kuşkularım var. Çünkü bir yapay zeka test ortamı var şeyde, işte yani test ortamlarından bir tane.
0: Haluk, bir dakikamız kaldı.
1: Evet, peki o zaman bunu kavanozdaki yıldızla konuşacağımızı söyleyeyim. Fakat bu tür korkular yayarak, çünkü bu robotun hacklediği şirket aslında bir kolektif, gerçekten bir kolektif open source, açık kaynak kodlu kolektif bir girişim. Yani burada pek çok insan bir ürün geliştirmek istiyorsa buranın kaynaklarını eğitim dahil kullanabiliyor. Bir kısmı ücretli ama büyük bir kısmı ücretsiz. Bizim bilim dünyasında GitHub diye bir yer vardır. Orada işte bütün tekrarlanabilir şekilde bütün makaleler ve çalışmalar erişilebilir durumdadır. Bu da işte piyasanın dışında başka türlü bir paylaşım düzeninin olduğunun somut kanıtıdır. Dolayısıyla bu robotun tutup bu yapıyı güvensiz bir yapı gösterecek şekilde hacklemesi, eğer tesadüfse çok şey, nasıl söyleyeyim, anlamlı bir tesadüf olmuş diyeyim. Hiçbir şey olmamışsa bile orada bir şey olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, mühim olan insanlık diyelim ve bitirelim. Çok teşekkür
2: Evet.
0: ederiz.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Agora.
6: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
5: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Gazete.
2: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
3: Günaydın Tuğba, merhabalar.
4: Günaydın Ömer Bey.
5: Günaydın.
4: Merhaba Özdeş.
5: Merhaba.
3: Bugün vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin durumunu konuşuyoruz galiba, değil mi?
4: Evet.
3: Bir de konuğumuz var.
4: Evet. Feryal
3: Saygılıgil. Sen lütfen tanıtımını yapar mısın?
4: Tabii ki. Vakıf üniversitelerinde akademisyen olmayı ve olamamayı konuşacağız aslında. Feryal Saygılıgil Aral Üniversitesi'nde bu ay işten çıkartılan akademisyenlerden bir tanesi. Bu ay pek çok vakıf üniversitesinde 200'ün üzerinde, kimi haberlere göre 300'ün üzerinde akademisyen işten çıkartıldı. Dediğim gibi Profesör Doktor Feryal Saygılıgil de onlardan bir tanesi. 14 yıldır Aral Üniversitesi'nde çalışıyordu. Sosyoloji bölüm başkanıydı. Şimdi bize hani hem kendi deneyimini hem de vakıf üniversitelerinde akademisyenler açısından neler olduğunu anlatacak. Hoş geldiniz Feryal Hanım.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür
5: Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhabalar,
3: hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
4: Feryal Hanım, anlatabilir misiniz? İşten çıkarılma süreciniz nasıl gerçekleşti? 14 yıldır o üniversitede çalışıyordunuz, her gün gidip geliyorsunuz ve bir gün işten mi çıkartıldınız? Ne oldu? Beklediğiniz bir şey miydi?
6: Tam da öyle oldu. Bir gün herkesin başına gelebilir şeklinde bir günde benim başıma geldi. 30 Haziran günü elektronik bilgi yönetim sistemi, bizim kendi aramızda EBS dediğimiz sistem üzerinden tebliğ edildi bana rektörlük tarafından. Norm kadro fazlalığı ve bölümün öğrenci alımının durdurulması nedeniyle hizmetinize son verilmiştir diye bir yazı aldım. Elbette ki beklemiyordum. Yani
5: öğrenci alımının alımına son verilmesi de ilginçmiş. Bu da mı ani bir karar oldu?
6: Değil. Ama ben aynı zamanda senato üyesiyim. Hı-hı. Geçen Kasım'dan beri ve bu da bana çok son dakikada senato toplantısının sonunda karar verilmiş ve açıklanmış gibi bir şey oldu.
5: Öyle mi? Artık yani öğrencilerinizin olmayacağı çok geç size başka bir yerden alınan karar bildirilmiş oldu.
6: Evet. Ve ben tabii buna da karşı çıktım. Yani bu birlikte karar vermemiz gereken bir durum,
5: evet,
6: değil mi?
5: Normalde öyle olması gerekiyor.
6: Normalde öyle olması gerekiyor diye. Bir toplantı talep ettim ve işte Türk Dili Edebiyatı Sosyoloji Gazetecilik 3 bölüm öğrenci alımının durduruldu. Kapatma değil bu. Kapatmayla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü yok kapatabiliyor. Ve bu öğrenci alımının durdurulmasından 2 yıl sonra karar verilecek bir şey tekrar açılabilir.
5: Bu çok özür dilerim, gerekçe buyurun. Herhalde
6: yeteri kadar
5: kar edilemiyor.
6: Tabii ki para kazandırmaması artık bu üniversiteye.
5: Gazetecilik para etmiyor mu diyorsun?
6: Aynen, yani gazetecilik 3 kadim disiplin aslında. Ben bu üçünün önemi üzere, yani düşünsenize geçmişte dediğim, bundan ilk vakıf üniversiteleri açıldığı zaman, açılmaya başladığı zaman Türk Dili ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi'nin çekirdek bölümü ve ilk açılması gereken bölümdü. Şimdi çoğu yerde kapatılıyor bu bölümler. Çoğu yerde, yani öğrenci alımını durduruyor dolayısıyla. Ben bir konuşma talep ettim, dediğim gibi dekanların da katıldığı bu işte niye önemli olduğu bu bölümlerin Minvalinde bir konuşma yaptım. Bence benim gazımı aldılar. Çünkü orada tamam hani bir düşünelim üzerine dediler ve bana şey güvendi İsmail. Yani esas olarak şunu sordum. Biz ne olacağız? Yani bizim nasıl güvencemiz konusunda, iş güvencemiz konusunda ne düşünüyorsunuz? Hiç sorun değil. Sizleri zaten başka bölümlere kaydıracağız dediler. Üstelik yüksek lisansımız devam ediyor ve benim 4 tane yüksek lisans öğrencim var. Tezini yazmakta olan. Ve birden ertesi senato toplantısının sonunda karar verildiğini ve kesin olarak öğrenci alımının durdurulduğu söylendi ve benim ağzım açık kaldı. Ne konuşmuştuk, ne oldu şeklinde. Ya vakıf üniversitelerinin şöyle bir durumu var, onu söyleyeyim unutmadan. Yani biz aslında her Haziran'da şimdi kim işten çıkarılacak, kime bu piyango vuracak diye bekler haldeyiz. Yani her sene böyle bir yaprak dökümü oluyor.
5: Buna performans kriterleri de dahil oluyor mu?
6: Valla şöyle o üniversiteye göre değişiyor. Ben bölümde ve fakültede en yüksek performansa yüksek akademisyenim aynı zamanda. Ya yani onların kriterlerine göre diyeyim. Her üniversitede farklı ama buna hiçbir şekilde bakmıyorlar. Performans kriterleri her sene değişiyor. Yani bir tane yayını olmayan akademisyen hiçbir sorun olmadan yıllarca geçebiliyor. Ya yani o sizin mütevelli heyetle ya da rektörlükle sanırım kurduğunuz ilişki, proje meselesi, üniversiteye ne kadar para kazandırdınız. Yani bunlar çok kaygan. Şu şudur asla diyemiyoruz. Yani benim örneğimde olduğu gibi. Bir de tabii yani ben işte feminist bir akademisyenim. Bunu hiçbir zamanda şey yapmadım. Kimliğimden ödün vermedim. Bir taciz iddiası vardı. Yani bunu da belirtmek gerekiyor. Öğrencilerin benimle paylaştığı ve bu iddiayı ilk olarak dekanlığa taşıdım. Dekan şu anki dekan değil, geçmişte yani değişti o sonrasında. Her yerde olur bu dedi ve üstünü kapatmaya kalktı. Ve ben tabii durmadım. Rektörlükten randevu almak istedim. Benimle önce görüşmek istemediler. Dekanıyla gelsin dediler. Çünkü orada başlamıştı aslında. Yani daha öncesinde şöyle, biz bir de her yıl dediğim gibi sözleşme yapıyoruz ve bu sözleşme odalara çekilerek yani tek başınıza bir yere kapanıyorsunuz. O kimse sözleşme imzalayacağınız kişi ve o sizi orada nereden vurursa yani performansınız düşükse performanstan işte hocam iyi çalışmıyorsunuz, proje yapmıyorsanız işte ya biraz da proje yapıp para kazandırmak lazım ya da işte ne o kafasına esiyorsa bana da şeyi söylemişti. Yani siz Eylül'de oluyor bu Eylül başı bölüm başkanlığından çok memnun değilsiniz herhalde yapmak istemiyorsunuz. İsterseniz bırakabilirsiniz. Ne münasebet dedim. Hayır hiç öyle bir şey düşünmüyorum dedim ama orada bu sinyalleri almıştım aslında. Parantez içinde bunu söyleyeyim. Her neyse bu olaya geldiğimizde sektör sekreterine şeyi söyledim. Yani bu eğer konuşulmazsa bugün ben bunu başka şekilde halledeceğim. Yani basına taşımayı düşünüyorum deyince kabul ettiler ve konuştuk. Böyle böyle öğrencilerin iddiası var. Aslında çok fazla şey var ama tabii iddia
5: Evet.
6: olduğu için çok da şey yapamıyorum. Tamam dediler. Biz şeyine bakacağız, dilekçeleri, bir çaresine. Dilekçeleri bize iletin dediler. Ve sonrasında esas yani çok vahim olan şey bana bu konuda hiçbir bilgi verilmedi. Yani biz kampüste öğrenciler, araştırma görevlileri ve ben dahil olmak üzere çok güvencesiz hissetmeye başladım. Çünkü ne oldu? Yani bu adamla konuşuldu. Gidecek mi? Kalacak mı? Soruşturma açıldı mı? İletişim kurmaya çalışıyorum. Tamsa Rahmet'in dediği gibi şikayet eden kadın böyle bir kafa gibi görülüyor. Yani yokmuşum gibi davranma hali, başlarından savma hali, bu çok görünmez kılma hali. Bu aslında çok berbat bir durum. aylarca bunu yaşadık. Yani odada olalım mı olmayalım mı? Bu gitti mi gitmedi mi? Sonra bir şekilde gönderildiğini ama hiçbir soruşturma açılmadan gönderildiğini öğrendik. Bana soruşturma açıldı. Yani ne zaman? Mart ayında meslekten benle bir soruşturma tebliğ edildi bana. Bunun
5: Şey, neye
6: gerekçesi de
5: gerekçe? Evet.
6: meslek ya şöyle YÖK'ün 2547 no'lu şeyine göre işte maddesine göre 20 gün kampüsün içerisinde olmazsam ya böyle bir şey yapabiliyor dekan, bu soruşturmayı açabiliyor. Ama tabii şu var, yani kime şey yapsan 20 gün o kadar rahat bulunacak bir şey ki. Yani biz dersimiz çok uzak bir kampüs bizimki, Büyükçekmece, Çatalca'da ve onu da söylemiş olayım. Çalışmak için koşullar berbat. Odaların üstü açık, 5 metrekare kadar bir odanın içindeyiz. Hiçbir şey yok, yani sesi kesmeyle ilgili hiçbir ne diyeyim, mekanizma yok. Ve yıllardır aslında YÖK denetime geldiğinde bu konuda da uyarı aldıklarını söylerler ama hiçbir şey yapılamaz. Dolayısıyla dersi verdikten ve işimi hallettikten sonra ben

0: benim açımdan şeyi bulmak kolaydı. Necla Akgökçe ile birlikte Kadın Emeği Almanağı'nı yazıyorduk ve sabahlara kadar çalıştığım bir dönemdi. Eylül ayı özellikle. İşte Eylül'de 5 gün gitmemişim, bilmem ne de o gün gitmemişim filan diye bu 20 günü çok rahatlıkla buldular ve biz avukatımla şey dedik, bütün herkesin istensin. Dolayısıyla işte o kınamaya düştü. Şimdi bir de kınama cezası var. O iki dava yürütülüyor benimle ilgili. Hem kınamanın kaldırılması hem işe iade yürütmenin durdurulması şeklinde. Yani
1: Ben
0: buyurun
1: de bir
0: Ömer
1: şey
0: Bey.
1: pardon, ben de araya girmiş oldum. Bu bir genel uygulamanın bir parçası olarak mı? Nasıl görüyorsunuz Feriha Hanım bunu? Yani başka sadece vakıf üniversitelerinde mi, yoksa daha da genel bir akademisyenlere yönelik bir şey mi? Ve
0: Vakıf
1: kadınlara
0: üniversiteleri.
1: yönelik mi?
0: Hı,
1: Evet.
0: çok güzel. Evet. Ya yani bu tam anlamıyla vakıf üniversitelerine yönelik. Yani bu benim örneğim çok açık. Çok son derece keyfi. Yani o anda bir şey yapmak istiyorlardı. Zaten şunu da belirteyim. Dekan bana şunu söyledi. Eski dekan. Rektörlük size taktı dedi. Yani bu ne demek dedim. İşte patron var ve biz patronun kurallarına uymak zorundayız dedim. Ya ben zaten sürekli bir bu gerilimi yaşadım. Yani 14 yılın bir kısmında da yaşadım. Hayır, burası bir üniversite, burası bir şirket değil, burası özel üniversite değil, burası bir vakıf üniversitesi. Biz aslında kamu çalışanıyız ve ben bundan ödün vermeyeceğim şeklinde. Ama bu taciz meseleleri, yani haberlerden de takip ediyordur Apaçık Radyo dinleyicileri. Zaten üniversitelerde taciz meseleleri yani bir yandan ifşa ediliyor ama bir yandan korkunç boyutlara varmış durumda. Şey tesadüf olamaz. Yani biz 8 akademisyen işine son verildi Aral Üniversitesi'nden ve 7'si kadın. Bir tanesi erkek, bir arkadaşımız da Nur Tuğçe Biga, özel sektör öğretmenler sendikasına üye ol. Ben de özel sektör öğretmenler sendikası üyeyim ama o MYK'da. MYK'da olduğu için işine son verildi. Yani bunda da çok netiz. Yani biat etmeyenleri, ses çıkaranları, işte bu tür taciz olaylarıyla ilgili hiçbir şekilde susmayacağını bildiklerine tahammülleri yok. Dolayısıyla devlette tabii bir de şu var, yani hep sonrasında onu düşündüm. Ben bölümün kurucu hocasıyım bir de. Bir hoca niye gider üniversiteden? Yani niye artık görevi biter filan, ya başka bir üniversiteye geçersin, şehir değiştirirsin filan, ya da emekli olursun. Yani yüz kızartıcı bir suç olmadığı sürece, yani burada tacizcilere bir şey olmuyor, taciz iddiası la ortada dolaşanlara diyelim, bununla uğraşanlara, bunun üzerine gidenler işten çıkartılıyor. Yani benim bu konuda çok çok netim. Ve bu keyfiyet vakıfın, çünkü iki dudakların arasında biz artık o kadını istemiyoruz. Yani takma diye bir şey olabilir mi? Bunu bir dekan bu şekilde ifade edebilir mi? Üst taraf size taktı. Niye takıyor? Takma ne demek? Ya
1: Buyurun
0: pardon,
1: siz.
0: buyurun. Yo, buyurun.
1: Bir de bu arada yani sizin bölümünüz öğrenci alımını durdurdu. Ama mevcut öğrenciler var. Yani dediğiniz gibi zaten
0: Kesinlikle.
1: yüksek lisans öğrencileriniz var. Bir de lisans öğrencileri var. Bu lisans öğrencilerinin bir hocalardan ders alması lazım. Hani para ödemişler, üniversite sınavını kazanmışlar. Eğitim hakları onların. Hani onlara mesela kim ders verecek? Bölümde hoca sayısı şu anda kaç? Onlar nasıl mezun olacaklar?
0: Hiçbir fikrim yok. Bölümde hoca sayısı 2'ye düştü. Yani biz şu anda asgari kadronun altındayız. Evet, öğrenciler nasıl mezun olacaklar konusu, onlar yani yönetim açısından hiç zor değil. İstedikleri de bu. Bu konuyu da dile getirmiş olayım buradan. DSÜ ile hoca çalıştırmak. Yani bu çok yaygın bir uygulama.

0: artık maalesef. Yeni üniversite doktorasını bitirmiş doktorları ucuz iş gücü olarak çalıştırıyorlar. Yani orada bir şekilde üniversitenin içerisinde oradan oraya hoca kaydırıyor. O kadroyu bir şekilde tutturmaya çalışıyor. Ders saat ücreti 300-500 liraya dışarıdan yeni mezun hocalara ders verdirtiyor. Yani bu aslında birkaç yıldır bana şu anda haftada iki kere diyeyim pırıl pırıl CV'ler geliyor. Yeni bitirmiş işte bilmem nerede doktorasını yapmış iş bulamıyor. Ve işte ben şu dersi vermeye hazırım bunu yapacağım. Çok çok çok düşük ücretlere. Çok çok düşük ücretlere bu uygulamaya gidiyor. Dolayısıyla yani bunun bu şekilde hesabını yapmışlardır. Bize çok daha işte maliyeti düşük olacak. Bu zaten bu hoca bir takım böyle şeyleri var. Gözden çıkaralım diye onun hesabını yapmış olduklarını düşünüyorum. Tabii şunu da belirtmek lazım. Vakıf üniversiteleri gerçekten biz devlet üniversitelerine göre çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kart basıyoruz. Yani bizim daha önce de söyledim ya 9-5 orada olmamız isteniyor. Yani hiçbir şey yapma, kahve iç, çay iç, ortalarda dolaş ama 9-5 saatleri arasında orada olacaksın. Ya yani özellikle sosyal bilimler açısından zaten bu olamaz bir şey. Çünkü biz alanda çalışıyoruz. Alanda bir takım verileri toplamak işte sahada her neyse nabız tutmak yani bu açıklıkta olması lazım. Bilim yapmaya çalışıyorsun. Bir kafanın özgür olması lazım. Eleştirel düşünceye tamamen aykırı. Bunun yanı sıra 2 yıldır çıkarttıkları şey ki benimle öyle bir sıkıntıları da oldu. QR kodu okutuyoruz biz. Benimle değil bir sürü hocayla. Yani derse girişte bir kod okutuyorsun. Sonra işte 1 saat geçtikten sonra o kodu tek kapatıyorsun, tekrar açıyorsun. Ders bitiminde tekrar kapatıyorsun. Ve aslında bütün ders bu QR kodu kapatıp açmakla geçiyor. Bir sürü teknik arıza çıkıyor. Dersin yarım saat 45 dakikası bununla geçebiliyor. Bazen bozuk da oluyor bu QR kodu. Ben dedim ki yani ben bununla uğraşmayacağım. Zaten son derece bizi fişliyorlar aslında ne kadar ders yapıyoruz. Yani mesele öyle bir şey. Açtım, kapatmayı unuttum ya da işte dedim arkadaşlar açıyorum hemen kapatayım çünkü ben uğraşamayacağım bununla. Mesela bunlara dikkat ediyorlar. İşte kaç dakika ders yaptı. Kapılara cam taktılar. Yeni uygulama geçen dönemden itibaren oradan bir yönetici geçiyor. Sen ne yaptığını kontrol ediyor içeride gibi.
1: Bu çok acayip bir durum. Ve kamera da koysalar, hatta
0: Yakında
1: belki
0: bence
1: vardır.
0: koyacaklar. Yakında bence onu da koyacaklar. Onun dışında bizim devlete göre ders yüklerimiz çok fazla. Yani bizlerden mesela devlette bir ders, iki ders vererek devam edebiliyorsun. Bizlerden işte profesör olunca 12 saat, doktor öğretim üyesi 18 saat ders vermem bekleniyor. Yani bu 6 ayrı ders çeşitliliği de demek aynı zamanda. Yani zaten robot, senin ne anlattığın niteliği falan önemli değil. Derse giriyorsun, çıkıyorsun, QR kodunu okutuyorsun. Bitti. Yani mesela şunu yapabiliyor hocalar. İster istemez. Yani mesela ben bir gün ders yapıyorum. Hoca geldi. Hocam QR kodunu okutabilir miyim dedi. Buyurun hocam rica ederim dedim. Okuttu, çıktı. Sonra tekrar kapatmaya geldi. Çünkü bu bekleniyor. Demokles'in kılıcı var. Yani korkuyor insanlar. Ya bana bir şey olursa, bunu yönetim biriktirirse ve sonunda bana karşı kullanırsa diye. Evet, yani başka ne söyleyebilirim bu?
2: Yani buradan şunu anlıyorum ben işte bir yan ben mesela şey duymuştum geçenlerde duydum ve buna inanamadım. Ders ücreti olarak birisi hani bir akademisyen, deneyimli bir akademisyen ama işte işten çıkartılmış bir şekilde iş bulamıyor. Ders saat ücreti 290 lira mı dediler? 390 lira mı dediler? Yani gerçekten bu rakama inanamadım. Yani o saat başına 290 lirayla 390 lirayla asgari ücreti aylık olarak tamamlaması neredeyse mümkün değil. Ya da sürekli ders veriyor olması lazım. Ya da ve böyle koşullar olduğu için, yani sizin söylediğiniz gibi, hani bir hocanın 6 farklı ders vermesi beklendiği için kadrolu hocadan da, işte hoca QR kodunu açıyor, kapatıyor, o şekilde ders veriyor ve bütün bunların sonucunda da işte oradaki öğrenci 4 yılın sonunda sosyolojiden, işletmeden hani bir üniversite eğitimi olarak mezun olmuş gibi görünüyor. Bu aslında eğitimin, üniversitenin ne kadar kağıt üstünde kaldığını göstermesi açısından bu söyledikleriniz bana çok çarpıcı göründü.
0: Ya tam da öyle. Yani bizler aslında biz çok da iyi bir ekip biz. Hala ben döneceğimi düşünüyorum. Yani hukuki süreç olumlu işleyeceğini ve geri döneceğim konusunda çok eminim. Biz işte oranın hala üniversite olması olduğunu hatırlatan, üniversite olmaktan hiçbir şekilde ödün vermememiz gerektiğini her daim öğrencilere, işte bu idari personelle gerekirse çatışarak hatırlatan, hiç geri adım atmayan ekibiz ya da akademisyenleriz diyeyim. Bu umurlarında değil. Mesele o. Yani bunun bu nitelikli eğitim şeyi de söyleyeyim. Yani bu şimdi tercih tanıtım zamanı öğrenciler ve veliler mutlaka. Yani ben şeyi hep söylüyordum. Biz bir tanıtımda falan da duruyoruz. Bölümün geleneği çok önemli. Yani bu bir bölümde hocalar kaç yıldır oradalar? Mesela bizde bu böyleydi. Ben 14 yılım, işte birlikte çalıştığım diğer arkadaşlar 11 yıl, 12 yıl filan. Bu bir oturmuş bir ekol. Onu sürdürmeye çalışıyorsun. Bir dil var, dil ortaklığı var. Bu son derece önemli. Geleneği önemli. Atılan hoca var mı ya da işten çıkartılan var mı? Bunları sormaları önemli. Taciz meselesi önemli. Yani Google'layarak da bakabilirler. Bir üniversitenin böyle bir şeyi var mı? Taciz yani böyle bir şey yaşanmış mı? Çünkü kampüsler, ben öğrencilerle de hep üzerinde durduğum şey, arkadaşlar bu konuda araştırmalar da yaptırıyordum. Güvenli hissediyor musunuz? Kampüsler sizin için güvenli mi? Güvenli olmak durumunda ya da yurtta kalan öğrenciler açısından yurtları gündeme taşımak, yurtlarda neler yaşıyorsunuz? Bunlar çünkü birbirinden ayrı mekanlar değil. Bunların üzerinde durmak. Ulaşım meselesi. Mesela ulaşım 2 yıldır parayla öğrenciler açısından da dediğim gibi, çünkü merkezi en az 2-2,5 saat uzaklıkta bir üniversite ve eskiden shuttle'lar vardı. Yani sürekli onlar dönüp dururdu ve ulaşabiliyordun. Şimdi onu da kaldırdılar. Hem ücretli hem hiçbir şekilde sık değil. Yani şey böyle saat başı filan. Ulaşımda da sorun var. Yemek ücretleri keza. Ne kadar yemek ücreti? Bir de bir üniversitenin 3 ayrı yerde kampüsü olabiliyor. Mesela biz en uzak kampüsüz. Şey diye biliyor öğrenciler, ya biz aslında Cevizli Bağ diye geldik ama bize öyle söylemişlerdi. Kampüs Tepekent'te çıktı. Yani böyle şey olmayan, net olmayan, yuvarlanan, başka şekilde o tanıtım tercihlerde göz boyanan meseleler var ve çok bilinçli olmak gerekiyor. Neyi soracağını, neyin altını deşeceğini. Hele o kadar kırılgan ki şu an vakıf üniversiteleri. Yani hocan önümüzdeki sene olmayabilir. Böyle bir şey olabilir mi bir üniversitede?
2: Bu dikkat çektikleriniz de çok önemli oldu, dediğiniz gibi tercih döneminde. Ama sizin gibi mücadele eden hocalar da var, örgütler de var. Takip etmeye devam edeceğiz. Süremizin sonuna geldik Feryal Hanım. Çok teşekkürler. Dava açtığınızı da söylediniz. Onu da takip edeceğiz. Teşekkürler.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederiz
0: Teşekkür
1: biz de
0: ederiz.
1: Feryal Hanım.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun.
2: Hoşça
1: Görüşmek üzere.
0: kalın. Hoşça
2: Hoşça
0: kalın.
2: kalın.
0: Sağ olun. Sağ olun.
3: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
4: Evet, biraz da yani resmen distopya okuyor gibi 1984 romanından da yeni bir bölüm okuyormuş gibi de olduk doğrusu bu son. Feryal Saygılıgil'in profesör anlattıklarından sonra bu böylece süreyi de bitirmiş olduk. Bugünkü yayının sonuna da gelmiş olduk. Bir son dakika haberi olarak da yine savaşın olanca hızıyla devam ettiğini gören, yeniden başladığını daha doğrusu İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı dalgası başlattığını, birden fazla noktada patlama sesleri duyulduğunu da stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında patlamalar meydana geldiğini de duyuralım. Takibini de yapacağız. Zaten çeşitli programlarımızda sevgili günlükte de biraz sonra arkadaşlarımızın da belirttiği gibi gün boyunca devam edecek olan programlarda bu konuların hemen hemen hepsi farklı biçimlerde izleniyor olacak. Onun da bilgisini sevgili günlükten alabilirsiniz diyelim ve kapatalım. Ben, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, hayır, çıkabiliriz.
4: Tamam, çıkabiliriz o zaman. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andre Gritsku ile birlikte sunuyorduk bu programı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
5: Günaydın.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
6: Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mustafa Ulus'a teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
7: Sevgili Günlük bugün radyomuzda ne var ne? Çok heyecanlandım birden. Herkese günaydın.
4: Günaydın Didem, herkese günaydın. Madem heyecanlandın, konuşmadan hemen çalalım.
7: Astor Piazzolla dinleyeceğiz. Benim favori müzisyenlerimden bir tanesi. Tangoyu tekrar canlandıran o müthiş müzisyenin. Bence hüzünlü müzik deyince ilk aklımıza gelen parçalardan birine kulak vereceğiz. Oblivion.

0: Astor Piazzolla'dan dinledik Oblivion, Unutuş.
1: Evet, müthiş bir şarkıyla başlamış olduk. Sevgili Günay, 30 Temmuz Perşembe sabahındayız ve bugün radyomuzda neler olduğunu anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var.
0: Evet, bu haftaki konu botanikçi akademisyen Renge Gül Ural olacak. Ural'la Atatürk Arboretumu'ndan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu'na uzanan çalışma yaşamını, akademisyenlik yıllarını ve botanik literatüründe adına ithaf edilen bitki türlerini anlatırken aynı zamanda Türkiye'nin dünyaca tanınan orman botanikçilerinden babası Profesör Doktor Faik Yaltırağ'ın yaşamını, bilimsel mirasını ve doğaya adanmış çalışmalarını konuşacaklar bugün saat 10.30'da, yani bizden hemen sonra Kıyı Köşe İstanbul programında.
1: Evet, ve saat 11'de Açık Mimarlık var. Yağmur Yıldırım bu hafta her ayın son haftasında olduğu gibi stüdyoda Cenk Dereli ile beraber mimarlık ve kent gündemini konuşuyorlar. Büyük ölçekli müzik festivallerinin yer ile nasıl ilişkilendiğini, nasıl deneyimlendiğini konuşacaklar. Sonra sıcak dalgasında Sen Nehri kenarı nasıl Parislilerin kamusal alanına döndüğünü de konuşacaklarmış. Ayrıca Paris'teki Café Jardin Türk'ün serüveni ne ve yeni partinin ilk toplantısını Anadolu Kulübü'nde yapmasının sembolik anlamı ne ve burası genç cumhuriyet için neden önemliydi başlıkları da yer alacak Açık Mimarlık'ta.
0: Evet, saat 12'de ise Funkmatik programı var. Yunus Can ve Okan Güneş'in hazırladığı programda analog stüdyoların sıcaklığından dijital disco toplarının altına ışınlanıyoruz demişler. Bu hafta Daft Punk ve Beyond var ve 70'lerin funk ruhunun synthesizer ve vocoderlarla nasıl devasa bir elektronik devrime dönüştüğünü konuşacaklar. Biz de bir French Touch fırtınası davet etmişler. Böyle bir vaatleri var. Enstrümanlar dijitalleşecek ama groove hiç azalmayacak diyorlar. Ve sesi açmanızı rica ediyorlar saat 12'de Funkmatik'te.
1: Evet, ve saat 14'te günün güncelin edebiyatında Seva Şahin bu hafta Ceyhun Arslan ile Osmanlı kanonunu konuşuyorlar.
0: Evet, bu ara yayınlarda bir kanon meselesi pek çok
1: programda. Kanonlar ve karşı evet. Sesler bizzat programımız olarak da evet. Bu yayın dönemi yer alıyor.
0: Hemen onun ardından saat 14.30'da Notalarla Sohbet programı var. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda bugün iki albümlerden seçmeler varmış ve konumuz aşkmış. Solistlerimiz ise Jonas Kaufmann ve Simon Kermes olacakmış. Ve bazı sürprizler hazırlamış. Gerisi sürpriz olsun demiş Zerhan Gökpınar.
1: Evet, saat 16.30'da da gündelik hayatın sosyolojisiyle devam ediyoruz. Bu bölümde Ayşe Berna Uçarol'un konuğu doçent doktor Leyla Bektaş Ata olacak ve edebiyat sosyal bilimciye ne söyler sorusunu tartışacaklar. Söyleşide romanların toplumsal hayatı anlamamıza nasıl katkı sunduğunu, gündelik yaşamın görünmeyen yönlerini nasıl açığa çıkardığını ve sosyal bilimsel düşünmeyi nasıl beslediğini ele alacaklarmış. Edebiyatın mültecilik, bakım emeği, kadınlık ve yoksulluk gibi toplumsal meseleleri anlamamıza sunduğu katkıları da ayrıca programda konuşacaklar.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var. Atilla Aksoy ve Jacques Coey'nin 21 yıl önce stüdyolarımızda yaptığı programlardan bir arşiv seçkisi dinleyeceğiz her perşembe olduğu gibi. Saat 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'dan gezegenden iklim çevre haberlerine kulak vereceğiz. Sonrasında Açık Dergi başlayacak. 18.10'da Açık Dergi'de yaz yayınına geçtik. Çeşitli müzikler dinliyoruz. İlk sen Mavi Tuna'nın seçtiği. Hadi bir müzik arası daha verelim.
1: Ne dinliyoruz?
0: Yine hüzünlü bir şey dinleyeceğiz. Gilad Atsmon'a kulak vereceğiz. Ve Hoven Ermusa Itriis'te dinleyeceğiz.

gritas. Y yo ya no puedo gritar. Miro a tu alma.

0: dolorosa y triste.
1: Gilad Atzmon ve Oriental House Ensemble'a kulak verdik. Music albümünde yer alıyordu bu. Joven Hermosa y Triste. Genç, güzel ve üzgün demekti.
2: Evet, devam edelim.
1: Hadi devam edelim.
2: Açık Dergi'de kalmıştık. Açık Dergi'de yaz yayını devam ediyor. Müzikler dinlemeye devam ediyoruz. 18.50'de Melis Behlil'i duyacağız sinemalardan. Yarın vizyona neler girecek, vizyonda neler var? Melis Behlil bize anlatacak. 19'da da Eko Kozmopolitan var. 19.30'da Homo Ludens var. Can Kantarcı bu bölümde, ki 9. bölümü olmuş, besteci, ses tasarımcısı ve akademisyen Başar Ünder'i konuk ediyoruz demiş. Oyunlarda sesin atmosferi, mekanı ve oyuncu deneyimini nasıl biçimlendirdiğini, film müziğinden etkileşimli ses tasarımına ve VR projelerine uzanan üretimleri üzerinden konuşuyorlarmış. Bugün saat 19.30'da Homo Ludens'te, muhtemelen canlı bu stüdyoda.
1: Evet, Can biraz canlı program seviyor. Evet. Saat 20'de Audio Parazit var ve Siesta 7 Siesta serisine başladılar malum. Aslı Kopaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak. Yeniye de yeni deriz yani, başlığını atmışlar bu haftaki programa. Ve farklı bir tema ya da duygu etrafında çekilenen çalma listeleri hazırlıyorlar. Ve Siesta serisinin 7. bölümünde rotamızı yeniden başlangıç noktamıza çeviriyoruz. Ve ülkece yeni kavramı ile ilgili ilginç bir kuşaktan geçmekte olduğumuz bu dönemde yeninin müzikal karşılıklarını hem çağın ruhunu kulak vererek hem de geçmişi bugünden yeniden keşfetmeye çalışan bir yerden ele alacaklarmış. Yeni olanın yalnızca geleceği değil, hafızaya ve yeniden hatırlamaya da açılan bir kapı olabileceğini birlikte düşünmeye davet ettiğimiz bir liste hazırlamışlar. Ardından saat 21'de sosyal müzik var. Gonca Açıkalın ve Sina Hakman'ın hazırladığı programda bu hafta bazen bir müzisyene takılıyoruz demişler. Sessiz sessiz etrafında dolaşıp yaptıklarını izliyoruz. Bu kez de değişen tarzı ile son derece etkileyici ve son dönemlerde de pek avantgard olan Amerikalı caz gitaristi Bill Frisell'a sabitlemişler rotayı ve çeşitli albüm ve işbirliklerinden seçtiklerini sosyal müzik programına taşımışlar. Bill Frisell, Jacques Baba ile benim favori gitaristlerimden bir tanesiydi. Hı hı. Beraber çok dinlerdik ve aramızda da çok konuştuğumuz bir şeydi. Onun sürekli değişen ve yenilenen sound'u. Bakalım sosyal müzikte neler olacak?
2: Evet, ve saat 23'te de Los Cosmonauts var. Bu akşam Los Cosmonauts'ta Fransız synthpop'unun öncülerinden Denis Kiar, yani Nami Diyar, Cekno bestecisi kayıtlar eşliğinde 1980'li yılların Paris'ine dönecekmişiz ve gece yarısında da metal yer var. Bu bölümde melodik ve hatta romantik ancak üslubu sert gruplardan bir yaz gecesi hikayesi dinleyeceğiz.
1: Bakalım neler bekliyor bize metal yerde. Gece yarısı birdeyse Eclectic Dreams var. Emre Aksoy bizi janrlar arası bir yolculuğa çıkartacak yine.
2: Evet, birbirimize baktık. Evet, ses geliyor. Stüdyonun sesini buraya alıyoruz. O yüzden arkadan gürültü geliyor galiba.
1: Evet evet. Neyse, zaten programı da bitirdik. Hatırlatmalarımızı sonuna yapalım.
2: Sonuna geldik. Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu söyleyelim. Bu YouTube kanalında her hafta Cuma günü saat 17'de İlksan Mavi Tuna'nın yer aldığı Açık Dergi Portreler başlığıyla söyleşiler yayınlıyoruz. Dün duyurmuştuk bu haftanın konuğu Tuğçe Şenol diye. Birazdan da videosunu Instagram hesabımızda görebilirsiniz. Bir kısa videoyla duyuracağız. Tuğçe Şenoğlu malum yeni albümü de çıktı. Atlas. Atlas'la beraber Tuğçe ile eski Kadıköy'ü, onun üretim pratiğini konuştuğumuz bir söyleşimiz bu hafta yayında olacak.
1: Evet, bunun dışında iki tane bültenimiz var. Salı günleri Hikayenin Sonu, COP31'e giderken pek çok şeyle iklimin ne alakası olduğunu anlattığımız Salı günleri saat 14'te posta kutunuzda olan Hikayenin Sonu bültenimize erişebilirsiniz. Bir de cumartesi günleri radyoda ne var ne yok, neler oluyor, neler bitiyor, bunları anlattığımız ve yıllardır sürdürdüğümüz Açık bültene de, bu her ikisine de abone olmak tek seferde ve çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresine giriyorsunuz. Mail adresinizi oraya yazıyorsunuz ve sadece enter'a basıyorsunuz. Sonra her iki bülten de posta kutunuza geliyor. Başka hiçbir şey yok. Çok basit bir yöntemi var yani. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Bize erişebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bir de mail adresimiz var. Ara ara hatırlatmak lazım galiba. apacikradyo.apacikradyo.com.
2: Aynı şeyi düşünmüş olabilir. Tam çok diyordum ki soru ve sorunlarınız için içimden bunu sonra sen bunu söylemeye başladın. Evet kesmeyeyim ama buyurun.
1: Evet, bir mail adresimiz var apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Buralardan bizlere yazabilirsiniz. Tabii sosyal medya mecralarından da bize ulaşabilirsiniz. Her sorunuzu yanıtlamak için özen gösterdiğimize emin olunuz efendim. Biz buradayız yani bize erişmeniz çok kolay. Son bir parçamız var.
2: Nedir o?
1: Rabia Bu Halil'e kulak vereceğiz. Bu stüdyolarda ağırlama şerefine de nail olduğumuz bu büyük müzisyenden Shrewd Woman dinleyeceğiz.
2: Evet, Sevgi Günlük'te bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Biz yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mustafa Ulus'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
7: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
8: Binks sunar.
6: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
9: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık apaçık radyodan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Değerli dinleyicilerim, bugün sizlerle Türkiye'de botanik biliminin unutulmaz isimlerinden bir bilim adamımızı anacağız. Bazı bilim insanları yalnızca makaleler yazmaz, yalnızca öğrenciler yetiştirmez, yaşadıkları ülkenin doğasını ve geleceğini de şekillendirirler. İşte bu sabah adını yad edip anacağımız ünlü bilim adamlarımızdan Profesör Doktor Faik Yaltırık da böyle bir değerli insan. Özellikle orman botaniği alanında yaptığı araştırmalar, keşfettiği yeni bitki türleri, yetiştirdiği bilim insanları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Arboretumu ile Atatürk Arboretumu'nun geliştirilmesinde yaptığı büyük katkı ve çalışmalar onu Türk bilim tarihinde ve botanik biliminde çok özel, saygın bir yere getirmiş. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabah stüdyomuza Faik Yaltırık hocamızın bilimsel mirasını büyük bir özenle yaşatan kızı araştırmacı yazar Rengigül Yaltırık Ural'ı davet ettim. 19 Temmuz 2016 yılında kaybettiğimiz bu değerli bilim adamımızı sevgili kızı Rengigül Ural Yaltırık Hanım'dan dinleyeceğiz. Rengigül Hanımcığım, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
9: Sağ olun, var olun, nasılsınız, iyisiniz?
10: Gayet iyiyiz, biraz duygulandık sizin bu açılış konuşmanızla duygulandık.
9: Çok teşekkür ederim, sağ olun, çok, var olun. Çok teşekkür ederim. Yani, böyle bir... değerli babanın da kızı olmak ayrıcalıklı bir şey tabii ki. Ne mutlu size ve onun yaptıklarını bir yönden de yaşatmak. Bu da başka bir çaba, başka bir güzellik. Evet. Siz bunu yapıyorsunuz.
10: Teşekkür ederim.
9: Sağ olun, var olun. Benim size öncelikle sormak istediğim şu ki birkaç yıldan beri siz babanızın adına oluşturduğunuz kütüphane çalışmalarınız var. Evet. Sizin nasıl gidiyor bu çalışmalar?
10: Şimdi şöyle, sadece babamla ilgili değil. Babam ölmeden önce ben zaten onunla ilgili tüm kayıtları, tüm belgeleri kayıt altına almıştım. Çok kitap var ailemize ait. Başka yadigarlar var. Defter, harita, daktilo gibi. Yani
9: Efendim.
10: bütün bir bilim adamının ya da işte mürekkep yazılamış sülalelerin böyle bütün yadigarlarını biz eşimle topladık.
9: Evet.
10: İş hayatımızda da zaten envanter çalışmaları yaptık. Her bir kurumda. Sonunda da biz ailemize sıra geldi. Rebooks Arts yayın evini ve kitaplığını kurduk. Babamın köşesi var, Profesör Faik Yaltılık diye. Kayınpederimin bir yeri var, Saffet Ural diye. Çünkü o da ilk bu saraya hizmet eden fotoğrafçılardan el almış bir fotoğrafçı olduğu için bizde çok da fotoğraf var. Babamın
9: Çok güzel.
10: mesleğinden dolayı da, babaannemden dolayı da moda var ve bizim ilgi alanlarımız. Bir de kurumsal tarih çalışmaları yapıyorum ben. Bu mesela Monsieur Poffet, Güzin Poffet'in kızı beni geçen ay ziyaret etti ve elindeki bütün arşivleri, orijinal fotoğraf ve belgeleri de kitaplığımıza hediye etti. Yani ben bunları gelecek kuşaklara aktarmak üzere çalışmalar yapıyorum.
9: Çok güzel.
10: Şimdilik üç yerde toplanmış durumda, üç çalışma odasında. Onu bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Daha belki 7-8 bin eser var ama henüz 1500'e kadar girebildik. Kayıt altına almaya gayret ediyoruz. İşte gelecek kuşaklara bir faydamız olsun diye.
9: Ne güzel. Peki kütüphane nerede yer alıyor tam olarak? Nerede yer alacak? Nerede?
10: Kütüphane herhalde Levent'te yer alacak.
9: Evet. Sanıyorum bir ihtisas kütüphanesi bu, değil mi? Yani
10: Ya
9: daha
10: evet,
9: çok araştırmacılara açık olacak bir kütüphane.
10: bilim, tarih ve şecere yazmanın bir bilim olmasını istiyorum zaten.
9: Çok güzel.
10: Bu tip yani şecerenin önemini anlatan ya da akademik çalışmaların önemini anlatan bir butik bir yer olsun arzu ediyoruz aslında. Çünkü bizde özellikle böyle çok kıymetli hocalar var. Bazı ordinalist profesörleri ben kaleme aldım. Birçok şey dağılmış. Ölüyor, vefat ediyorlar. Sonra hiç kimse bunlara sahip çıkamıyor. Kimi orada
9: Eskicilere
10: kalıyor, burada
9: dağılır, şey olur.
10: kalıyor. O sahaflara düşüyor kitaplar, fotoğraflar. İnsan onlara üzülüyor tabii. Yalnız salt araştırma güzel bir şey yapıyor bundan ilgili. Toplum şeyi kültürü önem vermiş. Bu tip araştırma yapan yerlerde çoğalıyor. Bunlar iyi havadis.
9: Tabii ki. Peki bu şu an itibariyle birisi araştırmacı, birisi tezini hazırlıyor falan, sizin kapınızı
10: Çalıyor.
9: çaldığında yararlanabiliyor mu? Olabiliyor mu
10: Evet,
9: yararlanabiliyor? Çok
10: çalıyor. Öyle yazılar
9: şahane bir
10: alıyoruz.
9: şey. Mühim olan o zaten, güzellik olarak.
10: Mesela kitaplar çıkart, tıp tarihi, çocuk tıp tarihiyle ilgili bir kitap çıkartmıştık. O ilk kez yayınlandı ülkemizde. Ordinalis Profesör Hilmi Alantar'ın
9: Evet.
10: müteassisi bir profesör de kitap yazdı. Hem ön sözünde hem içeride bizlere hem teşekkür etti ve kaynakça da gösterdi. Yine Almanya'dan böyle bir şey oldu. Birçok bize ulaşan kişiler oluyor. Biz yardımcı olmaya gayret ediyoruz.
9: Çok güzel. Ne mutlu sizlere.
10: Evet, sağ
9: Peki gelelim değerli bilim adamımız, babanız Profesör Doktor Faik
10: ol.
9: Yaltırık'a. Bizlere, dinleyicilerimize kısaca Faik Yaltırık
10: Evet.
9: hocamızı nasıl
10: Tabii.
9: anlatırsınız?
10: Babam 1930 doğumlu. İlkokuldan itibaren iftihara geçen bir çalışkan çocuk. Ama annesi babası da destek veriyor. Mesela dedem 10 üstünden 9 aldı mı mutlu olmazmış. Yani böyle teşvik de ediyorlar. Kabataş'ı da iftiharla bitiriyor. Hasan Ali Yücel'in iftihar listesinde. Dedesi de ilk orman mühendis yardımcılarından Cumhuriyet dönemi
9: Osmanlı'da
10: çalışmış. Suvari yani atlı orman mühendis muavini. Oradan da ağaçları çok seviyor. Orman fakültesi de burs veriyor o zamanlar. Babaannem tıp okumasını istemiş ama babam ormanı tercih etmiş. Ve birincilikle bitiriyor. Profesör Doktor Burhan Aytu aynı kürsüdeydi. Bir sempozyumda Faik'ten sonra yüksek puan alan olmadı dedi. 1952'lerde mezun olmuştu. Şimdi asistan olduğunda kürsüde çeşitli bitkiler toplanıyor. Bu bitkiler de Ankara'ya gidiyor. Hikmet Birant'a profesör. Evet. Hikmet Birant İsrail'e yolluyor. Doktor Zuhari'ye. Yani bitki teşhis edecek hoca yok Türkiye'de. Babam çok üzülüyor. Trende diyor ki ben bu acıyı kapatmam lazım. Çok çalışıyor. Ve Flora of Turkey 1961'de Edinburgh'da yazılıyor. Kraliyet Botanik Bahçesi'nde, Royal Botanic Garden'da. Zuhari onlarla çalışıyor. Yani bütün Türkiye ve Orta Doğu'nun bitkilerini, yani bazı spesifik tabii hepsini değil. Babamı çağırıyorlar. Doktor Davis o şeyin başında komitenin 11 cilttir bu Flora of Turkey. Dünyada ilk kez orada yazılmıştır. Maalesef ülkemizde yazılamadı. Ve babamı seçiyorlar. Bitkileri kapatıyorlar. Bil bakalım Zuhari mi daha iyi biliyor babam mı? Ve diyorlar ki teşekkür ederiz Doktor Zuhari. Biz Faik Yaltırık'la devam edeceğiz. Yani İskoç bilim adamlarının seçmesi ilginç. Babam çok genç o zaman. 1961'den ölünceye kadar hep Royal Botanik'le irtibat halindeydi. Bizi de götürdü. Ben ilkokula orada başladım. Sonra Londra'da Kew'de çalıştı. Biz de orada okuduk. Londra'da lisede. Sonra gelip gitti tabii fakülteyle, yani hem İskoçya'da oldu hem İstanbul'da. 1959'da Camille Guinet, Fransız botanikçiyi çağırdı. Hayrettin Kayacık hocası. Ve Atatürk Arboretum'una ilk bitkiyi, ilk ağacı diktiler.
9: Evet.
10: Arboretum canlı ağaç müzesi demek bildiğiniz gibi.
9: Evet.
10: Ve bu çok da emek verdiler. O sırada babam her açıdan çok çalışkandı. Optima'ya üye oldu. Yani üye yaptılar babamı.
9: Optima mesela, tam olarak dinleyicilerimize şey yapabilir miyiz açıklamasını? Optima'nın.
10: Optima mı? Şöyle Akdeniz Bölgesi Bitki Sistematiği Araştırmaları Organizasyonu.
9: Çok teşekkür ederiz. Tamam.
10: Optima bu. Ayrıca şeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu'ndaydı. Semavi Eyce işte evet. Diğer önemli bilim adamlarıyla beraber çalıştılar. UNESCO'da çalıştılar. Floransa'da. Libya'dan çağırdılar. Oraya bir milli park yaptılar. Şeyde İtalyan Bilimler Akademisi'ne üye seçildi. Yani para vererek babam üye olmadı. Onlar seçtiler. Çok uzun yıllar çalıştı. TÜBİTAK 50. yıl, Cumhuriyet'in 50. yılı TÜBİTAK ödülünü aldı. Yaptığı araştırma ekonomiye katkıydı. Doçentti o zaman. Fahri Korucu tebrik etmişti. O bütün o belgeler arşivimizde. Tüm İngiltere ile yazışmalar, diğer başka yerlerle
7: Evet.
10: yazışmalar, hepsini biz tutmaya gayret ediyoruz. Yerli
7: Evet.
10: yabancı kitaplar, belgeler, yani enteresan bir kitaplık oluyor bizimki.
9: İnşallah çok güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır
10: İnşallah.
9: ve ülkemiz için yeni yetişecek o güzel genç bilim adamlarımız için muhteşem bir şey
10: Evet.
9: olacaktır. Bir güzel pencere olacaktır, kapı olacaktır
10: İnşallah.
9: daha ileriye açılmak için. Engin Hanımcığım, her zaman olduğu gibi programımızı yarıladığımızda ufak bir müzik arası veriyor ve değerli
10: Evet.
9: dinleyicilerimize güzel bir müzik paylaşıyoruz.
10: Evet.
9: Bugünkü programımızın müziği rahmetli babanızın da yıllardır severek dinlemiş olduğu ki bana siz bahsetmiştiniz bir ara Beatles'ı çok sevdiğini,
10: Evet,
9: çok sık
10: evet.
9: dinlediğini yaşamının sonuna dek. Onun da
10: Evet.
9: çok sevdiği Beatles'tan efendim

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel müzik için sevgili Feryal. Çok güzel, benim de çok sevdiğim çocukluk yıllarından beri biz de Beatles'çıyız, onu da söyleyelim. O rahmetli hocamız gibi yıllardır durmadan hep dinleriz, böyle birkaç şeyimiz var. Belki bizim yaşlardaki insanlar hala bunu devamlı dinliyor çok, ama ölümsüz bir şey tabii ki topluluk, bir grup Beatles, o da ayrı bir konu. Evet. Değerli Rengi Gül Hanımcığım, konuşmamıza, sohbetimize, bu güzel sohbete devam ediyoruz. Sizce Türkiye florasına yaptığı en önemli katkılar neler olmuştur değerli babanızın?
1: Birçok bilinmeyen bitkiyi buldu. Bizim şöyle oldu. Bizim yaz tatillerimiz küçüklüğümüzden beri hep babamın ekskürsiyonları, yani bilimsel gezileriyle oldu. Hep dağlara çıktı, bir o ormanlara gitti. Hatta annem şöyle der. Senin doğumunda baban yine dağlardaydı. Yani her zaman daha iyiyi bulmak için çalıştı.
0: Ne heyecanlar yaşamıştır.
1: Meşeler üzerinde, Akçaağaç konusunda meşeler üzerinde birçok Belgrad florasıyla, Belgrad Ormanı florasıyla ilgili çok çalışmalar yaptı. Birçok yerde bilir kişi durumundaydı. Sadece İstanbul değil, Türkiye'de. Sonra yurt dışından da bazı tez hocalığı yaptı. Hem İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra bir de ilk İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden sonra Trabzon Teknik açıldı 1971'de. Kurucu hocalardandı. Sürekli pırpır uçaklarla gider gelirlerdi. O zaman öyle denirdi o uçaklara.
0: Evet.
1: Sonra halkı bilgilendirici, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik'te yazdı, Fes Turizm'de işte ilk önemli hem turizm hem botanik konusunda seyahatler yaptılar. Ülkesine faydalı olmayı çok istedi.
0: Öyle
1: Ve
0: oldu.
1: öğrenci sağ olun. Ve öğrencileri de ders anlatmasının çok etkili olduğunu hep iletiyorlar. Yerli yabancı kim tanıdıysak konuya vakıf, birçok konuya vakıf.

0: Mesela Türkiye haritasını elleriyle gösteriyor ya da bir çocuğun aklında kalsın diye bir espri yapıyor. İşte onların halinden anlıyor. Hem hani iyi yüreklilik, hem hocalık, hem babalık yapıyor çocuklara.
1: Çok sevilen bir insan.
0: Meslektaşları da hep abi olarak görüyor onları. Yani evet,
1: Evet.
0: hocası da çok severdi Hayrettin Karacık.
1: Bu, evet.
0: Nutlarla çalışırlardı o zaman, hep seyahatlerde bir boynunda lup, işte fotoğraf makinesi, sürekli bitkileri alır, işte onları kurutma stilleri vardır. Herbaryumlarda kuruturlar, tekrar bakarlar. Çok babama çok kişi teşhis yaptırmıştır. Hatta bir anma toplantısında öğrencilerinden bir tanesi Yaşar Kemal'in ilk eşi Tilda Hanım'ın bazı kitaplarını tercüme ediyormuş, üstünden geçiyormuş Yaşar Bey'in. Ve babamla tanıştırmışlar, hep babama sormuş yani bu nasıldır, nedir diye. Birçok kişi teşhis yaptırırdı babama.
1: Bitki teşhisi.
0: Evet.
1: Evet, yani bir eksper o artık mesleğinde olsun hoca
0: Evet.
1: olarak.
0: Gördüğü
1: Peki
0: an anlardı.
1: literatüre kazandırmış olduğu yeni bitki türlerinden söz eder misiniz biraz? Yani
0: Tabii.
1: çünkü biz bakıyoruz hocanın soyadı yani uluslararası
0: Evet.
1: literatürde bazı bitkilerde yaşıyor. Efendim onun soyadıyla anılan bitkiler var. Efendim türler var, şey var. O çok çok önemli tabii. Türkiye'den böyle bir
0: Evet.
1: bilim adamının da ismi dünyanın her yerinde bir botanik biliminin içinde tanınmış olması ve de
0: Evet.
1: saygınlık görmesi apayrı bir yer bu. Bir olay. Peki bu türlerden söz edebilir misiniz biraz yani sizin aklınızda olanlardan?
0: Mesela en son Necmi Aksoy
1: Evet.
0: Düzce'de şey buldu, bitki
1: Tanışırız Necmi Bey
0: buldu.
1: kardeşimize.
0: Evet, çok da güzel bir şey. Babamın soyadını verdi, Peygamber Çiçeği diye.
1: Ne güzel.
0: Sonra babam emekli olurken onuruna kasnak meşesi sempozyumu düzenlediler. Gökhan amca yaptı, Gökhan Eliçin profesör. Orada bütün gerek Trabzon Teknik, gerek İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, babamın şöyle bir özelliği de vardı. Bu orman botaniği olduğu için botanik kısmına, yani Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, onlarla irtibat halindeydi. Mesela 1971'lerde özel okullar açılmaya başlandı. Eczacılık Fakültesi, Galatasaray Özel Eczacılık Fakültesi'nde farmasötik botanik dersleri verdi. Onun dosyaları da bizde. Şeye göre iki bilinmeyen iki yeni tür, beş yeni alt tür, altı yeni variyet hesaplamış. İki taksonomik kademede düzeltme yapmış. Mesela kendinden önce bir profesör bir şey yazdıysa onu da düzeltiyor. Yani şu da şöyle olmalıydı diye o
1: Evet.
0: da şeye geçti. Mesela Siyet Menengiç'i var.
1: Evet.
0: Doktor Davis'le olan var.
1: Çok güzel.
0: İşte.
1: Programımızın sonuna da
0: Evet.
1: yaklaşıyoruz. Ben yavaş yavaş şey yapıyorum. Sorularımı da size daha böyle şey kısaltarak soracağım. Bu arada şeyi sormak istiyorum size. Hocamızın başarılı çalışmaları ve araştırmaları nedeniyle kazanmış olduğu birçok ödül var.
0: Evet, doğru.
1: Bunlar arasında sizin için en anlamlı ödül hangisi olmuştur? Bizzat sizin için.
0: Benim için Cumhuriyet'in 50. yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne doçentken sahip oldu. Sonra İtalyan Bilimler Akademi ve gümüş madalya aldı. İtalyan Bilimler Akademisi seçti babamı ve gümüş madalya gönderdiler. Bunlar çok önemli.
1: Tabii.
0: Optima, bir de Balkan florasıyla alakalı bir ödül verdiler.
1: Evet.
0: Ama aslında bence en büyük ödülü emekli olurken bir sempozyumla babamı anmaları oldu.
1: Evet.
0: Yani her hoca emekli olurken onuruna 2 günlük bilimsel bir sempozyum yapmazlar. Çünkü bu hem maddi hem manevi bir iştir.
1: Hı.
0: Bir de benim için bunun bir madalyası yok ama babam 19 Temmuz 2016'da vefat etti. 15 Temmuz'un ertesi çok sıkıntılı günlerdi. Fakültede önemli bir toplantı yaptılar. İzin aldılar. Ne kadar kalabalıktı, ne kadar duygulu konuşmalar yapıldı. Onları da fotoğrafladık. Hepsini kayda geçirdik.
1: Ne güzel.
0: Hala da hocam diye bayağı birçok kişi bana anılarını yazdırıyor. İşte fotoğraflarını gönderiyor.
1: Okumaya devam.
0: Evet, yani saygıyla anıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani hani
1: Evet.
0: madalya, bazen de görünmeyen madalyalar vardır ki o
1: Tabii
0: insan
1: ki.
0: hayatında daha önemlidir.
1: Tabii. Peki
0: Turgay
1: evde de sürekli tabii. Peki evde de sürekli bitkilerden, botanikten söz edilir miydi
0: tabii.
1: siz
0: Şimdi
1: ailede?
0: şöyle, annemin babasının da çiftliği vardı. Dedem mebustu. Dedemin dedesi. Büyük bir çiftliği vardı. Babamla evlenmeden önce orada imtihana sokmuştu dedem, Haydar dedem. İlk sinemacılardandı. Bir kavakları, bir şey, başka şeyleri sormuş. Bu ne ağacı? Demiş ki biz daha bunu okumadık. Ben bir gideyim bakayım. Öğrenirsin, öğrenirsin. Öğretecek duruma gelirsin demiş dedem.
1: Evet.
0: Yani hep biz ormanın içindeydik. Yani
1: Siz de yaşadınız
0: dedeler de
1: bunu.
0: öyle ormancı olduğu için yani hep doğanın içindeydik. Doğayı da çok severiz.
1: Tabii.
0: Yani
1: Sevilmez mi?
0: botanik
1: Yani böyle bir babanın kızı, çocukları, aile tabii ki o yeşilliğin içinde muhakkak ki çok seviyordur.
0: her sempozyuma da yurt içi yurt dışı her sempozyuma da annemi götürmüştür. Annem de o sempozyuma uygun ya bir broş ya bir kıyafet ona göre ya dikmiştir ya almıştır. Yani bir de hani sadece kitaplar değil objelerde de botanik ya da ağaç figürleri var bizde.
1: Evet. Bengi Gül Hanımcığım, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz aslında.
0: Evet.
1: Son bir soru tabii ki yanıtlayabilirseniz yani şey
0: Tabii.
1: yapmayın. Bilim dünyasında bir bitkiye veya bir canlı türüne yani fauna bir hayvan neyse bir böcek kelebek bir bilim insanının adının verilmesi ne anlama geliyor sizce?
0: O işte şöyle mesela Polonya'da Browicz diye bir hoca vardı. Ben hepsiyle tanıştım babamın arkadaşlarının. Mesela babama çok saygısı vardı. Polonya'da bir şey bulmuş. Bir bitki. O babama soyadını veriyor. Yaltırı 2 yapıyor. Veya buradan birisi bir hoca buluyor ve onun soyadını veriyor. Bu
1: Büyük
0: kendiniz
1: bir
0: bulduğunuz zaman kendi adınızı vermiyorsunuz. Bir başkası buluyor. O diyor ki bu konuda çok emek vermiş. Ben onun adını vereyim diyor. Yani soyadını vereyim diyor.
1: ne
0: Bu
1: güzel, ne güzel.
0: bütün şeyde botanikte bu böyle. Şeyde de
1: Evet,
0: fen
1: evet.
0: fakültesinde eczacılıkta da öyle.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum
0: Biz
1: Bengü Gül
0: teşekkür
1: Hanım.
0: ederiz.
1: Programımıza katılabildiğiniz için böylece çok değerli bilim adamlarımızdan Profesör Doktor Faik Yaltırık'ı anmış olduk. Yapmış olduğu araştırmalarından, bilim dünyamıza kazandırmış olduğu değerlerden söz ettik. Kıymetli dinleyicilerimizle paylaştık. Size çalışmalarınızda oluşturmakta olduğunuz kütüphane projenizin devamında başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun, güzel günlerde olun. Tekrar tekrar teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Kıyı Köşe İstanbul programımızı daha sonlandırırken gelecek hafta yeniden buluşmak üzere sağlık ve esenlik içinde olun diyor. Selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olun, var olun.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaan Şensoy'a teşekkür ederiz.
12: Böyle bir büyük.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
13: Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım.
14: Ben Hasan Cenk Tereli.
13: Her ayın sonunda yaptığımız gibi bir gündemde elimizde neler var, neler yok, gelişmeler, haberler, neler programı yapacağız. Mimarlık ve kent gündeminden gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Ayağının tozuyla da kayda girmiş oldun. Epey hareketli haftalar geçirdin sen de.
14: Kim bilir bana kaç kez program açılışında ayağının tozuyla demişsindir.
13: İşte insan evladı bir seyyare diyorum.
14: Evet, aynen.
13: Evet.
14: Dolanıyorum oradan buralara. Geziyorum.
13: Ne güzel, gezdiğin yerlerden de bize yeni konular, yeni haberler getiriyorsun. Senden
14: evet.
13: Dinliyoruz. Nereleri
14: vallahi
13: gezdin, neler gördün. Programımıza da bol bol malzeme getiriyorsun. Eksik olma.
14: Ya, geçen programda aslında biraz duyurmuş gibi yapmıştık sanki. Azıcık bahsettik. Şey gibi oldu tabii ki. Body ekrem gibi oldu. Hababam sınıfındaki. Ben bu yaz neredeydim? Rotterdam'da North Sea Jazz Festivali'ne gittim. 7-8 sene ara verdikten sonra tekrar o ortamda olmak. Harikaydı valla. Çok acayip bir yer yani. Sonra da Montreux Jazz Festivali'nin bir programına baktım. Baya farklı yani diğer şeylerden. Çünkü 3 gün sürüyor. Yani cuma, cumartesi ve pazar. Ama inanılmaz bir ortam. Bir fuar merkezinde gerçekleşiyor. Böyle kapıdan girdikten sonra bir ara alan var. O ara alanda da sahneler var, açık sahneler var. Yeme içme alanlarıyla satış yerlerinin arasında da böyle sohbet, muhabbet falan oluyor. İşte bu sene 50. yılıydı North Sea Jazz Festivali'nin. O yüzden o 50 yıla dair bir sergi, bir kısım böyle fotoğraf sergileri, sanat işlerinin sergilendiği alanlar falan. Onun dışında dış mekanlarda yeme içme alanları ve bunların birbirine bağladığı 17 sahne, yani 17 tane sahne var festival alanı içerisinde. Ve şöyle söyleyeyim, saat 3.30 gibi başlıyor her gün konserler. Gece 12.30'a kadar, bu sefer bir de 50. yıl olduğu için after partiler de koymuşlar. Ya caz müzisyenlerinin böyle açık sahnelerde başka müzisyenlerle beraber yaptığı jam session'lar, ya da işte müzisyenlerle bir kısım DJ'lerin böyle beraber çaldıkları, milletin de eğlendiği alanlar yaratmışlar günlerin sonunda. Ama 3.30'da mesela 3 ayrı sahnede işte 3 ayrı yıldız isim aynı anda çalmaya başlıyor.
13: Ve o saat 3.30'da yüzden... hani daha headliner'lara tabii, gelmemiş.
14: Tabii. Yok, zaten öyle bir işte, ya tabii ki headliner'lar var, o anlaşılıyor, ama gün içerisinde her saatte aslında hem sizin ilgi alanınıza göre hem de yani şey gibi kurgulanmış değil, işte standart bir müzik festivalinde küçük gruplardan büyüklere doğru giden bir şey değil de, günün her saati daha geç saatte kalmak istemeyen birinin kendi headliner'ı olabilecek olan bir ismin konserini de izleyebildiği bir kurgu var. Ve işte üç isimli bir seçmek zorunda kalıyorsunuz. Ama genelde de zaten şöyle bir durum oluyor. İşte konser başlamadan 20 dakika, 15 dakika önce konserin olduğu alana giriyorsunuz. Bu alanların bazıları oturma düzenli, bazıları... sadece ayakta, bazıları hem oturma düzenli hem ayakta. Tabii mekanların boyutları da fark ediyor. Kimisi işte bir konferans salonu boyutunda, kimisi 2500 kişilik bir düğün salonu boyutunda, kimisi ise 5000-6000 kişilik tribün izlemesi olan ama işte saha alanı ya da orta boşluğuna da insanların ayakta durup konseri izleyebildikleri mekanlar. Yani böyle kafanı çevirdiğin her yerde minik minik insan kafaları görüyorsun. İşte sahne önünden arka tarafa yürümen 5 dakikanı falan alıyor böyle. Bir yandan da bütün o boyutlara ve kalabalığa rağmen hiçbir sıkışıklık olmuyor. İşte konserin en heyecanlı anında en öne gitmek istersen gidebiliyorsun mesela. En önden de izleyebiliyorsun. O açıdan böyle izleme konforu, kalabalık yönetimi ve insanların girişleri çıkışları açısından da böyle çok hayranlık uyandırıcı bir şey bence. Konsere böyle 15-20 dakika önce gidip iyi bir yerden izlemek istiyorsanız, sahneye yakın bir yerden konumunuzu alıyorsunuz. Sonra ama tabii diğer bir konserin başlama saatine denk geliyor bir konserin bitişi. Zaman zaman da üst üste biniyorlar. Yani meraklısı girip programa bakabilir. 17 tane sahnede hangi konserlerin hangi saatlerde başladığı, hangi saatlerde bittiğini gösteren ve bunların çoğunlukla böyle üst üste binişlerini de oldukça güzel gösteren bir zaman çizelgesi var her 3 güne ait. Oradan isimlere de bakabilirler. O zaman da ne demek istediğimi, yani her saatte, her saat için bir headliner olduğunu da görebilirler. O yüzden konserden böyle çıkmak da gerekiyor. Yani ben bu konseri başından sonuna kadar izleyeyim dediğinizde, bir sonra eğer hemen akabindeyse heves ettiğiniz diğer konser, ona girmeniz mümkün olmayabiliyor. Çünkü önünde bir kuyruk oluyor. Zaten o konseri daha hevesli izlemek isteyen insanlar 15-20 dakika önce gitmiş oluyorlar oraya. Konserin başlama saatinde mekan zaten tamamen dolu olmuş oluyor ve bir anda diyorlar ki içerisi şu anda dolu. İşte bekleyeceksiniz, işte bekliyorsunuz ta ki başka bir konsere gitmek için o konserden çıkan birileri olunca Bu sefer sizi kapılardan alıyorlar. Da bunlar daha çok küçük, daha sahneler için geçerli. Dev sahneler, dev hangarların içerisindeki konserler için geçerli değil. Acayip bir şey yani. Eğer başından sonuna iki konser izlemek isterseniz, daha doğrusu birkaç, toparlayayım. Eğer bir başından sonuna kadar konserleri izlemek isterseniz bir gün içerisinde 2,5 konser izleyebilirsiniz yani. Diğer türlü mümkün değil. O yüzden de zaten sürekli bir sirkülasyon var. O da o mekanın, festivalin karakteri yani. Siz bir şey izlerken, diyelim ki sizin için asla hiçbir saniyesi vazgeçilmez olan o caz müzisyeni dinlerken, birileri kalkıyor mesela ve gidiyor böyle kalabalıklar halinde. Çünkü öbür tarafta başka bir şey var. Ama herkes de bunu biliyor. 50. yılı olması dolayısıyla da çok efsane tabii ki. Yani 1976'dan 2026'ya kadar olan bütün programlar web sitesinde mevcut. 1976 yılındaki festival yine 3 günlük bir festival. Ama böyle akşam saatlerinde başlayıp sabaha karşı 4'lerde bitiyor. Biraz şeyleri değiştirmişler, zamanları değiştirmişler. Ama inanılmaz bir yoğunluk. Böyle bir şehirde düzenlenen bir müzik festivalinden farkı, 3 günlük çok yoğun, sanki bir fuar gibi. Zaten biraz da öyle bir havası da var. Mesela çok ünlü caz müzisyenleriyle tanışabilirsiniz. Müzisyenseniz onlarla sohbet edebilirsiniz. Masterclasslarına katılabilirsiniz, söyleşilerini dinleyebilirsiniz. Çünkü işte sahnede çalan biri, bir de bu senenin özelliğinden dolayı birkaç saat sonra gidiyor başka bir yerde bir söyleşiye katılıyor. O söyleşi açık bir söyleşi. Sonra gidiyor başka biriyle çalıyor. Ya da işte akşam jam session var falan. Müzisyenler için de çok özel bir alan. Çünkü böyle kariyerinin başlarında olan genç birinin orada sahne alması, aynı zamanda backstage'lere de girebilmesi ve işte kendi idolü olan pek çok müzisyenle de tanışması için bir fırsat. Bir yandan izleyici olanların aldığı zevk ve yaşadığı coşku yanında, backstage'de sahnelerin arkasında bütün bu geçiş üstünlüğü olan kartların dünyasında müzisyenlerin arasında da acayip bir şey oluyor olmalı. Zaten bir tane işte belgesel de yapmışlar bu 50 yılı anlatan. Çok işte bundan 30 sene önce ilk defa orada sahne almış olan bir müzisyen, o deneyimin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ve neden önemli olduğunu anlatıyordu buna benzer şekilde. Ama tabii ilginç olan kısmı, bu fuar mekanlarının nasıl bu kadar müzik dinlemeye uygun hale getirilebiliyor olduğu. Bence en önemli şeylerden bir tanesi o. Yani istersen senin bir yorumun varsa benim bu yaptığım güzellemeye, istersen onları söyle. Sonra da bu teknik mevzu üstüne belki konuşuruz.
13: Ya evet, seni dinlerken ben de anılara, hoş harika anılara doğru bir yolculuk yaptım. Ben de bir kere gitme fırsatı bulmuştum ve ilk gidişimde ağzımı kapatamayarak geçirdim ilk günü. Tam olarak senin ifade ettiğin böyle bir ölçekle karşılaştığım zaman, aynı anda hani bilet alıp bekleme sırasına girdiğiniz sanatçıların aynı anda konserleri oluyor ve hangi birine gireceğini şaşırıyorsunuz. Gerçekten muazzam bir yer. Şundan da bahsedelim tabii, bu festival için elbette hani belli oturma düzenli ya da sahne düzenli kimi müdahaleler yapılıyordur, ama burası böyle bir hani açık hava festivallerinde, Glastonbury'de, Coachella'da olduğu gibi böyle hani bir açık alanda onlarca sahnenin olduğu bir yer değil. Kapalı ve bizim hani Beylikdüzü'ndeki fuar alanı gibi belki düşünebilir bizi dinleyenler, ki ondan çok çok daha büyük bir yer ve irili ufaklı salonlarını birkaç kattan, hatta zaten kayboluyorsunuz ilk gittiğinizde, hani şu salon neredeydi gibi. Benim çok etkilendiğim hem ölçek hem de seyirci davranışının kültürel olarak ne kadar farklı olabileceğini görmekti. Tabii biz bu coğrafyada şuna alışkınız. Bir konser olur, gidersiniz, dinlersiniz, ki aynı anda konserlerin olduğu başka türlü mantıkta böyle festivaller yapıldığında ilk böyle bir izleyici direnciyle karşılaştı birkaç sene önce. Ya hani biz bu konsere para verdik, bilet aldık, buradan çıkıp diğerini mi izleyeceğiz diye. Böyle North Sea tamamen bu mobil olma, seyir olma, oradan oraya giderken birileriyle karşılaşma, o hareket halindelik, o akışkanlık üzerine kurulu. Bu beni çok etkilemişti ve kültürel olarak da bunun ne kadar farklı olabildiği. Yani hani Türkiye'de siz North Sea gibi bir festival yaparsanız, bunu festival dünyasından profesyonellerle başka programda konuşmak isterim. Herhalde böyle o sırada beklerken insanlar büyük kavga çıkarırlar. Yani vay efendim, ben hani bilet aldım, bunu izlemeye giremeyecek miyim diye. North Sea'nin mantığı tamamen dediğin gibi, hani izlerken o sırada kalabalıkların çıkıp başka yerlere dağılması üzerine kurulu olduğu için bu son derece oturmuş ve bu arada çok yetişkin bir festival olduğunu söylemek gerekir. O da beni çok şaşırtmıştı. Yani buradaki festivallerden alışık olduğumuzdan çok çok daha yüksek yaş ortalaması olan bir profili var. Hem Avrupa'da yaş ortalaması daha yüksek, hem tabii caz festivallerinin yaş ortalamasının daha yüksek olduğunu tahmin edebilir biz dinleyenler. Ve yani 60 yaş ortalaması olan bir salonda ya da bir alandayken işte herkes dakikalarca orada abur cubur sırası bekliyor. İçecek sırası bekliyorlar ya da konser sırası bekliyorlar. Burada mesela daha oturma düzeninin hakim olduğu belki konserler olması beklenebilecekken, buradaki seyircinin hani konser anlayışı, kültürel kodları, beklentisi derken, orada böyle bayağı kimse şikayet etmeden bekliyorlar ve yani o yaşta insanların bütün gün boyunca, ki aynı insanlarla karşılaşıyorsunuz da salonlarda artık üçüncü gün. Ben görmüştüm, merhaba merhaba diye selamlaşmaya başlıyorsunuz. O bana çok şaşırtıcı gelmişti. Yani konserin, festivalin ya da bu türden bir müzik ya da başka türlü bir festival deneyiminin coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre ya da etkinlikten etkinliğe nasıl değişebildiğini de göstermesi açısından beni çok şaşırtmıştı. Ve tabii insanlar orada gururla 50. yıl, tabii sen de söyledin, 26. North Sea Festivali tişörtleriyle gelmiş. Hani böyle bir bağlılık ve hani ben bunun, bu topluluğun bir parçasıyım hissi de var. Ve o yüzden insanlar birbirlerine karşı çok nazikler ve siz işte metro ile ve o konser çıkışlarının kaç bin kişilik nasıl metrolarla olduğunu da tahmin edebilir misiniz dinleyenler? Ya da bir içecek sırasındayken öyle bir toplu, bir hani birlikte partideymişsin, okul gezisindeymişsin ya da bir işte topluluk halindeymişsin. Ya da hani belki bu futboldaki taraftarların bağlılıklarıyla karşılaştırılabilecek, tabii o kadar yüksek değil ama hani bir topluluğun içinde olma hissi çok tatlıydı. Beni o yüzden çok etkilemişti. Biz dinleyenlere de umarım geçmiştir bunun hissi, havası. Çok bambaşka bir deneyimdi. Yani üç günlüğüne böyle bir ölçekte böyle bir mekan kurabilme ve tam da mekan dediğin gibi içindekilerle orada nasıl hareket ettiğine, orayla olan anılarına, belki çağrıştırdıklarıyla, hani bu yer dediğimiz, place dediğimizin nasıl bir şey olduğunu göstermesi açısından çok etkileyiciydi bence. Yani şu an gitseniz yani, orada belki de gelinlik fuarı yapılıyor, bilmiyorum.
14: Evet, yani işte o mekanı dönüştürebiliyor olmanın getirdiği de muhteşem bir bilgi, işte lojistik kuvvet falan da var tabii. Yani 90 bin ziyaretçi, daha doğrusu konser bileti satılıyor 3 gün için. Yani o günlük 30 bin kişinin sirkülasyonu demek bu. Hani belki aynı kişi, yani biz 3 güne birden gittik tabii, o zaman hani o 3 çarpı 30 olmuyor sonuç olarak da. Ama yine de işte cuma, cumartesi mesela çok kalabalıktı. Pazar günü biraz daha sakindi. Ama on binlerce kişinin aynı anda yediği, içtiği, hareket ettiği, bir yerden bir yere gittiği, işte bir konserden diğer bir konsere giderken şunu biliyorsunuz, yani şu anda 1500 kişi bir tarafa doğru gidiyor, başka 300-400 kişilik bir salona doğru başka bir yerde o kadar insan hareket ediyor. İşte 5000 kişilik olan alandan şu anda insanlar boşalıyor ve bunlar olurken de siz gidip sadece önünüzde iki kişiyi sırada bekleyip işte bir içecek alabiliyorsunuz ya da bir iki kişi bekleyip bir yiyecek alabiliyorsunuz. Onların getirdiği böyle bir, yani bütün bunun bu şekilde işlemesini sağlayan da bir, yani hem etkinlik tasarımı, hem mekan organizasyonu, hem kalabalık yönetimi anlamında büyük bir bilgi var tabii. Aynı zamanda tabii bütün güvenlik vesaire kısımları da var bu işin içerisinde. Yani inanılmaz bir müzik personeli var. İşte riderlar sürekli arkada değişiyor, ediyor. Yani bir konser bitiyor. Siz öbür konsere gittiğiniz zaman 15-20 dakika önce benim çok sevdiğim böyle Amerikalı meşhur bir gitarist Bill Frisell diye biri vardır. Yani Bill Frisell sound check yapıyor ve salon dolu o sırada. Ondan sonra böyle sound check'i alkışlıyor insanlar falan. Ondan sonra inmek istemediler çünkü hani 2 dakika vardı zaten konserin başlamasına. Festival ekibi zorla onları böyle bir kenara çekti. Ondan sonra tekrar tam saatinde geri geldiler, işte anons yapıldı falan. O da işte tekrar biz falan diye böyle espri yaparak çaldı. Hani böyle bir Ya ondan önce de Steve Coleman çalmış mesela, hani onun bir önceki konserde, o sahnedeki bir önceki konserde o. Ha, bütün riderlar değişiyor, işte alet edevat değişiyor, sound check'te bütün masteringler ayarlanıyor falan. O acayip bir şey yani. Bir yandan da dediğin gibi gerçekten büyük hangar yapılarının işte kulağa tırmalamayan, yansıyan seslerin minimumda olduğu, işte en köşeden bile herkesin her şeyi duyduğu ama hoparlörün önünde de sağır olmadığınız bir akustik nitelikte mekanlar haline getirilmiş olması. Tabii en büyük sahneler, mesela Nile diye bir salon var, orada en büyük sahne kuruluyor. İşte The Roots, Nile Rodgers, bir de benim tanımadığım Hollanda'dan çıkmış çok meşhur böyle daha Afro-Cuban ritimleri olan ve daha hip-hop'a yakın ama bütün world müzik tınlarını da taşıyan böyle genç sanatçılar vardı. Onlarla beraber böyle on binlerce kişi neredeyse o sırada böyle hoplayıp zıplıyor. Ama ne bileyim, davul patlamıyor. Her şeyi duyabiliyorsunuz. The Roots çalarken basın bas frekanslarıyla trombonun frekansları birbirine karışmıyor falan. Ama o sırada 6000 kişi var orada. Kocaman bir sahne var falan. Yani bunun sağlanabiliyor olduğunu görmek de bir deneyim işte yani. Yani o bir tat bırakıyor insanın ağzında. Öyle, inşallah kısa zamanda tekrar gideriz.
13: Umarım. Zaten programı gördüğünüzde ağzınızın suları akıyor. Eminim ki çok şahane konserler izlemişsindir ve tam da dediğin gibi böyle bir harika anılarla hatırladığın ve hayal etmeye, düşünmeye bir başladığında ucu bucu olmayan muazzam bir lojistik planlama, etkinlik planlama, teknik planlama gerektiren böyle bir festivali 50 senedir şartlara göre değiştirerek, dönüştürerek yapmak müthiş bir şey. Gezdiğin, gördüğün sende kalmadı, bizle paylaştın. Ben de çok keyifle dinledim seni. Harika. Bu arada bizi neler konuşacağımıza dair sohbet ederken sevgili Harun Üzer, İstanbul Caz Festivali, ki sen oradayken burada da İstanbul'daki Caz Festivali devam ediyordu. Aa dedi, bununla ilgili ayrı bir program yapsak aslında, konuşsak diye. Festival mekanları, mimarisi, bu geçici mimariler nasıl yapılıyor? Dünyada nasıl farklı örnekler var? Nasıl değişiyor, dönüşüyor yaklaşımları diye. Aa dedim, harika bir yaz programı olur. Yeter ki iste, harika, çok teşekkür ederiz diye. Bunu da duyurmuş olalım. Daha detaylı böyle bir sektörün ta içinden uzun yıllardır birisinden de dinlemek, ona sorularımızı sormak iyi olacak. Umuyorum ki gelecek haftalarda da böyle bir söyleşi yaparız. Senin ziyaretin vesilesiyle de bize ilham fikir verdin. Çok sağ ol.
14: Vallahi harika.
13: O zaman madem bu kadar North Sea konuştuk, North Sea'den bir anılarımızı da hatırlatacak bir parça dinleyelim istersen. Kimi dinleyelim, ne dinleyelim?
14: Valla Pat Metheny'den çalalım bir parça. Dönüşte de parçanın adını anons edelim.
13: Tamam,

0: Evet, From This Place, Bu Yerden isimli parçayı dinledik. Pat Metheny'den. Madem bu festivallerin bir tür yer duygusu kurmasından bahsettik, bunu nasıl yaptığını konuştuk ilk yarıda. O zaman yere dair bir parça olsun. Bu yılın da benim de çok merak ettiğim isimlerinden biriydi Pat Metheny. Sevgili Cenk izlenimlerini anlattı. North Sea, Kuzey Deniz Jazz Festivali'nden Rotterdam'da gerçekleşmişti. Geçtiğimiz haftalarda her ayın son haftası yaptığımız üzere gündem değerlendirmesi, mimarlık ve kent dünyasına haberler, biraz da kendi yaşadıklarımız üzerinden bir tatlı mimarlık mekan tartışması yapmayı gözettiğimiz bu programlarda. Sen Rotterdam'ın ardından seyir haline devam ettin, değil mi?
1: Aynen, Rotterdam'dan Paris'e bir road trip yaptık. Arabayla bir dönüş oldu. Paris'te yaşayan arkadaşlarım gelmişti. Onlarla beraber döndük. Belçika üzerinden Fransa'ya intikal ettik. Paris'in de sıcağını görmüş oldum böylece. Paris'te herkesin bir şakasını yaptığı gibi bir Adana havası almaya gittim. Şeyi merak ediyordum yani. Kanal Saint-Martin'e giriş... Yani da orada yüzme izni verildi belediye tarafından. Olimpiyatlarda, yani Paris'te düzenlenen olimpiyatlar sırasında Sen Nehri'nde yapılan yüzme yarışmalarında bazı sporcular rahatsızlanmıştı yüzme yarışından sonra. İşte bu sularda yüzülür mü yüzülmez mi tartışmaları devam ederken sıcağın da etkisiyle baktılar ki insanları tutamayacaklar anladığım kadarıyla. Herhalde bir kısım analizler falan yaptılar ve izin verdiler. Kanalın bir kısmında yüzülebiliyor. Onu görmeye gittim. Çok şenlikliydi ya. Yani çok ilginç bir şey oldu Paris'te. İnsanı biraz da üzüyor yani. Bu kadar iyiye doğru dönüşüyor olması. Çok problemleri olan bir şehir bir yandan da. Yani hani sokak düzeyindeki bütün hayatını övemeyeceğim yani ama... İşte ilk kriz mesela Covid krizi zamanı Paris yeşil alanlarının sayısını inanılmaz derecede arttırdı ve bu yeşil alanların yanında bir de bisikletle ulaşımı yani toplu taşıma araçlarında insanların metrolarda ya da otobüslerde hareket etmesi yerine bireysel olarak bisikletlerle gitmesini daha da yaygınlaştırmak için zaten var olan işte paylaşımlı bisiklet sistemi, bisiklet yolları üzerine ana ulaşım akslarından arabaların gittiği şeritleri bisikletlere devrederek ve bunları da sonra kalıcı şeritler haline getirerek acayip bir bisiklet şehrine dönüştü. Bir yandan da sert zemin olan işte bu küresel ısınmayla ya karşı alınmış olan önlemlerden bir tanesi çok geniş plazaları, bir kısım büyük meydanların bazılarını ya da çok kullanılmayan yeşil alanları kent parklarına dönüştürerek kent içerisindeki zaten var olan oldukça fazla yeşil dokuyu daha da arttırdılar yani. Böyle kentsel mekanın dönüşümüne dair acayip şeyler oldu krizler zamanında. Bu da üçüncüsü yani. Üzülüyorum çünkü bu bahsettiğimiz şeyler işte 6 yıllık şeyler diyelim. 2020'den 2026'ya kadar bir bölümü. Ama bir de 20 yıldır da dönüşümünü parça parça da olsa gördüğüm bir büyük kent. İşte hava kalitesinin düzelmesi, kentsel yaşam konforunun artması, kentin dışarıya doğru genişlerken sadece işte metro hatlarıyla ya da yeni konut projeleriyle değil, kent merkezinin zenginliğini yaratan kültür mekanları, meydanları, etkinlikleri, işte kamusal kullanıma ayrılmış, öyle söyleyeyim, çoklu fonksiyonlu hizmet alanlarıyla dönüşümüne şahit olduk. O sırada da İzmir'e bakıyorum yani nereye doğru gittiğine. Yani İzmir'de de çok büyük dönüşümler, değişimler oldu. Acayip bir inşai faaliyet oldu, yatırımlar yapıldı. Yani herhalde yapılan harcama az buz değildir. Yani ölçeğini kıyaslayamam şu anda, hiçbir veri yok elimde ama hani en azından o yapılan boyuttaki eylemlerin neye dönüşemediğini ya da hangi fırsatların kaçırıldığını görüyor insan. Daha da problemli. Tabii ki yani kaç milyon Paris, belki 6-7 milyondur. Hani İzmir'de işte 4 milyonluk bir yer yani. Biraz böyle insan onları üzülüyor. Kanal da şenlikli olmuş yani. O kriz, iklim krizinin yarattığı aşırı sıcaklar ve kimsenin evinde tabii duramaması, küçücük evler, işte klima çok yaygın bir şey değil. Toplu taşıma araçlarında bile değil çoğunlukla. O yüzden insanlar dışarıya atıyorlar kendilerini. Ama Paris kent hayatının genel kurgusu zaten öyle. İşte 19. yüzyıldan belki daha öncesinden beri. Yani flanörün sokağa düştüğü zamandan beri işte küçük evlerde yaşayan insanlar sosyalleşmeyi, kendilerini var etmeyi sokakta ve sokağa açılan mekanlarda, kafelerde, pasajlarda, kent meydanlarında, işte kültür merkezlerinde, yeme içme mekanlarında arıyorlardı, buluyorlardı. Ona benzer bir şey yine oluyor tabii ki. Bu sefer de bir su öğesi eklenmiş durumda işin içerisine. Kanalın iki kenarındaki setler tamamen insan doluydu. Yan yana oturan insanlar, işte mayolarıyla, bikinileriyle, bazıları evden şişme ördekler, bir kısım botlar, şişme deniz yatakları getirmişler. İşte arkadaşları üç kişi şeyde o parapette, beton parapette oturuyor. İki kişi suyun içerisinde, bir kişi şeyde şişme deniz yatağında böyle bir şeyler içiyorlar, sohbet ediyorlar falan. Öyle kimsenin kimseye karışmadığı tatlı bir şenlik, ama tabii başka şeyler de oluyor işte. Bazı çocuklar çevre kafelerde oturan insanları kanaldan aldıkları suyla su tabancalarıyla ıslatıyorlarmış falan. Tabii yani oraya Paris'te yaşayan arkadaşlarımın dediği bazı şeylere de katılıyorum. Yani hani oraya girersen hasta olmadan çıkamazsın diye bir şey var. Bir de bir zaman kanalın suyunu boşaltmışlar temizlemek için. Altından çıkan şeyleri böyle anlattılar falan da. Yani tabii şey değil, yani kolay bir yer değil, ama bir yandan da ben de tabii bu konuyla ilgilendiğim için önüme bir kısım videolar çıkıyor. İşte bağımsız şeyler, laboratuvarlar tarafından yapılan testleri haberleştirmiş mesela Le Figaro. Orada yapılan testlerin sonuçlarında her şey gayet iyi çıkıyor. O testi yapan kişiye soruyor muhabir, peki siz girer misiniz diye soruyor. Muhabir de işte yani 10, sallıyorum tarihi, 17 Temmuz saat 15:25'te tam o noktadan girmekte bir sakınca görmem diyor. Ama tabii işte bunu haftanın yani bu testleri uzun vadeli yapılması gerektiğini, kanalın farklı noktalarından örnekler alınması gerektiğini ve farklı sıcaklıklarda, farklı koşullarda bu testlerin tekrarlanması gerektiğini söylüyor tabii. Böyle bir durum da var. Ama Adana gibi değil yani, onu söyleyebilirim. Başka bir heyecan var yani. Bir kanalın Paris'te olması bir şey fark ettiriyor gerçekten.
0: Harika. Bizim de yeni yayın döneminde benim de çok severek takip ettiğim programlardan Sayfiye programı, sevgili programcısı Zişan İstanbul'un yaz tarihinden anekdotları aktarıyor. Bir de konuğu vardı, ben bu haftakini dinledim. Orada İstanbul'un deniz hamamları ve plajlarından bahsediyorlar, tarih içindeki ve gündelik hayatta nasıl karışıklıklara, kafa karışıklıklarına, kimi zaman çatışmalara sebep olduğundan bahsediyorlardı. Henüz bu programla tanışmamış dinleyicileri oraya yönlendireyim. Senin anlattığın gibi bir kurgu o dönem var tabii, hani 20. yüzyıl başındaki o dönem imparatorluğun başkentine giderseniz ya da Cumhuriyet dönemine giderseniz tam dediğin gibi su kenarında oturanlar, deniz hamamına gidenler, sonrasında Cumhuriyet'le beraber plajlara gitmeye başlayanlar, işten çıkanlar, tramvaylara yığılanlar gibi. İnsan bir yandan da böyle seni dinlerken özenmeden de edemiyor tabii. Şöyle bir hani radyo kaydından, Tophane stüdyosundan çıksam, karşıda hemen şöyle bir batıp çıksam da öyle gideceğim yere gitsem çantamdaki havluyla diye, ama şu an tabii orası otel müşterilerinin faydalandığı bir kapalı özel alana çevrildiği için siz eliniz kolunu sallaya sallaya gidemiyorsunuz. Bizim de İSKİ sürekli ölçümler yapıyor. Çok sayıda aslında düşündüğümüzden ya da hani kamuda sanıldığından çok daha fazla aslında yerin, suyunun mükemmel derecede iyi olduğunu açıkladılar. Tabii bunların büyük çoğunluğu ya adalar ya Sarıyer, Şile gibi merkezin biraz daha uzağında olan yerler olmakla beraber İstanbul'un su kalitesini de pek çok yerde mükemmel olarak ölçüldüğünde kayda geçirmiş olalım. İstanbul'un plajlarını deneyimlemek isteyenlere de buradan duyuralım. Tabii dediğin gibi içinden kanal geçen bir şehirde orada otururken hayata karışıvermek ya da oradaki gündelik hayatın bir parçası olarak orada suya girmek, çıkmak ya da suyun kenarında oturmak bambaşka bir şey. Belki başka türlü hayatlarımıza tekrar gelir diye ümit edelim, ne diyelim İstanbullular olarak.
1: Minik bir not paylaşayım. Yani bu kanalların hepsi endüstriyel taşımacılığın yapıldığı ve oldukça kirli yerlerde. Bu böyle bir hedef, daha doğrusu niyet, hedef, eylem ve sonuç şeyi aslında. Böyle bir sürecin sonucunda elde edilebilen şeyler bu. Hani o niyetle yaklaşılırsa bütün su alanlarına, ya biz bunu hem güzel güzel bakmak istiyoruz, hem imkanımız olursa ayağımızı ya da kendimizi sokmak istiyoruz, hem de içindeki canlıların yaşamasını, bu su kütlesinin temiz bir şekilde varlığını devam etmesini istiyoruz deniyorsa, böyle bir hayal kuruluyorsa, bunlar tabii çok kompleks sistemler. Yani işte oraya gelen kanalizasyondan endüstriyel atığın ayrıştırılmasına, işte sokaktan taşan taşkın suyunun oraya taşması falan. Yani bir sürü bir şey var tabii ki, ama yine de çözülemeyecek şeyler değil. Umarım hani içinden girilebilen kentlerin, denize girilebilen kentlerin sayısı Türkiye'de de bir sonraki 10 yılda ya da 20 yılda artar yani. Ne diyeyim?
0: Evet evet çok iyi söyledin. Biz de sevgili Enise Burcu ile bir program yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. Ekolojik restorasyon kavramından bahsetmişti. Kendisi bir peyzaj mimarı ve bu konuyla ilgili çok sayıda araştırması, çalışması var. Projelerinde de uyguladığı örnekler var. Ekolojik restorasyon dediğimiz, dediğin gibi hani kirlenmiş, endüstriyelleşmiş ya da bir zamanlar olan ekolojik niteliğini kaybetmiş olan alanların bütüncül bir yaklaşımla yeniden tasarlanması. Sadece hani ıslah edilip dere yataklarının yapılması değil, o derenin dere kimliğinin florasıyla, faunasıyla, çevresindeki bir tür daha büyük su ve kara sistemlerinin bir parçası olarak yeniden restore edilmesini içeren bir tasarım yaklaşımı benim için de çok öğretici ve keyifli bir program olmuştu. Bu türden mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin bir seri mesela Yaşam Vadisi proje yarışmaları vardı. Bunu burada anmak önemli. Sevgili programcımız Yasin Çağatay Seçkin'e de selam gönderelim. Kendisi projelerin içindeydi ve burada yaptığı Doğa Dedektif programındaki benim hayran olduğum programlardan bir tanesi radyomuzda. Orada uzun uzun bu tasarım ekiplerini özellikle ilk yayın dönemlerinde konuk edip de bu Yaşam Vadisi projelerinde nasıl bir, tam da senin söylediğin gibi, kirlenmiş ya da kirlenmemiş olsa da bir dönem olan niteliğini kaybetmiş olan alanların nasıl bütüncül bir yaklaşımla yeniden rekreasyon veya bütüncül bir peyzaj alanına çevrilmesiyle ilgili söyleşileri vardı. Bunlar büyük ya da küçük ölçekli su sistemleriyle de ilişkili olan projeler elbette. Hani bunların bir kısmı etap etap uygulanıyor. Çünkü dediğin gibi bu Paris'teki proje bile kaç yönetimin kaç yıllarca ajandasında olan ve böyle bir sürekli inişli çıkışlı seyreden bir projeydi. Bunlar elbette hemen 5 sene içinde, 6 sene içinde yapılacak projeler değil ama etap uygulandığını biliyoruz. Haliç'te mesela yine farklı etaplarla uygulanan bir proje var. Bir zamanlar hani kokudan yanından geçilmeyen Haliç'in dönüşmesi hani bir yana, giderek daha mesela suyun kullanımda olduğu bir Haliç. Çünkü ben gündelik hayatımda çok kullanıyorum Haliç kenarında, iş yerim olduğu için, çalıştığım için. Ve üstünde kürek çekenlerle, paddleboard yapanlarla, kenarında piknik yapanlarla, ağacın altında oturup şekerleme yapan balık tutanlarla, ki balık tutanları Haliç'te çok da görmeyiz, daha Haliç'in ağzında görürüz. Yani Eyüp tarafında eskisi gibi kayıklar gidip gelmeye, sefalar sürmeye başlamış. Biz dinleyenler o Haliç kenarındaki tramvaya binip şöyle bir havanın tatlı olduğu bir akşam üzeri saatinde, gün batımına yakın oradan seyrederlerse çok hoş ve görmenin insanı çok heyecanlandırdığı anlara şahit oluyorlar. Yanınızdan kanolar geçiyor, kürekler geçiyor, şekerleme yapanlar, piknik yapanlar, ayaklarını Haliç'e sokanlara kadar gidebilecek. Hani bu tür manzaraları da biraz biraz görmeye başlamak da insanı heyecanlandırıyor, keyiflendiriyor ve yaşadığı şehri daha da böyle bir severek sahip çıkıp içinde karışmaya dahil ediyor, davet ediyor diyeyim. Benim çok hoşuma gitti o Haliç'i görmek.
1: Evet ya, yani işte oluyor. Kurbağalı Dere örneği de var.
0: Mesela.
1: Yani bir sürü şeyler de var. Yani Eskişehir'de Porsuk'un dönüşümü benzer bir şey. Yani bir sürü başka örnek de var tabii. İşte artması dileğiyle. Yani suyunun içinden baktığımız şehirlerimizin anılarımızı şekillendirmesini umut ediyoruz.
0: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi Paris'ten ben konuyu yine İstanbul'a getirdim ama istersen Paris'e doğru geri gidelim. Senin de Paris'le ilgili paylaşmak istediğin başka konular da vardı.
1: Yani hızlıca bir kitaptan bahsetmiş olayım. Bunu da İstanbul Kitapçısı'nda görüp aldım. Benim de ilgimi çeken bir konuydu. Paris'te Café Jardin Türk diye, yani Türk kahvesi, Türk kafesi ve Türk bahçesi diye bir yer var. İşte 1700'lerin sonundan itibaren canlanan kent hayatının bir parçası olarak oldukça böyle ünlü olmuş işte. Aslında böyle orta sınıf, o zamanın daha doğrusu burjuva sınıfının hayatının önemli eğlencelerinden, eğlence mekanlarından birine dönüşmüş. İçinde çok iyi dondurma yiyebildiğiniz, limonata içebildiğinizi bildiğimiz ama bunun dışında işte bilardo salonunun da olduğu, güzel yemeklerin de verildiği bir mekan var. Ve tabii bunun popüler olması, yani bu isimle popüler olması bu mekanın, Türkeri diye, yani Fransa ile Osmanlı'nın siyasi ilişkilerinin artmasıyla ve seyyahların ilgisinin de artmasıyla ve ilk Türk, yani Osmanlı coğrafyasından gelen Osmanlı elçisinin Paris'te çeşitli davetlere katılması ve kendi konutunda davetler vermesiyle böyle oluşmuş bir Osmanlı dünyasının kılık kıyafet, yaşam biçimi, estetiğinin unsurlarının Paris ve Avrupa aristokratlarının ve zenginlerinin ve sonra da burjuvalarının hayatlarında bir estetik isimle algılandığı bir akım bu. Türkeri akımı yani. İşte Çinilerden kahve fincanlarına falan, tabii kahvenin de yaygınlaşması, kahve içmenin de yaygınlaşması bu gibi karşılaşmalar sonucunda oluyor ve işte o acı kahvenin güzel porselen küçük fincanında içilmesi, bunun geleneğe dönüşmesi gibi şeyler de bu dönemlere denk geliyor. Ama önemli bir mekan bu bahçe ve kafenin kendisi. Olaylara konu olmuş, işte orayı anlatan bir sürü tablolar çizilmiş. Nevzat Çelik de bu kitapta 18. asırda Türkiye'nin bir yansıması olarak Türk kahvesi ve Türk bahçesi alt başlığını taşıyan bu güzel kitapta bütün bu detayları tabii tarihsel açılımlarıyla beraber

0: konularıyla ilgili izleyici yorumları, hatta kimi zaman düşünceleri ya da düzeltmeleri ya da itirazları, eleştirileri de alıyoruz. Çok güzel. Bazı anons ettiğimiz kitaplarla ilgili yorumlar, düşünceler de geliyor. Çok teşekkür ederiz ve bu kadar aktif olarak dinleyen, fikirlerini paylaşmak isteyen bir dinleyici kitlesi olması çok büyük bir mutluluk, bir şans yani bir program için. Eksik olmayın diyoruz ve bizimle iletişime geçmeye lütfen devam edin. Kim zaman öneriler oluyor, bunu önermişsiniz, böyle de bir kitap var, şunu okurken bunu düşündürdüm, siz böyle anons etmişsiniz, bununla ilgili şu da var gibi. Çok çok teşekkürler, eksik olmayın sevgili dinleyiciler. Gerçekten insan mutlu oluyor sizden gelen böyle geri dönüşleri alınca. Şimdi oradan biraz önümüzde çok da haber var, hangilerine yer versem diye düşünüyorum ama son bir parça dinleyip acaba Belle Époque döneminden ya da sonrasından biraz daha 1920'lere 30'lara mı gitsek, sıçrasak diye de bir düşündüm seni dinlerken. Bir
1: hadi
0: parça
1: öyle yapalım.
0: Arası dinleyip biz de o sırada zamanda biraz ilerleyelim. Tangolar dönemine geçelim. Celal İnce'den bir tango dinleyelim. Sonrasında neden tango dinledik, onunla ilgili konuşmaya devam edelim.

Celal İnce'den dinledik, tangolardan Sana Nereden Gönül Verdim. Bir 100 yıl kadar önceye gitmiş olduk. Neden? Çünkü yeni parti kuruldu, gündemde, bizim radyomuzun da pek çok programında konuşuluyor. Partiler arası geçişler, istifalar nasıl olacak? Türkiye siyasetinde yaz sıcaklarından bile sıcak günler yaşanıyor. Fakat bizim programımızın ilgi alanını çok ilgilendiren bir ilginç bir konu var yeni partiyle ilgili. Onu konuşmak istedim programda. 25 Temmuz'da ilk toplantılarını Anadolu Kulübü'nde yaptılar. Bu sembolik olarak da önemli bir mekan seçimi ve Türkiye mimarlık tarihinde, Türkiye'nin toplumsal tarihinde ve politik tarihinde önemli yeri olan bir mekan. O yüzden biraz böyle gündemdeki haberler üzerinden de mimarlık parantezinde konuşacaksak, bunu

0: da konuşmayı, paylaşmayı ilginç buldum. Neden Anadolu Kulübü önemli? Çünkü genç cumhuriyette 1920'li yıllarda yalnız bir politik rejim değişikliği yapılmıyor. Bununla beraber bütünsel bir toplumsal hayatı, kültürel hayatı değiştiren ve başka türlü yaşam tarzlarını teşvik eden birçok yeni kent planlaması ya da gündelik hayatta daha başka insanların davranabileceği uygulamalar, kurallar, yeni mekanlar konuyor ve Anadolu Kulübü oldukça sembolik ve önemli girişimlerinden bir tanesi yeni cumhuriyetin. 1926'da Ekim'de bizzat Atatürk'ün talimatıyla kuruluyor. Bunun nedeni de yeni başkentte yaşayan Türkiye vatandaşlarıyla ve özellikle diplomatlarla yabancı temsilciler gelip gidenler arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesi amaçlanıyor. Çünkü kulüpler özellikle diplomatik ilişkilerin konuşulduğu, tartışıldığı, özellikle o dönem Avrupa'da, Amerika'da çok daha hani kullanılan, hatta lobicilik deyişi bile buradan, Amerika'dan geliyor. Neden? Çünkü hani bir dönem otel lobilerinde bir araya gelip tartışarak kararlar alırlarmış başkanla beraber. Dolayısıyla hani böyle bir yeni cumhuriyetin de kimliğine uygun ve yeni bir tür diplomat sınıfı, yeni bir tür burjuvaziyi de bu anlamda ifade edecek bir alan olması amaçlanıyor. İlk başta Ulus da burası. Şu anki vakıflar binasıyla Stad Oteli arasında vakıflar idaresine ait bir binada kalıyor. 1950'lerde şimdiki Merkez Bankası'nın bir katına kiracı olarak geçiyor ve bu yeni partinin toplantısının yapıldığı Anadolu Kulübü binasına, Kızılay'da burası, 1952 yılında geçiyormuş. Burası da eski başbakanlardan Hasan Saka'nın büyük 2000 metrekareye yakın bir bahçe içinde bulunan iki katlı bir evi ve kendi malı oluyor. Burada 1965 yılına kadar devam ettikten sonra bu bina yıkılmış, mevcut binanın inşasına başlanıyor ve 68 yılından bugüne de bu olduğu yerde hizmet veriyor. Burada yapılmış bu toplantı. Şimdi bu neden önemli? Şimdi bir, İsmet İnönü'nün o dönem Anadolu Kulübü'nün başkanlığını sürdürmesi var. Zaten Anadolu Kulübü ismi de Cumhuriyet'in artık eski Osmanlı başkenti İstanbul yerine yeni bir başkentte yeni bir topluluk ve yeni bir rejimin kendi yeni sembolik öneme sahip yeni mekanlarını isimlendirerek, inşa ederek yapmasında bir parçası olarak bir tür kimliklendirme, kimlik inşası projesi olarak ortaya çıkıyor. Ve özellikle hani böyle bir dönüşüm, yeni bir şeyleri çağırma, yeniyi ilan etme ve başka türlü bir başlangıcı işaret etmenin aslında bir tür toplumsal bir araya gelme, toplumsal bir aslında hareket alanı ya da bir işareti olarak ortaya çıkılan böyle bir kulübün bir toplantı binası olarak seçilmesinin, yeni kurulan bir partide ve benzer iddialara sahip olan, demokratikleşme açısından, yeni bir yol açma açısından, değişim açısından ifadeleri, iddiaları olan bir partinin burayı ilk toplanma yeri olarak seçmesi de bir tesadüf değil. Benim haberlerden gördüğüm kadarıyla da bu kulübün uzun bir dönem sonra ilk defa bir politik partinin toplantısına ev sahipliği yaptığına dair de bir haber gördüm. Bunu teyit edemedim şimdiye kadar, hani olmuş mu olmamış mı diye, ama sembolik öneme çok çok sahip olan bir mekansal tercih olduğunu da burada söylemeyi önemli görüyorum. Şimdi biz dinlerken Anadolu Kulübü Büyükada'da değil miydi diye düşünenler de olabilir. Evet, Ankara'da Anadolu Kulübü kurulduktan sonra bir de İstanbul bir tür sayfiye alanına dönüşüyor. Tabii başkent kimliğini de kaybettikten sonra ve bir süre sonra bir bunun yazlık şubesi olarak Büyükada'da olmasına karar veriliyor. Bu arada burası aslında olan bir yer. Bu işte Grand Rue Macar Caddesi'nin sonunda olan dev 27 bin metrekarelik bir yer. Ve burada İngilizlerin yat kulübü var payitaht zamanında. Bunlar İngiltere'nin İngiliz yat kulübünün bir şubesi olarak Prinkipa Yat Kulübü olarak kuruluyor. Ve bir dönemin Osmanlı Yüksek Sosyetesi'nin ya da Büyükada'ya gelip giden yabancı misafirlerin oldukça rağbet ettiği kürek yarışlarının, su sporları müsabakalarının büyük böyle böyle toplantıların sabahlara kadar eğlencenin adresi oluyor. Yani Anadolu Kulübü'nün ada şubesi olmadan önce böyle bir hayat var. Tabii Yeni Cumhuriyet Principo Yat Kulübü gibi daha kozmopolit ve eski İstanbul'u Osmanlı rejimini çağrıştıran bir yer yerine burayı Anadolu Kulübü olarak yeniden isimlendiriyor. Ve aslında bu bir yerde de yeni rejimin yeni kendi diplomatlarını, bürokratlarını çağırma ve yeniden isimlendirerek, yeniden inşa ederek bir tür hani bu anlamda millileştirme projesinde bir parçası oluyor. Anadolu Kulübü olması diyelim Principo Yat Kulübü'nün 1906 yılında kurulmuş bu İngilizlerin Yat Kulübü. İşte 28 yılında Anadolu Kulübü buraya geliyor. 2 sene sonrasında Ankara'dan ve bugüne kadar da devam ediyor. Mimari tarih açısından da çok çok önemli bir yapı zaten. İçinde 5 tane ünlü ana binası var. Sarı Evi, Tarihi Köşkü, İkiz Evleri, plaj binası ve yeni otel binası. Bunlar yeni çünkü 1950'lerde ihtiyaç hasıl olunca ulusal mimar proje yarışması düzenleniyor ve müthiş ve mimar tarihinde çok çok önemli olan bu projeyi Turgut Cansever'in ve Abdurrahman Hancı'nın önerisi kazanıyor ve yapı inşa ediliyor. Bunun yanı sıra da bir dönemin plaj kültürüne damgasını vurmuş muazzam plaj tesisleri var 61'de. Bunu da Ertuğ Yener projelendiriyor. Halen burada bir dönemin o 1950'lerin 60'ların o plaj hayatının devam ettiğini girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Tabii özel bir kulüp olarak işletildiği için ne yazık ki üye olmadan giremiyorsunuz elinizi kolunu sallaya sallaya, ama örneğin birkaç sene önceki İstanbul Bienali'nin Tuzlusu Bienali'nde bir bölümü orada sergilenmişti ve bunun gibi etkinlikler vesilesiyle de her zaman görme fırsatını bulamayacağınız bu müthiş yapılara gidebiliyorsunuz. Ez cümle ben hızlıca bir mimarlık tarihi yolculuğunu Ankara'dan Büyükada'ya çıkarmış oldum, ama yeni kurulan ve yeni bir toplumsal sözleşme ve yeni bir yol açma dönüşüm vaadi olan bir partinin Anadolu Kulübü'nü ilk siyasi toplantı adresi olarak seçmesi önemli bir sembolik mesaj içeriyor. Bunu da burada mimari arka planıyla birlikte paylaşmayı önemli gördüm.
1: Vallahi hayırlı olsun.
0: Evet, hayırlı olsun dedik.
1: Böylece gündeme de taşınmış oldu bazı kültürel miras odakları. Ankara'da da çok konuşacak yer var aslında. Ben de geçen gün tekrar böyle bir günlük bir Ankara ziyareti yaptım. Her seferinde çok hoşuma gidiyor ya. Tabii Çankaya çevresinde dolaşıyorum da. Neyse, bu da böyle bir şey. Belki bir sonraki ayda Ankara konuşuruz.
0: Çok güzel olur. Hatta konuklarımızla konuşsak ne güzel olur. Sevgili Cengiz Kanlar, Müge Cengiz Kan ve Ali Cengiz Kan'la beraber Bir Şehir Kurmak Ankara sergilerini konuşmuştuk. Bu serginin uluslararası çok önemli bir ödül aldığını da burada tekrar etmiş olalım. Özellikle mimarlık tarihi yaklaşımıyla oldukça yenilikçi görüldüğü için bu yöntemi ödüllendirildi. Kendilerini de çok çok tebrik ediyoruz. Uluslararası Mimarlık Eleştirmenleri Komitesi'nin 2026 yılı Deniz Şarp Kitap Sergi Kataloğu Gazetecilik ve Dijital İletişim Ödülünü almışlar. Çok çok tebrik ediyoruz. Belki kendileriyle başka programlar yapar, Ankara'yı daha da detaylı konuşuruz. Sürenin sonuna geldik sevgili Cenk. Çok teşekkür ederim. Çok yine her zamanki bir keyifli bir program oldu.
1: Ağzına sağlık Yağmur. Teşekkür ederim.
0: Sevgili Ferya Kabil'e de çok çok teşekkür ederiz. Açık Mimarlığı dinlediniz. Gelecek ay tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Very good. Great.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaan Şensoy'a teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Reklamlar.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz? Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklamlar bitti.
14: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
15: Apaçık Radyo.
16: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Güzel bir perşembe günü, sıcak bir perşembe günü. Mikrofon başında ben Yunus ve karşımda
1: Okan.
0: Yepyeni bir Funkmatik yayınına başlayacağız birazdan. Selamlar Okan, nasılsın?
1: Selamlar Yunus'cum. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Güzel bir haftayı geride bıraktık diyebilir miyiz senin açından özellikle?
1: Aynen öyle. Her şey yolunda. Geçen hafta zaten 90'ların o telli stüdyolarında bas gitarların tellerini koparıyorduk. Şimdi bu hafta ise neon ışıklarının altına ışınlanacağız. Disko toplarının dijital yansımalarını göreceğiz.
2: Evet.
1: Punk'ın evriminde çok kritik bir noktadayız şu anda.
0: Aynen, yani bu nokta gerçekten kırılma noktası gibi bir şey. Bugün konumuz punk ve elektronik müzik olacak ve bunu deyince akıllara gelen isimleri tahmin edebiliyorsundur, sayılıdır Okan.
1: Aynen öyle.
0: Daft Punk ve arkasındakiler, yani Daft Punk etrafında şekillenen bir 70'lerin funk'ının, diskosunun, işte 90'lar, 2000'ler elektronik müziğiyle buluştuğu noktayı, o erayı tartışacağız bugün, dinleyeceğiz hep beraber. Ve hani bu Daft Punk'ın olduğu, başrol oynadığı bir aslında olay. Ve buna French Touch diyebiliriz hani.
1: Evet.
0: New Disco'ya da gireceğiz burada. Modern elektronik funk'a da bir bakış atacağız. Bu şekilde ilerleyecek.
1: Yani aslında önümüzde göreceğimiz şey o Daft Punk'ın yapmış olduğu analog sıcaklığın dijital ritimlerle buluştuğu bir sihirli ana geçiş yapacağız.
2: Evet.
1: Yani o zaman hiç vakit kaybetmeden Daft Punk'ın ilk şarkısıyla başlayalım. O ikonik bas yürüyüşleriyle insanı hipnotize eden hitiyle başlayacağız. Ardından Fransız plak şirketinin Breakbot ile modern bir funk şöleni dinleyeceğiz. O zaman sesi açalım Yunus.
0: Açalım.
1: Funkmatik'in doğasına kapılalım.
0: Kapılalım.

0: güzel bir başlangıç yaptık Okan. Apaçık Radyo'da Funkmatik ile tüm böyle bir elektronik coşkuyla devam ediyoruz. Daft Punk'tan Around the World ile açılışı yaptık. Breakbot'la devam ettik. Akabinde yine Daft Punk'ın efsanevi Discovery albümünden Voyage ile stüdyonun ritmini iyice arttırdık, ısındırdık. Bu sıcak havada hepten ne yaptık bilmiyorum ama böyle bir
1: uçurduk.
0: Aynen.
1: Uçurduk.
0: Yani yaktık.
1: Evet, yaktık ortalığı. Evet, doğru.
0: Dokunanın yan... Neyse. Özellikle Voyage'deki basslara, yani o altyapıya değinmek istiyorum Okan. Hani sanki böyle bugünün temasını aslında işledik o şarkıda.
1: Kesinlikle. Aynen öyle. Şöyle zaten hani elektronik olduğuna çok bakmayalım. Burada Daft Punk elektronik müzik yapsa da o parçadaki organik bas hissiyatı 70'lerin en baba funk gruplarını bile aratmıyor. Öyle söylüyorum.
0: Evet ya, o hissiyatı veriyor böyle. Diyorsun aynen. Ki o cıgıl cıgıl diyorsun. Böyle aynen, bir şeyler aynen var diyorsun. Ve yani Daft Punk gibi French Touch akımının öncüsü olan prodüktörler aslında bu sound'u yaratırken de dediğin gibi eski funk, soul, disco plaklarından sample'lamışlar, almışlar bayağı ve hani farklı bir yorum katarak günümüze de atmışlar. Allah razı.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi bir de rotamızı elektronik punk'ın beyond kısmına çevirelim. Yani Daft Punk çevresindeki ve sonrasındaki isimlere çeviriyoruz aslında.
0: Evet.
1: Kanada'nın elektro funk elçilerinden biri olan Romeo ile devam edeceğiz. Ardından Daft Punk'ın bizzat prodüktörlüğünü yaptığı Avustralyalı grup Parcels'e geçeceğiz. Burada benim Parcels konusunda ya çok severim grubu.
0: Ben de çok severim.
1: Müthiş bir gruptur. Herkesin dinlemesini de tavsiye ederim. İki kere geldi Türkiye'ye. İkisine de bilet aldım. Maalesef ikisine de gidemedim. Böyle bir talihsizliğim var. Onu da belirtmek istiyorum.
0: Bir tanesine ben gittim. Teşekkür ederim. Senin sayende. O zaman geçelim şarkılara.
1: Herkese afiyet olsun o zaman.
0: Buyursunlar.

0: Bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten çok güzel bir blok dinledik.
1: Evet,
0: Yani
1: müthiş, müthişti.
0: Romeo'dan Over Your Shoulder, Parcels'ten Over the Night, Justice ve Fransız diskosundan, New Disco'dan Parlayan Yıldız, Liberatis'ten dinledik. Agitation Tropical adlı parça.
1: Güzel bir French aksanın var, onu söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim Thunder Volkan. Modern elektro funk'ın en güzel örneklerini gerçekten böyle peş peşe non-stop dinledik. Yani çok güzel geldi.
1: Aynen öyle.
0: Ve burada hani baktığımızda genel olarak Daft Punk yansıması olarak ne görüyoruz? Robotik vokalleri görüyoruz.
1: Tam üstüne bastın Yunus. Burada şunu görüyoruz aslında. 70'lerde Stepan Roger gibi grupların pop box dediğimiz aletle başlatmış olduğu o robotik, mekanik ama bir o kadar da ruhlu vokal tarzı burada enstrümana dönüştü. Vocoder dediğimiz bu cihazlar elektronik müziğin içindeki funk ruhunun tam olarak ses bulmuş hali oldu açıkçası.
0: Evet, yani bir de şey de çok önemli burada, basslar. Yani dinlediğimizde atıyorum mesela Justice'in Safe and Sound parçasında duyduğumuzda böyle patır kütür mısır patlatmalar mı dersin? Ya da işte Limperatis'ten o yumuşacık insanı böyle adeta poposunu sağa sola oynattığı Fransız diskolarındaki o tatlı gece kulüplerindeki bas yürüyüşlerini mi dersin? Yani orada şey hissediyorsun, evet bu prodüktör bu zamanda bize bu teknolojiyle beraber o groove'un yapısını veriyor, bir şekilde veriyor. İşte buna artık neler geliyorsa, synthesizer'lar geliyor, davullar çok iyi geliyor, işte dijital sesler geliyor ve insan bir şekilde ayağa kalkıp oynuyor.
1: Dans ettirmenin formülünü baştan yazmışlar
0: Kesinlikle,
1: aslında.
0: kesinlikle.
1: Şimdi o zaman tekrardan kasklı abilerimize geri dönelim.
0: Dönelim.
1: Onların dünyasına bir dönelim. Önce Daft Punk'ın o hisli sularına uğrayıp ardından elektronik müzik tarihinin en epik yapımlarından birine yelken atacağız. Devam.
0: Evet.

Yine çok güzel bir bloğun ardından yavaştan Apaçık Radyo'da funk ve elektronik müzik rüzgarının sonuna yaklaşıyoruz Okan. Daft Punk'tan Something About Us'ı dinledik ve o pürüzsüzlüğü hissettik. Akabinde Justice grubundan ve yarısı diyeceğimiz Gaspar'dan solo projesi olan Force Majeure ile adeta böyle zirveye çıktık. Ve bu zirvedeki spotumuzu bırakmadan Kaytanada'dan Light Spots ile tempoyu devam ettirdik.

0: zil fabrikasında o zilleri döven ustalarla beraber çekiyor.
1: Evet evet, yani bu albüm gerçekten çok güzel bir albüm. Çok harika bir albüm. Belki bilenler vardır. Albümün kapağına baktığında böyle şatolu evler falan, şatolar görecekler yani. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Demiştim ki ben burayı bir yerden biliyorum.
0: Tanıdık geldi değil mi?
1: Aynen, tanıdık. Ben burayı bir yerden biliyorum ama nereden biliyorum? Sonra bir araştırıp baktığımda o şatolu evler aslında Bolu'daki terk edilmiş, tamamlanamamış bir inşaat projesi. Ve nasıl Fransa'dan bulmuşlar da Bolu'ya gelmişler.
0: Çok garip, evet.
1: Gerçekten çok ilginç ve inanılmaz böyle sanat filmi tadında görüntüler elde etmişler. Ve dediğin gibi de Bosphorus zil fabrikasında da klip çekiyorlar. Güzel bir proje gerçekleştirmişler açıkçası. Evet. Gerçekten böyle Fransız dokunuşu olmuş her türlü. Ve yani dönüp baktığımızda da hani elektronik müziğin bu organik köklere, davulun ritmine ne kadar bağlı olduğunu görüyoruz Okan. Yani evet, James Brown, işte George Clinton'ın başlattığı bu akım, bu meşaleyi Fransız prodüktörler de günümüze başarılı bir şekilde getirmişler. Evet, hani dijitalleşmeyi kullanmışlar ama dijitalleşirken de yine tekrardan özlerinde kalmaya devam etmişler. İşte gerçek ziller kullanmışlar, gerçek baslar kullanmışlar ve bunları harmanlamışlar. Ve dönüp baktığımızda da biz yine işte boynumuzu sallıyoruz, vücudumuzu çalkalıyoruz, popolarımızı oynatıyoruz yani. Groove azalmıyor bir şekilde.
0: Davulla ritmin hasına duyulan bir saygı var burada aslında.
1: Kesin. Çok güzel bak. Dükkanı kapatırken çok güzel bir...
0: Evet. O zaman seyircilerimize yavaş yavaş teşekkür edelim ve veda edelim. Daft Punk'ın önderliğinde punk'ın elektronik evrimini konuştuk. French Touch'tan günümüze uzanan o keyifli yolculuğu yaptık. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.
1: Evet, yavaştan kapatıyoruz Okan, dediğin gibi. Yayında emeği geçen tüm Apaçık Radyo ekibine, sana, bana ve bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Kapanışı Daft Punk ile yapacağız tabii ki. Çünkü French Touch'ın mimarıdır kendisi. Face to Face ile veda edeceğiz. Güzel, enerjik, klasik, bilenlerin bildiği, mutlu sonla bir elfin yapalım diyoruz Okan.
0: Gitme, katılalım.
1: Katılalım. Bye bye.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
1: Harici bellek.
0: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Sail Express. Let's go.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların genellikle Kore popuna karşı geliştirdiği önyargının önüne geçmeye çalışacağım. K-pop, Güney Kore'de gelişen ve tüm dünyaya yayılan bir müzik türü. Şarkıların büyük bölümü Korece olsa da günümüzde İngilizce şarkılarda oldukça yaygın. K-pop yalnızca bir müzik türü değil, dans, sahne performansı ve görsel konseptleri de içeren geniş bir eğlence sektörü. K-pop sektöründe yer almak isteyen kişiler, eğlence şirketlerinin düzenlediği seçmelere katılır. Seçmeleri başarıyla geçen adaylar stajyer olarak eğitime başlar. Bu süreçte vokal, dans, rap, yabancı dil, sahne performansı, medya eğitimi gibi konularda yoğun çalışmalar yaparlar. Şirketler stajyerlerin gelişimini takip eder ve çıkış yapmaya hazır olanları bir gruba yerleştirir veya solo sanatçı olarak tanıtır. Çıkışın ardından sanatçılar albümler yayınlar, konserlerde sahne alır, televizyon programlarına katılır ve hayranlarıyla iletişim kurmak için çeşitli içerikler üretirler. Böylece profesyonel müzik kariyerlerini sürdürürler. Kariyerleri boyunca şirketleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda çalışmaya devam ederler. Bazı durumlarda eğitim ve yaşam giderleri gibi masrafların karşılanması gerektiğinden kariyerlerinin ilk yıllarında yüksek gelir elde etmeleri zor olabilir. Evet, eğitim de dedim. Çünkü bu sanatçılar arasında hala liseye giden, eğitimini bitirmemiş çocuklar da var. Buna rağmen başarılı olan idoller zamanla kariyerlerini geliştirerek uluslararası tanınırlığa ulaşabilirler. Şimdiki şarkılara geçiyoruz. Sırada K-pop dünyasında estetiği yeniden tanımlayan NewJeans ve onların duru vokallerini öne çıkaran Hurt şarkısı var. NewJeans 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Minji, Honey, Danielle, Haerin ve Hyein. Grup 22 Temmuz 2022'de çıkış yaptı. Ancak son yıllarda şirketleriyle yaşadıkları hukuki bir sorun nedeniyle çok aktif değiller. Ve bu sorunlar nedeniyle de Danielle şirket tarafından gruptan atılmıştır. Bu tatlı ve nostaljik parça, grubun çıkış yaptığı sene ortalığı kasıp kavuran NewJeans adlı ilk EP'lerinde yer alıyor. Şarkı, ana akım hareketli hitlerin aksine grubun duru canlı vokallerini sergilediği stüdyo videolarının internette viral olmasıyla popülerlik kazandı. NewJeans'den Hurt geliyor.

New Jeans grubundan Hurt şarkısını dinledik. Şimdi de ritmi ve enerjiyi tamamen yukarı taşıyoruz. Karşınızda Stray Kids ve güçlü parçaları Item. Pangchan liderliğindeki bu 8 kişilik bu dinamik erkek grubu 25 Mart 2018'deki çıkışlarından beri kendi müziklerini kendileri üretiyor. Bu K-pop'ta görülen biraz nadir bir şey aslında. Üyeleri Pangchan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin ve Ayan. Oyun dünyası konsepti bu eğlenceli ve sert şarkı, grubun Haziran 2023'te yayınlanan ve dünya listelerini alt üst eden 5 Star albümünde yer alıyor. Bu bir tam albüm. Şarkı, özellikle grubun dünya turnesindeki sıra dışı sahne performansları ve oyun sever K-pop hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlendi. Stray Kids'den Item geliyor.

Stray Kids grubunun Item şarkısını dinledik. Sesi biraz daha kısıyoruz ve arkamıza yaslanıyoruz. Çünkü sırada The Seraphim'den Sour Grapes var. Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha ve Eunchae'den oluşan 5 kişilik karizmatik kız grubu Mayıs 2022'de çıkış yaptı. Grubun kadife gibi vokallerini dinlediğimiz bu duygusal parça onların çıkış albümü Fearless içinde yer alıyor. Şarkı albümün çıkış parçası olmamasına rağmen TikTok ve Instagram videolarında arka plan müziği olarak estetik videolarda sıkça kullanılması sayesinde küresel bir ün kazandı. The Seraphim'den Sour Grapes geliyor.

The Seraphim grubunun Sour Grapes şarkısını dinledik. Sırada her konseptin altında başarıyla kalkan TXT yani Tomorrow By Together ve sinematik şarkıları Opening Sequence var. Subin, Eunjun, Bomgyu, Taehyun ve Hyunin Kai olmak üzere 5 üyeden oluşan bu popüler erkek grubu Mart 2019'da çıkışını gerçekleştirdi. Modern dans tınılarıyla bezeli bu hüzünlü parça, grubun Mayıs 2022'de yayınlanan Minnesota 2, Thursday's Child albümünde yer alıyor. Şarkı, özellikle üye Yeonju'nun ödül törenlerinde sergilediği büyüleyici solo modern dans performansı sayesinde kısa sürede hayranlar arasında bir efsaneye dönüştü. TXT'den Opening Sequence geliyor.

TXT'den Opening Sequence'ı dinledik. Şimdi kulaklarımızın pasını silecek muhteşem vokallere geçiyoruz. Baby Monster'dan Stuck in the Middle. 7 kişilik bu yetenekli kız grubu resmi çıkışlarını 1 Nisan 2024'te gerçekleştirerek sektöre hızlı bir geçiş yaptı. Grubun adeta bir Disney masalını andıran bu güçlü pop ballad şarkısı 2024 sonbaharında yayınlanan ilk tam albümleri Drip'te ve öncesindeki ön yayın versiyonunda yer alıyor. Şarkı, üyelerin canlı vokal yeteneklerini hiç zorlamadan sergiledikleri performans videolarının YouTube'da milyonlarca izlenmesiyle ünlendi. Baby Monster'dan Stuck in the Middle geliyor.

Baby Monster'dan Stuck in the Middle şarkısını dinledik. Karanlık ve aristokratik konseptlerin efendileri sahnede. Karşınızda N-Hype'ın ve hipnotize edici şarkıları Chacon. N-Hype'ın üyeleri Jungwon, Jay, Jake, Sanghun, Sanu ve Nikki. Grup bu senenin başında aslında 7 kişiydi. Hee-sung 7. üyeleri olarak ancak maalesef gruptan ayrıldı. Bu birçok hayranın bunu protesto etmesine ve kötü hissetmelerine sebep oldu. Tabii Hee-sung'un bu parçada hala bir yeri var. Grup Kasım 2020'de çıkış yaptı. Klasik bir dans ritmini modern popla harmanlayan bu parça grubun Mayıs 2023'te piyasaya sürdüğü Dark Blood albümünde yer alıyor. Şarkı grubun vampir estetiğini en iyi yansıtan şarkılarından biri olması ve hayran yapımı gotik edit videoları sayesinde sosyal medyada büyük ün kazandı. N-Hype'ından Chacon geliyor.

Enhypen'dan Chacon şarkısını dinledik. Sırada bizi adeta bir rüya alemine götürecek olan Aespa ve büyüleyici şarkıları Lucid Dream var. Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning'den oluşan 4 kişilik bu öncü kız grubu Kasım 2020'de müzik dünyasına adım attı. R&B tınılarıyla öne çıkan bu rüya gibi parça grubun Ekim 2021'de yayınlanan ve ikonikleşen ilk EP'si Savage'da yer alıyor. Şarkı, grubun alıştığımız sert, fütüristik tarzının dışındaki yumuşak ve vokal odaklı yönünü gösterdiği için kısa sürede müzik eleştirmenleri ve hayranlar arasında viral oldu. Aespa'dan Lucid Dream geliyor.

Aespa grubundan Lucid Dream şarkısını dinledik. Tansiyonu yeniden yükseltiyoruz çünkü sırada güçlü performanslarıyla bilinen 80s ve distopik şarkıları Cyberpunk var. Homejung liderliğindeki 8 kişilik bu enerjik erkek grubu Ekim 2018'den beri küresel sahnelerde fırtınalar estiriyor. İsmi gibi tam bir bilim kurgu atmosferi sunan bu parça grubun Temmuz 2022'de yayınlanan The World EP 1 Movement albümünde yer alıyor. Şarkı, grubun dünya turnesi sırasında sergilediği sandalyelerin kullanıldığı oldukça ikonik ve iddialı koreografi sayesinde internette büyük yankı uyandırarak ünlendi. 80s'den Cyberpunk geliyor.

80s'den Cyberpunk şarkısını dinledik. Sırada zarif ve gizemli tarzlarıyla büyüleyen IVE grubunun Blue Heart şarkısı var. Eugene, Gail, Ray, Wonyoung, Liz ve Lisa'dan oluşan 6 kişilik bu popüler kız grubu Aralık 2021'de çıkış yaptı. Söz yazımında üye Wonyoung'un da imzasının bulunduğu bu elektro pop parça grubun 2024 baharında yayınlanan IVE Switch albümünde yer alıyor. Şarkı, grubun canlı konser performanslarında sergilediği pürüzsüz koreografisi ve Wonyoung'un yazdığı derin sözlerin hayranlarca sosyal medyada incelenmesiyle ünlendi. IVE'dan Blue Heart geliyor. Bobby.

0: dünyaya.
1: Ive'dan Blue Heart'ı dinledik. Şimdi de K-pop'un en taze ve pürüzsüz R&B esintilerinden birine kulak veriyoruz. Karşınızda Rise ve Honestly. Shotaro, Eunsok, Sungchan, Bombin, Suhi ve Anton'dan oluşan bu dinamik erkek grubu Eylül 2023'te SM Entertainment bünyesinde çıkış yaptı. Dinleyenlere huzur veren bu sakin parça, grubun Haziran 2024'te müzikseverlerle buluşan ilk mini albümü Rising'in ön yayımlanan şarkıları arasında yer alıyor. Şarkı, üyelerin kadife gibi ses uyumlarını ve duygusal pop tarzlarını en yalın haliyle sergiledikleri stüdyo kayıtlarının arasındaki görüntülerin paylaşmasıyla popüler oldu. Rise'dan Honestly geliyor.

Rise'dan Honestly şarkısını dinledik. Gecenin büyüleyici atmosferini kulaklarımıza taşıyoruz. Sırada Islet grubundan Midnight Friction var. Wonhee, Mocha, Minju, Iroha ve Yunah'dan oluşan 5 kişilik sevimli kız grubu resmi çıkışlarını 25 Mart 2024'te gerçekleştirdi. İnsanın içini kıpır kıpır eden bu tatlı şarkı, grubun çıkış albümü olan ve rekorlar kıran Super Real Me mini albümünde yer alıyor. Şarkı, hayranların gece yolculuklarında veya ders çalışırlarken bu şarkıyı dinleyerek çektikleri vlog videolarını TikTok'ta trend yapmasıyla ünlendi. Islet'ten Midnight Friction geliyor.

Islet'ten Midnight Friction dinledik. Sırada müzik endüstrisinin senkronizasyon kralları Seventeen ve içten şarkıları To You var. S-Groups liderliğindeki 13 kişilik bu devasa ve kendi şarkılarını üreten erkek grubu Mayıs 2015'ten beri zirvedeki yerini koruyor. Dinleyene adeta bir gençlik dizisindeymiş hissi veren bu umut dolu parça grubun Ekim 2021'de yayınlanan Attaka albümüne yer alıyor. Şarkı grubun konserlerde hayranlarıyla tek bir ağızdan söylediği en duygusal anlara eşlik etmesi ve bu stadyum videolarının internette yayılmasıyla önlendi. Seventeen'dan To You'yu dinliyoruz.

Seventeen grubunun To You şarkısını dinledik. Programımızın kapanışını son dönemin en iddialı ve vokal canavarı grubu ile yapıyoruz. Kiss of Life ve Nothing. Julie, Nergi, Belle ve Hanul'dan oluşan 4 kişilik bu canavar kız grubu, Temmuz 2023'te çıkış yaparak 5. neslin en dikkat çeken isimlerinden oldu. 2000'lerin R&B esintilerini taşıyan bu güçlü parça, grubun Nisan 2024'te yayınlanan Midas Touch albümünde yer alıyor. Şarkı, özellikle ana vokal Belle'ın kusursuz yüksek notaları ve grubun müzik şovlarındaki ham, efektsiz canlı vokal performanslarının viral olmasıyla ünlendi. Kiss of Life'dan Nothing geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Kiss of Life grubunun Nothing şarkısını dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Bilan da tütsün. Daha kaç köyden sürülsün insan. Adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan. Adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı. Bulsam diye bütüne. Daha kaç toptan atılsın gülle. Harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun. Cevabı esen rüzgarda. The answer is great. It's blown in the wind. The answer is great. It's blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özdeş Bodur'a teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında uzun soluklu bir programa başlıyoruz. Bugün konuğumuz Ceyhun Arslan. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Evet, uzun soluklu bir program diyorum. Ceyhun Hoca'nın geçtiğimiz aylarda Koç Üniversitesi yayınları tarafından Osmanlı Kanunu üst başlığı, Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu alt başlığıyla bir kitabı yayınlandı. Türkçe'de yayınlandı. Bu kitap daha önce İngilizce'de yayınlanmıştı. Burada öne sürdüğü meseleler ve sorduğu sorular bizi böyle bir programı fazlasıyla açacağını düşündüğümüz için bir seri program yapmaya karar verdik Ceyhun Hoca ile birlikte. Şimdi ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Osmanlı, Arap ve Türk edebiyatları arasındaki ilişkileri böyle bir etki kavramının dışında düşünmek. Çünkü biz bunu daha çok Avrupa merkezde biliyoruz ya,
2: Evet,
1: Türk
2: evet.
1: edebiyatı. Bu nasıl ortaya çıktı bu soru sizde?
2: Ya ilk baştaki soru şuydu benim için. İşte ben Arap Türk edebiyatlarını karşılaştıracaktım ve sorum işte Arap edebiyatı nasıl batılılaştı? Türk edebiyatı nasıl batılılaştı? Bunu karşılaştırayım diye düşünüyordum. Ancak bu karşılaştırmayı yaptıkça da kendi ifademi söyleyeyim. Yani bir tuzağa düştüğümü de hissettim. Şöyle ki işte öncelikle Batı'yı sadece etik kaynağı olarak görüyordum. İşte Arap edebiyatı veya Türk edebiyatını çalışırken. Bir de bunu zaten program ilerledikçe de konuşuruz. İşte Arap ve Türk edebiyatları arasındaki o sınırı da bu sorularda belirginleştirdiğimi düşündüm. Mesela ben bazı kaynaklara bakıyordum. Abdülhak Hamid Tarhan'ın bir eserine bakıyordum. Orada işte o Abbasi döneminden Hariri'nin makamatına bir atıf var ve diyor ki Tarhan işte biz modernleşmek için Hariri'nin makamatına dan ilham almamız lazım diyor. Şimdi bu tip kaynakları okudukça sorularımı da değiştirmeye başladım. Ve bir bakıma soru şöyle evrildi. Hani Osmanlı kanunu kavramını, fikrini düşünerek işte Arap edebiyatı, Türk edebiyatı ve dünya edebiyatına olan yaklaşımlarımızı, paradigmalarımızı nasıl değiştirebiliriz? Yani kitabın başlangıç öyküsü bu şekildeydi benim için.
1: Evet, zaten kitabın girişinde de bu etki paradigmasından bahsediyorsunuz yani. Biraz söylediniz ama nedir bu paradigma? Yani bu paradigmayı hiç mi aşılmamış ya da başka sorular nasıl aşılacak başka sorularda?
2: Şimdi şöyle bir metafordan başlayayım burada da. Mesela Halit Ziya veya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kullandığı bir metafor var, bir sembol. O da su pınarı. Ve bazen diyorlar ki hani işte bir Osmanlı edebiyatı 19. yüzyıla kadar Arap Fars su pınarından besleniyordu. 19. yüzyıldan sonra Fransız su pınarından besleniyor. Yani burada ne demek isteniyor? İşte 19. yüzyıla kadar Arap ve Fars etkisi altındaydı. Biraz hani onları taklit ediyordu diyelim. 19. yüzyıldan sonra Fransız edebiyatının etkisi altına girdi. Tabi burada bir hiyerarşi var. Yani Osmanlı edebiyatı pek orijinal olamıyor. Genelde işte bir Arap Fars'ın etkisi altında ya da Fransız'ın etkisi altında olduğunu görüyoruz. Şimdi ben hani zaten bu böyle bir söylem var. Ancak hani bir de şeylere bakıyoruz. Hani bu etki paradigmasını nasıl yeniden ele alabiliriz, yeniden düşünebiliriz. Baktığımız kaynaklarda mesela bu durumun pek de öyle bazen olmadığını görebiliyoruz. Mesela Süleyman Nazif'in Fırak-ı Irak eseri var. Orada işte klasik Arap şairleri, Mütenebbi vardır, İmruk Kays. İşte ondan sonra Fars şairleri vardır. İşte Enveri, Örfi gibi. Mesela onlar Türkçe konuşuyor, Birinci Dünya Savaşı için üzülüyorlar, Sultan Dördüncü Murat için ağlıyorlar. Yani onlar aslında Osmanlıları Araplaştırmıyor veya Farslaştırmıyor. Aynı şekilde Rusafi de mesela Fransızlar için benzer bir şey söyleyecek. Ya da Ziya Paşa'nın antolojisine baktım çalışmam kapsamında. O da işte Arapça, Farsça, Türkçe eserleri kapsayan bir antoloji. Orada da mesela Ziya Paşa'nın alıntı yaptığı mesela Arapça bir şiir var. 13. yüzyıldaki orijinal haline baktığımızda bir değişiklik söz konusu. Yani bu burada tam böyle hani bu etki paradigması derken hani bir bakıma şeyi bir buradan hani direkt Arap, Fars veya Fransız olduğu gibi almaktansa hani bu işte eser nasıl yeniden yorumlanıyor İşte Osmanlı, geç Osmanlı bağlamında özellikle ya da Osmanlı sonrası bağlamında kitabın temel sorduğu sorular buydu. Özellikle klasik Arap, Fars ve Arap özellikle bu gelenek geç Osmanlı bağlamında nasıl yeniden yorumlandı şey yerine hani bu nasıl etkiledi demektense yani bir bakıma kitabın yapmaya çalıştığı buydu.
1: Evet, bu gerçekten önemli bir şey çünkü her yeni giren şey yeni bir karşılaşmayla başka bir şeye dönüşüyor.
2: Evet,
1: Onu
2: çok doğru.
1: sadece melez diye açıklamak da her zaman mümkün olmuyor.
2: Çok
1: Her
2: doğru.
1: zaman bir etkileşim diye açıklamak da çok şey olmuyor. Çünkü bazen etkileşim çok güçlü oluyor, bazen
2: Öyle.
1: fazla müdahale oluyor. O da
2: Evet.
1: biraz türlerle ve dillerle ve genel edebiyatlarla da şekilleniyor. O yüzden bu bence çok yaratıcı da bir okuma sizinkisi Osmanlı edebiyatı ile ilgili. Şimdi tabii bu kanon meselesi sizin de
2: Evet.
1: zaten Osmanlı kanonu diyorsunuz. Kitabınızın
2: Evet.
1: başlığı bu. Nedir Osmanlı kanonu? Yani belirlenmiş eserlerden ya da okunması o gereken şeylerin dışında bir listeden bahsediyoruz herhalde artık buradaki Osmanlı kanonu dediğimizde.
2: Yani şöyle önce kanonla başlayayım ben. Kanon terimi ne demek oluyor? Şöyle mesela bu hani çok temel hani basitleştirmiş bir şekilde demek gerekirse edebiyat araştırmalarında kanon dediğimizde hani değer görülen eserler. Mesela şimdi bir kütüphaneye gittiğimizde mesela bir dünya edebiyatı bölümüne bakalım. Dünya edebiyatı bölümünde belli başlı yazarları görürüz. Shakespeare, Balzac, Kafka, işte Tolstoy gibi. Şimdi bu yazarlar hani dünya edebiyatının kanonlaşmış yazarlarıdır. Yani dünya edebiyatının değer görülen yazarlarıdır. Şimdi bu yazarlar tabii çok farklı kültürlerden ve tarihi dönemlerden geliyor. İşte Rönesans, biri Rönesans'tan olabilir, öbürü 20. yüzyıl ya da işte biri İngiltere, biri Almanya. Ama mesela şeyi de görebiliyoruz. Yani bu yazarların çoğu mesela hani belirli bir coğrafyadan geliyor. İşte Batı Avrupa coğrafyası veya mesela genellikle tabii bu son zamanlarda çok sık değişti de hani kanon genelde kadın yazarlar da yüzyıllar boyunca yani edebiyat kanonuna girmekte zorlanıyor. Yani burada bir sosyokültürel, sosyoekonomik durumlar da söz konusu, dışlamalar da söz konusu. Yani tabii ki iyi yazarlar olduğu için bu yazarlar kanonlaşıyor, değer görüyor. Ancak burada sadece iyi yazar olmaları da yetmeyebiliyor. Hani onların işte ne tür bir işte hangi kültürden geldikleri, nasıl bir arka plandan geldikleri de önemli olabiliyor. Şimdi kanon nasıl belirlenir ya da nereden kanonu nereden görebiliriz? Şöyle bir liste yoktur yani hani işte biz size bir liste vereceğiz. Burada değer görülen işte Osmanlı kanonu şudur ya dünya edebiyatı kanonu şudur demek zor. Ancak işte araştırma yaparken işte tezkirelere bakılabilir, antolojilere bakılabilir ya da biz hatta üniversitede ben mesela okuttuğum derslerde hangi yazarları okutmaya meyilindeyiz? Yani çoğu mesela bu gibi şeyler hani bir bakıma kanonu görebilmemizi de sağlıyor. Ve genelde mesela bir iki şey daha demek isterim bu konuda. Birincisi şey hani işte Osmanlı edebiyatı yerine Osmanlı kanonu çalışmak ne demektir? Şimdi Osmanlı edebiyatı dediğimizde genelde hani Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında üretilmiş eserler bütünü olarak görebiliriz. Genelde Türkçe eserler olarak algılanır da son zamanlarda işte bunu Yunanca, Ermenice, Farsça, Arapça eserler de artık bunu kapsama giriyor. Yani bu son birkaç şey, 20-30 senedir yapılan araştırmalar sayesinde özellikle. Ancak kanon dediğimiz vakit mesela çok farklı tarihi dönemlerden eserler hani Osmanlı edebiyatı tarafından nasıl değer gösteriliyor? Yani mesela 6. yüzyıldan olsun ya da 13. yüzyıldan olsun bir eser ya da bir yazar hani bir bakıma Osmanlı edebiyatının değer gösterdiği bir şair, yazar olabiliyor. Yani kanonlaşıyor. O ayrımı yapmak da benim için önemliydi çalışmalarım boyunca.
1: Evet, bunların zaten edebi eserlerdeki görünümleri de ayrıca güzel bir konu. Mesela hangi kahraman neleri okuyor, neleri düşünüyor. Mesela
2: Evet.
1: bunları da eş zamanlı takip etmek bazen mümkün olabiliyor. Ben öyle okumaları da seviyorum. Bir ara verelim, bir müzik arası.
2: Tamam.
1: Ondan sonra devam edeceğiz.

0: Merhaba tekrar. Ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında Ceyhun Arslan'la birlikte Osmanlı Kanunu, Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu adlı kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında bu kitabı doğuran soruları ve
1: Evet.
0: Osmanlı Kanunu kavramını konuşmuştuk. Şimdi programın başında da biraz bahsettik. Ziya Paşa, yani Ziya Paşa'nın harabatını bir başlangıç noktası olarak seçtiğinizi söylemiştiniz. Arapça, Farsça ve işte Türkçe şiirlerin bir okyanus oluşturması nasıl bir tasavvur ortaya koyuyor ve hani o hep şey var ya şiir ve inşa yazan şiir ve inşa yazan Ziya Paşa ile harabatı yapan Ziya Paşa diye böyle bir tezatlık da
1: Evet.
0: kuruluyor. Evet. Bu Ziya Paşa başlangıç noktası ve bu okyanus o da bir metafor. Buna sor.
1: Evet.
0: Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi şöyle şuradan başlayayım ben. Mesela İngiliz edebiyatı çalışmalarında John Cranick'in bir şöyle benim için önemli olan bir ifadesi vardı. O da diyordu ki bir kanonun en görünür olduğu vakit alacakaranlıktır. Yani şöyle tam geçiş dönemleri aslında bir kanonu görünür kılar. Yani mesela bunu Osmanlı bandı nasıl yorumlayabiliriz? İşte bir Osmanlı kanunu anlamak için en iyi dönem hangi dönemler olabilir? İşte tam böyle geç Osmanlı ile Osmanlı sonrası o geçiş arası da o kanunun görünürlüğü artıyor çünkü bu konu hakkında hararetli tartışmalar dönmeye başlıyor. Biz kimiz? Hani biz neyi okumalıyız? Neyi okuduk şu ana kadar? Artık neyi okumalıyız bütün bu modernleşme süreci içinde? Yani bu tartışmalar çok hararetli olduğu için bir bakıma o yani geçiş dönemleri özellikle bir kanunu anlamak için en iyi dönemlerden biridir. Şimdi Ziya Paşa da benim için tam o geçiş dönemi yansıtan, yani araştırmam kapsamında o geçiş dönemini yansıtan şahsiyet, yani o karakter öyle diyebiliriz. Yani onun bak eserlerini okuyarak bir bakıma o kanunu daha görünür kılabiliyoruz. Şöyle ki şimdi Ziya Paşa'nın bu zihinsel gelgitleri yani benim için önemli. O geç Osmanlı, Osmanlı sonrası o zihinsel epistemolojik dönüşüm, zihinsel dönüşümleri anlamak adına. Şimdi Ziya Paşa'nın bir harabat eseri var. Tabi Arap, Fars, Türk antolojisi diyelim. Şiirleri antolojisi. Ve orada bir çok değerli bir mukaddimesi var. Yani giriş kısmı. Şimdi o giriş kısmında bana kalırsa Ziya Paşa önemli ifadelerde bulunuyor. Bir yerde diyor ki işte Osmanlı dili nedir? Bir okyanustur. Bu okyanus nasıl bir okyanus? İşte hani Arap, Fars, Türk bu denizleri kapsayan bir okyanustur diyor. Ancak tabii mesela Ziya Paşa aynı zamanda şiir ve inşayı da yazıyor. O da harabattan biraz daha önce, doğru hatırlıyorsam bir 12-13 sene önce olabilir tam şimdi şey. Yine orada da diyor ki hani bizim daha alışık olma etki paradigmasını konuşmuştuk. İşte Arap Farslar Osmanlıları etkiledi. Biz şimdi kendi işte edebiyatımızı üretmeliyiz. Şey olmalıyız yani daha böyle halk şiirine yönelmeliyiz. Baki'den uzun mesafe koymalıyız divan edebiyatına yani onu vurguluyor. Ancak şunu da vurgulamak isterim. Mesela Ziya Paşa'nın harabat eserinin içinde, mukaddimesi içinde bazen tezatlar söz konusu. Yani bir yerde mesela Ziya Paşa şey de diyebiliyor. İşte Araplar Osmanlıları etkiledi diyebiliyor. Ya da mesela şimdi şiir ve inşa ve harabat arasında bazı tezatlıklar var, zıtlıklar söz konusu. Ancak benzerlikler de var bir bakıma. Yani orada tam böyle eski edebiyat, yeni edebiyat ayrımı yapmak biraz zor. Çünkü mesela harabat bazen hani geleneğe geri dönüş hani olarak okunuyor. Hani bir Ziya Paşa bir işte böyle modern edebiyat kurmak istiyor ama sonra harabatta artık klasik Osmanlı'ya geri dönüş var gibi okunabilir. Ancak mesela Ziya Paşa aynı zamanda işte Avrupa dilini öğrenmeliyiz diyor mukaddime kısmında. Sonra işte şarkiyatçı, oryantalist söylemde gördüğümüz bazı kavramları kullanıyor. Uzak Doğu, Aksai Şark gibi. Yani o yüzden Harabat da tam öyle geleneğe geri dönüş gibi okumaya, yani öyle okumaya da gerek yok. Bir bakıma bazen tezatlıklar var şiir inşa ve harabat arasında ama bir belirli işte bu devamlılıklar da söz konusu. O yüzden hani o Ziya Paşa'nın özellikle o yakın okuma eserlerin yakın okumasını yapmak o zihinsel gelgitleri, o tezatlıkları, o işte konunun hakkındaki o hararetli tartışmaları bir bakıma fotoğrafını çekmek için çok yani benim için faydalı oldu diyebilirim.
0: Evet, kesinlikle. Bence de Ziya Paşa bunun için çok uygun bir figür.
1: Evet.
0: Çünkü o gelgitleri sadece var olan bir şeyi göstermiyor. Bir de
1: Evet.
0: gerçekten o gelgitlerin de ne kadar önemli ve ciddiye alındığını. Hani bunun
1: Evet.
0: herhangi bir gelgit, yani gelgit diyoruz ama herhangi bir esip geçen bir şey değil. Son
1: Doğru.
0: derece ciddi olduğu ve o yüzden yazıya geçiriyor yani bunu.
1: Evet.
0: Evet, çok ciddi bir şey o yazıya geçirilmesi. Yani bunun da hani sadece bir tereddüt gibi ya da o tenakuz demeyi seviyor ya kendisi.
1: Evet, çok doğru.
0: Tenakuz
1: Evet.
0: gibi açıklanmayacağını şey yapıyor. Bir de mesela şeyi düşündüm şimdi siz konuşurken de. Acaba sizi Ziya Paşa ve Harabat'a bu kitabın başlangıcına sevk eden şeylerden birisi de sözlü ve yazılı gelenek. Çünkü Ziya Paşa hala çok eski bir gelenekten gelen bir şair. Yani
1: Evet.
0: söyle, yani söz söylemeye inanan bir şair ve şair
1: Evet.
0: doğulmaya inanan bir şair. Yani
1: Evet, doğru. Öyle diyor. Evet.
0: şair doğulur diyor. Fakat
1: Evet.
0: işte bir de zaten Nergis Ertürk'ten de bahsediyorsunuz sonradan ama kaydetmekle kurduğu başka bir ilişki de ortaya çıkıyor yani. Ve o iki ilişki arasındaki gerilim de sanırım o tenakuzları yaratan ve ondaki okyanus fikrini belki de o şeyleri ortaya çıkaran, başka bir şekilde bakabilmeyi, yani biz araştırmacılara başka bir şekilde bakabilmeyi sevk
1: Doğru.
0: eden Ziya Paşa belki diye hani o
1: Çok
0: yüzden.
1: kısa bir şey söyleyeyim burada da. Yani evet çok doğru dediniz hocam ve şey mesela bir şöyle bir durum da var mesela diyor ki işte bu bezim hani burada bir meclis müşahirler toplanır diyor. Hani aslında orada bir bakıma sanki böyle dışa kapalı yani bu Arap, Fars, Türk, Osmanlı şahitleri bir araya gelir ve hani böyle dışa kapalı hani pek kimsenin göremediği bir şey hani bir meclis olur. Hani çoğu kişiye kapalı olan ancak dediğiniz gibi aslında antoloji yani basılan bir şey, basılı bir ürün yani matbu. O yüzden yani o da ilginç bir durum ortaya çıkarıyor dediğiniz gibi. Yani bir yerde onu belki de hani şu an spekülasyonda bunun bakımı hani sanki böyle bir şeyi koruma, bir şeyi orada böyle bir durumda söz konusu olabilir.
0: Evet, yani hafızayı başka bir şekilde
1: Evet.
0: zapt etme ve devretme. Biraz malum Naci'den de bahsediyorsunuz. Sonra Naci
1: Evet.
0: de başka bir şekilde aynı tenakuzlarla başka bir yere geliyor. Mesela o da
1: Evet.
0: hala bence çok ilham verici bu konuları
1: Çok
0: düşünmek
1: doğru.
0: ama hala biraz daha az bakılmış gibi geliyor bana. Biraz
1: Bana da öyle
0: daha
1: geliyor, evet.
0: Evet hocam, şimdi bu ilk programı bitiriyoruz
1: Evet.
0: ama haftaya konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere, sağ olun.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir notalarla sohbet programına başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün programın içeriğini aşk şarkıları oluşturuyor. İki değerli şancımız var. Biri Jonas Kaufmann, diğeri ise Simone Kermes. Jonas Kaufmann La Dolce Vita adlı bir albüm çıkarmıştı. O albümden 3 parçayla başlıyoruz. İtalya'ya özgü şarkılardan özellikle çok iyi tanıdığınız değil de bilmediğiniz güzellikleri duyacaksınız bugün. İlk şarkı Un Amore Così Grande. Büyük bir aşkı tarif eden şarkının bestecisi Guido Maria Ferilli. Ardından Cesare Andrea Bixio'nun Parlami d'Amore Mario adlı şarkısı geliyor. O da bize aşktan bahsedecek. Onu Zucchero'nun Il Libro dell'Amore adlı şarkısı takip ediyor. Aşkın Kitabı şarkısında, özellikle bu şarkıda, Kaufmann'ın sesine yansıttığı değişim dikkatinizi çekmeli. Bambaşka bir söylüyor gibi. Kaufmann'a Escher Fischer yönetiminde Teatro Massimo di Palermo orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz Simone Kermes'in Love adlı albümüne. Bu albümü dinlemeye başlamıştık. Devam ediyoruz. Simone Kermes'i pek severim ben. Özellikle de barok dönem müziğinde ustalaşmış bir sestir. Erken klasiklerde de çok başarılıdır. Sesini çok iyi kontrol ederek eserin tüm nüansını bize yansıtabilir. Heyecanlı, coşkulu, alev alev sahnede parlayan Leipzig doğumlu koloratür soprano'dan bugün de değişik şarkılar getirdim size. Bestecilerimiz sırasıyla Barbara Strozzi, Michael Lampert, Francesco Manelli, John Eccles ve John Dowland. Hepsi 17. yüzyıl bestecisi, dolayısıyla koyu, ağdalı, acılı bir müzik. Aşkın bu yöne işlenmiş. Zaten 17. yüzyılın karanlık, soğuk, entrikası bol, gizemli şatolarında şen şakrak melodilerin yankılanmayacağı da bir başka gerçek. Arada çok ritmik ve folklorik ezgiler de var o dönemde tabii. Ancak aşkı anlatan duygular genelde koyu ve ağdalı. Simone Kermes'e Enrico Casassa yönetiminde La Magnifica Comunità eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Aşkın en belirgin özelliği aşık kişinin anlam veremediği bir şekilde karnında kelebeklerin uçuşmasıdır, kalbi kulaklarında vurmasıdır. Yerinde duramaz insan, sebepsiz yere dans edesi, uçası gelir. Öyle duygular işte. İnsan sesi, insanın yüreğinin sesidir. Kalbin derinliğinden koparak gelir, bir diğerinin kulağından içeri girerek onun yüreğine ulaşır. Kah duygulandırır, kah neşelendirir, kah dağlar, kah burkar, en etkileyici enstrümandır. Jonas Kaufmann bu etkiyi en başarılı yaratan ünlü tenorlardan biridir. Hafif koyu, kadifemsi, baritona yakın bir tınısı var. Piyanissimoları olağanüstü, sanki sesi yankılanır gibi yansır. Bu şarkılarda da pek keyifli söylemiş. Kendime tatlı bir İtalyan havası, küçük bir hoşluk yaptım diyor bu kayıt için. 6 şarkımız var. Besteciler ve şarkıları sırasıyla Nino Rota, Parla Più Piano, Romano Musumarra, Il Canto, Giovanni Danzi, Voglio Vivere Così, Guillaume Louis Cotro, Fenesta Cialucive, Stanislao Gastaldon, Musica Proibita ve Vincenzo De Crescenzo, Rondine al Nido. Jonas Kaufmann ve Asher Fischer yönetiminde orkestra Teatro Massimo di Palermo birlikte seslendiriyorlar. Dinliyoruz hiç.

0: Ezgilerin içinde aşkı sunduğumuz, sonunda sevgiye ulaşabileceğimizi düşlediğimiz bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
0: Şimdi ve burada.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Yasada mahkemeleri boyunca o mahkemeleri çok yakından izledim. O mahkemelere giden bir takım şahitlerle vesaireler falan da konuştum. Bilhassa rahmetli Adnan Bey üzerindeydi olay. Aslında 27 Mayıs olayı rahmetli Adnan Bey'i ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Başarıya da ulaşmıştır. Benim o gün söylediğim şeyler, ki sonradan çok söyledim ben bunları, meclis zabıtlarında da vardır, meydanlarda da söyledim. 1961 Türkiye'sinde 10 sene başbakanlık yapmış bir zat asılmamalıydı. Asılan rahmetli Adnan Bey değildir. Onun şahsında Türkiye'de hükümet asılmıştır.
4: Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Yassı Adada duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı.
5: 23 Temmuz 2026 Perşembe, Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programında bugün Aynur Tuncel Yazgan ve Bahri Belen İstanbul Büyükşehir Davası'nda Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından ve duruşmaları hiç aksatmadan takip eden avukatlarından Tora Pekin arkadaşımızla bu davayı konuşacağız. Tabii avukatlarından, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından birisi tutuklu Mehmet Pehlivan. Diğer iki arkadaşımız daha var doğrudan İmamoğlu'nun avukatlığını yapan. Özel bir yargılama yapılıyor. Tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren birçok siyasi dava var, mahkeme var. Bunların başında İstiklal Mahkemeleri, arada yapılan özellikle Komünist Parti tevkifatıyla ilgili tevkifatlar ve arkasından yapılan olağanüstü yargılamalar. 27 Mayıs yasada biraz evvel seslendirdiğimiz yargılamaları var. 12 Mart Sık Yönetim Mahkemesi yargılamaları var. 12 Eylül Sık Yönetim olan mahkemeleri var. Arkasından 86'da Sık Yönetim kalkmış. 12 Eylül olağanüstü hal bölgesi ilan edilmiş ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri yargılamaları var. Arkasından Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış, özel yetkili mahkemeler. O da sonra kaldırılmış terörle mücadele mahkemeleri. Bir anlamda FETÖ mahkemeleri, Ergenekon davası ve nihayet hemen hemen birçok siyasi davanın görüldüğü Silivri'deki bir kampüsteki yürütülen davalar ve bunlardan en önemlisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkan ve yöneticilerinin yargılandığı dava var. Bu davanın kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan yönleri var. Bugün biz Tora Pekin arkadaşımızla yansımayan yerlerini de konuşacağız ama genel olarak da işte bu davada işte nasıl bir iddianame, kaç sanık var, kaç tutuklu kaldı ve şimdi duruşma Ağustos'un 17'sine ertelenmişti. Nasıl ertelendi? Son duruşmada nasıl, neler oldu? Bunları konuşacağız. Evet, Toracığım hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk.
5: Aynur Hanım, merhaba.
7: Merhabalar.
5: Evet, Toracığım. Yani söyleyecek söz çok belki ama senden belki de T24'ün yazarı Cansu Çamlıbel'e özel olarak teşekkür ederek Onun yaptığı röportaj sonrası sana bu günkü program için yaslanma şeysi bulduk kendimizde.
6: Her zaman.
5: Cesareti bulduk.
6: Her zaman.
5: Evet, yani bugün daha evvel de Aynur Hanım'la bu davada belli konuları konuştuk ama şimdi özellikle İmamoğlu ile ilgili bir de mesela son duruşmada yani bu savunma yapmayacağım mı dedi, demedi mi? Aslında o cümle bağlamından kopartılarak bir gerçeğe aykırı bir tutanak mı tutuldu ve arkasından işte bu davanın yürütümünde yaşadığımız şeyler, bunları bir senden dinleyelim. Şimdi bir iddianame var, 4.000 sayfaya yakın değil mi?
6: Evet, 4.000 sayfa yakın, 3.900 küsür sayfa. Orası bile belirsiz, öyle bir dava bu. Önce biliyorsunuz bu dosyanın iddianamesi son derece sıra dışı ve yasaya da aykırı bir biçimde başsavcısı tarafından dönemin gazetecilerle bir basın toplantısında duyuruldu. Onlara bir PDF dosyası halinde teslim edildi. O PDF dosyası da gazetecilerden bize geldi. Biz zannettik ki iddianame bu ama zaten onun içinde de bir şeyler vardı, tutarsızlıklar vardı işte. Bazı isimlerin yanın boş bırakılmış filan gibi. Sonra anlaşıldı ki başsavcılığın paylaştığı metin iddianamenin hazır olmaya yakın taslağıymış. Tam kendisi değilmiş. Daha sonra bir imzalı, taranmış hali de verildi avukatlara. Ama onu şeye koyamadılar.
5: Yani
6: Uyaba
5: iddianame
6: yükleyemediler.
5: tamamlanmadan taslağı verilmesi bir acelecilik olduğunu gösteriyor diyebilir miyiz?
6: Bahri Bey, siz şeyi hatırlarsanız Cumhuriyet Gazetesi dosyasında, şimdi okur, yani dinleyiciler belki şey yapamazlar, bilemeyebilirler tabii doğal olarak. Hem Aynur Hanım hem Bahri Bey Cumhuriyet Gazetesi davasında da beraberdik. Başka pek çok davada da birlikte ben kendi adıma avukatlık yapma fırsatı buldum. O onuru taşıdım. Orada da yaşamıştık benzer bir şeyi. Orada da ama o sefer böyle bir basın açıklamasıyla değil de el altında Cumhuriyet Gazetesi'nin iddianamesi gazetecilere verilmişti. Sonra ortaya çıkmıştı ki taslakmış o. O iddianame biraz düzeltildi. Tekrar ona öyle dava açıldı. Aynısı burada da oldu. Burada sadece hani bir şey doğrudan gazetecilere, herkesin gözünün önünde teslim edildi. İddianame dedikleri belge, taslak. İşte daha sonra imzalı haline yüklediler. Son hali oymuş iddianamenin ama şimdi bile o şimdi daha sonradan yükledikleri iddianame 4.000 sayfaya yakın işte imzalı taranmış metin üzerinde kelime araması yapılamadığı için şeyde bilgisayarda insanlar hala daha şeyde çalışıyorlar. Önceki taslak halinde o PDF'ydi. Onun üzerinde çalışıyorlar. Daha sonra şeyden kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Hani bu doğru mu değil mi diye filan. Bayağı en önemli farklılıklar var iki iddianame arasında çünkü. İşte böyleydi. Yani başlangıcı itibariyle dosya bu. Ama ben sözü almadan önce birlikte bu dosyada görev yaptığım avukatların adını anarak başladınız. Mehmet Pehlivan'a sözü getirmek isterim öncelikle ama Mehmet Pehlivan özelinde değil. Mehmet genellikle tabii ki avukat dayanışması içerisinde hep hani tutuklu meslektaşımız olduğunu vurguluyoruz, söylüyoruz. Ama bir konu gözden kaçıyor orada sanki. O da şu, yani Mehmet'in tutuklanmasının deki ilk problem Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanması. Yani doğrudan onun yani doğrudan suçlanan böyle işte binlerce yıllık hapiste suçlanan, soruşturulan, tutuklanan, onlarca soruşturmaya maruz bırakılan birisisiniz. Ve savcılığın ilk yaptığı işlemlerden bir tanesi sizin avukatınızı tutuklamak oluyor. Hani buradaki savunma hakkı kısmını hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Söz sizde tekrar.
5: Evet, yani Mehmet Pehlivan'la ilgili tutuklamanın savunmaya ilk ihtar ve ilk darbe olduğunun farkındayız. Ve bu konuda birçok hukukçudan, birçok hukuk kurumundan, savunma kurumundan, İstanbul Barosu'ndan, İzmir, Ankara Barolarından ve Türkiye Barolar Birliği'nden de büyük tepkiler geldi. Hatta İstanbul'da baro yönetiminin, mevcut baro yönetiminin dışında İstanbul Barosu'nun işte bazıları bir numara diyor. Biz ısrarla halen İstanbul Barosu diyoruz. Orada seçim yarışmasına giren diğer grupların da ortak bir organı olan Baro Meclisi'nin bu konuda yaptığı bir değerlendirme ve basın açıklaması var. Orada deniyor ki yani avukat ve savunma yok ise adil bir yargılanmadan söz edilemez diyor. Dolayısıyla orada da savunma hakkı ve bu olayın aslında savunma makamına ve savunmaya verilmiş bir darbe olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu bir de yani belki dinleyicilerimizin çoğu biliyordur ama biz bir kere daha söyleyelim. Kaç sanıklıydı ve şu anda kaç tane tutuklu var? O konuda bir şey hatırlıyor musunuz?
6: Tabii
5: Yani
6: tabii. Tabii.
5: belki bu çok önemli bir rakam değil. Çünkü bütün çok önemli ama bu rakam da hani böyle bir bilgi olsun diye söyleyelim.
6: Tabii 407 sanık var dosyada. 9 Mart'ta ilk duruşma başladığında 107 tutuklusu vardı dosyanın. Yani 407'nin 107'si tutukluydu. Sorgular da doğal olarak tutuklulardan başladı. Daha sonra yargılamalar sürerken Beyoğlu Belediyesi'nin iddianamesi hazırlandı. Oradan da 3 tutuklu daha katıldı araya. 2 de tutuksuz sanık katıldı. Bu şekilde arttı. Halihazırda yani bugün itibariyle 53 tutuklusu var dosyanın. Hani sayılardan hemen çıkarsak dediğiniz gibi yani sayıların burada dikkat edilmesi gereken tek yönü bence toplu tutuklama. 1,5 yıla yaklaşmış bir tutuklama var. 53 kişi gerçekten hiçbir şekilde kamuoyunu ikna etmez bir vaziyette tutuklu tutuluyor. Aynur Hanım da dosyanın müdafilerinden çok da esaslı itirazları oldu duruşma sırasında bu tutukluluk haline. Belki onda söyleyeceği bir şeyler vardır. Oradan devam edebiliriz bence. Yani sayılardan insanlara geçip konuşmak belki daha doğru olur.
7: Teşekkür ederim.
5: Aynur Hanım bir
7: Şimdi
5: şey der misin?
7: evet tabii ki tutuklulukla ilgili ve işin hukuki kısmı ile ilgili çok şey söylemek gerekiyor. Ama bunun bir siyasi dava olduğunu bilmeyen yok. Buna karşın siyasi dava olduğunu ispat etmeye gerek olmadığını ortaya koyan bir iki tarihten bahsederek bence konuya yaklaşabiliriz. Sonra tutukluğa da gelebiliriz tabii ki. Şimdi yanlışsam Tora Bey düzeltir beni çünkü Ekrem Bey'in özgeçmişini o bizden daha iyi biliyor müdafi olduğu için. 71 doğumlu Ekrem İmamoğlu sanırım.
6: Evet.
7: 2014 yılında önce Beylikdüzü Belediye Başkanı oluyor. %50 Taksim 8.82 gibi %50'yi aşan bir oyla 2019'da 31 Mart'ta %48'i geçen oyla başkan oluyor. AKP itiraz edince 6 Mayıs'ta geri alınıyor seçim kararı, iptal ediliyor ve 23 Haziran'da yenilendiğinde %54.2 ile belediye başkanı oluyor ve benim okuduğum kadarıyla güncel tarihi bilgiler içinde İBB tarihinde en yüksek oyu alan belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş kendisi. 2024'te de %51'i aşan bir oy alıyor, yeniden seçiliyor. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da oluyor ve önemli olan şey şu, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğini söyleyince hatlarda bir karışıklık var. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü Özgür Özel 28 Ocak 2025 tarihinde biz partimizin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğiz diyor. Ve ön seçimin tarihi olarak da 23 Mart tarihi açıklanıyor. Ekrem Bey de 21 Şubat'ta genel merkeze dilekçe vererek Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylüyor ve hepimizin hatırladığı gibi propaganda çalışmalarına yurdun değişik illerinde açık hava toplantılarına başladı ve iktidarı eleştiren ve niye aday olduğunu açıklayan önemli değerlendirmeleri dinledik kendisinden. Ve çok ilginç, 19 Mart'ta gözaltına alındığında bir gün önce diploması iptal olmuştu. Ve 19 Mart'ta gözaltına alınıp 4. günde 23 Mart'ta tutuklandığında aslında o gün Cumhurbaşkanı adayı olarak partisi tarafından açıklanacaktı. Muazzam bir böyle tarihleri üst üste getirme durumu var. Ben kendim vekilimle ilgili savunma yaparken, örgüt savunması için hazırlık yaparken unutmuşum bu tarihlerin bu kadar denk geldiğini. Tekrar baktığımda bunu görmüştüm. Ben aslında Tora Bey'in bu tarihlerin üst üste gelmesi ve davanın siyasi olmasıyla ilgili söylemek istediği bir şey varsa öncelikle onu dinlemek isterim. Yani bu kadar kör gözün parmağına, bu kadar alenen bir şey yapılıyor. Daha önce var mıydı örneği Bahri abicim? Mesela DİSK davasında da başka davalarda da çok failli, çok sanıklı
5: Sizin
7: dosyalar vardı ama...
5: söylediğinizden belki şöyle bir cümle çıkarmak mümkün olabilir. Biraz evvel programın girişinde Süleyman Demirel'in
7: Evet.
5: 10 yıl başbakanlık yapan bir kişinin asılmaması gerekirdi diye bir sözü var son
7: Kesinlikle.
5: olarak. Ben de diyeyim ki Türkiye'de 2 dönem ve bu kadar yüksek oyla, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının eğer hakkında bir iddia ve suçlama varsa bunlar yapılırken bu kadar kötü bir soruşturma ile ve bu kadar uzun süre tutuklu kalmaması gerekirdi diyebilirim. Ve başta söylediğim gibi işte İstiklal Mahkemeleri, 12 Mart yargılaması, 27 Mayıs, 12 Eylül 1980 DGM'ler, şunlar, FETÖ yargılamaları ve bu yargılama da bir anlamda işte Silivri yargılamaları da lawfare dediğimiz yani hukukla savaş yargılamaları. Dileriz ki bu yargılamalardan sonra belki de bu programın sonunda söyleyeceğimiz en son sözü şimdiden söyleyeyim. Aslında bu ülkede yani bu hukuku kullanarak, belli hakim ve savcıları kullanarak, belli hakim ve savcıların belli mahkemelerde çalışmasını sağlayarak demokrasiye, adalete, bağımsız, adil, etkin ve tarafsız yargıya bu kadar büyük zarar verilmeden demokrasi kurulamaz. Bundan sonra da bu yapılmaz diye düşünüyorum. Evet, Toran'ı

0: öğrendiği anda kolluğa, savcılığa ihbar geldiği anda hemen soruşturma başlasa ve yakalama ve benzeri tedbirlere başvurulsa bu üst üste gelmeyi anlayabiliriz. Ama burada Cumhurbaşkanı adayı olmak suç değil, seçimi kazanmak suç değil, siyaset yapmak, muhalefet yapmak suç değil ve tam ana muhalefet partisinin açıkladığı milli iradesiye yönelik parti iradesini belirleyeceğini açıkladığı bir günde tam da o güne denk gelecek şekilde yürütülen bir projeli soruşturmalar bu Türk hukuk tarihinde oldu mu, Türk siyasi tarihinde oldu mu diye size sormuştum. Tora Bey'e de Ekrem Bey bu konuda ne düşünüyor ya da siz bu konuda ne söylemek istersiniz? İşin siyasi dava oluşu ve tarihlerin bu kadar üst üste getirilişiyle ilgili diye sormuştum. Yoksa dedikleriniz tabii ki çok kıymetli. Söyleyecek bir şeyleri varsa öncelikle ben onu dinlemek isterim. Ondan sonra da tabii ki hukuka aykırılıklar dosyada neler oluyor? Özellikle Tora Bey'in gözünden ve Ekrem Bey'in gözünden dinlemeyi çok istiyorum, ben de merakla bekliyorum.
1: Peki. Ya şöyle çok kısaca hani tarih konusunda işte bütün yurttaşlar yani Türkiye'de an an beraber yaşadık onu. Ama yine böyle sizin yaptığınız gibi arka arkaya izlediğiniz zaman insan hakikaten etkileniyor. Benim buna ekleyeceğim şu olabilir. 19 Mart'a giderken yani son 2 hafta diyelim çok alametler belirmişti zaten. Yani bunun olacağı besbelliydi ve belki daha öngörülü meslektaşlar, arkadaşlar, gazeteciler adını koyuyorlardı. Yani şey diyorlardı, ya okuyoruz, ediyoruz haberleri ve şu gözüküyor. Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmadan bunu yapacaklar, gelecekler deniyordu bu yani. Pek çok arkadaşımdan duydum bunu ve ben de ikna oldum doğrusu. Yani onların işaret ettiği yazılara, haberlere bakınca, diğer emarelere bakınca buna ikna oldum. 19 Mart'ın öyle bir anlamı var. Bundan bir sonrası ise şu, daha sonra sakinlikle değerlendirebiliyor insan. Buna da başka bir meslektaşım dikkatimi çekti. Varsayımımız nedir? Hani savcılık soruşturma yürütür. Bütün şeyden, her şeyden, herkesten bağımsız. Tabii ki adli kolluk olarak emniyet güçleriyle öncesinde konuşabilir. Soruşturma için bir takım isteklerde bulunabilir ama bizim 19 Mart'ta gördüğümüz neydi? 19 Mart'ta gördük ki biz bütün her şey Ankara'dan planlanmış. Emniyet müdürlüğünün çevresi nasıl sarılacak? Adliyenin çevresi nasıl sarılacak? Bu dosya nasıl ilerletilecek? Emniyet nasıl davranacak? Hepsi aslında çok önceden belliymiş, öyle değil mi? Yani bunların hiçbiri herhangi bir savcılıkta başlayan, adliyenin içinde başlayan bir soruşturmanın devamı gibi ilerlemedi yani. Devasa bütün İstanbul'u rehin alan, nasıl davranacaklarını söyleyen, hemen değil mi? O gün alan daraltması yapıldı. İnsanlar bilgiye ulaşamasınlar diye, habere ulaşamasınlar, sosyal medyadan olayları öğrenemesinler diye hemen alan daraltması yapıldı. Hemen İstanbul Valiliği neredeyse işte eylem yasağı adı altında sokağa çıkma yasağına varan sert bir önlem aldı ki İstanbul Barosu'nun açtığı dava sonucu iptal edilmiş, hukuka aykırı bir işlemdir. Ama tabii çok sonra oldu bu. Onları düşününce aslında ortada hani siyasi dava diyorsunuz ya Aynur Hanım, aslında siyasi dava olduğunu zaten kendisi, soruşturmanın kendisi söylüyor. Biz bütün hazırlığımızı yaptık, sizleri tutuklayacağız. Bunun için de hazırlığımızı yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam o sırada hapishanelerde de biraz şey olmuştu. Öncesinde Silivri 9 No'lu hapishanesinde. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Öyleyse hani dinleyenlerden de özür dilerim ama hapishanede de bir hazırlık vardı. Yani soruşturmayı başlatılmasını isteyenler diyelim. Bir yandan da hapishaneyi de hazırlıyorlardı. Oraları artık kimleri yerleştirecekleri belki çok önceden belliydi. Ne oluyor şimdi, savcılıktan suç ceza hakimliğine gidiyorsunuz. Kağıt üzerinde size bir tutuklamama ihtimali var değil mi? Hiç öyle bir ihtimal yok aslında. Önceden belli zaten yani. Her şeyiyle belli yani. Olayın nasıl gideceği. O da sadece bir formalite yerine getiriyor. Suç ceza hakim sizin yüzünüze bakmadan tutuklama kararını veriyor. Bir hakim biliyorsunuz, hatırlarsınız. İstanbul 4. Suç Ceza Hakimi sadece önüne gelen sanıyorum 8 kişiydi. Adli kontrol verdi. Eve gönderdi insanları. Evlerine gönderdi. Ertesi gün görevinden alındı. Orada başka bir yere görevlendirildi. Onun yerine de suç ceza hakimine de başka bir hakim getirildi. Böyle bir düzen yani. Hani siyasi dava deyince bütün bunların hepsini beraber hatırlamak ve ısrarla itiraz etmek lazım
0: Ve
1: herhalde.
0: sizin dediğiniz gibi 19 Mart 2025'te İstanbul Valiliği hem

0: PVSK'daki dayandığı maddeyi yanlış da göstererek, öyle bir madde yok çünkü PVSK'da, başka bir maddeyi kullanmak istememişler, becerememişler. Hem de İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin C fıkrasına göre sanki valiliğin böyle bir yetkisi varmış gibi 4 gün süreyle gösteri yapma insanların hakkını yasaklamıştı, engellemişti. İstanbul Barosu'da sizin de dediğiniz gibi böyle bir yetkisi yok valiliğin ve bu çok ölçüsüz bir tedbir, keyfi bir uygulama diye dava atmıştı ve az önce söylediğiniz çok soru diye gerçekten de 28 Kasım 2025'te 3. İdare Mahkemesi iptal etti bu valilik kararını. Güzel olan 16 Temmuz'da, yani geçen hafta, Bölge İdare Mahkemesi'nin 10. dairesi bu itirazını reddetti valiliğin ve iptal kararının doğru olduğunu söyledi. Ama çok acı, 19 Mart nerede, 28 Kasım nerede, 8 ay sonra verilen bir iptal kararı. Ama bu arada ne oldu? İnsanlar fiilen sokağa çıktılar, gösteri haklarını kullandılar ama bir yığın dava açıldı, bir yığın insan tutuklandı. Haksızlıklar, kötü muameleler yaşandı. Dava bu gürültüyle, bu toplumsal muhalefet hareketleri içinde soruşturması yürütüldü ve 28 Kasım'daki iptal kararı da çok ilginç, iddianamenin açıklanmasından sonra gelen bir iptal kararı ve o arada tutukluluklar sürdü, gösteri
1: Evet.
0: yapanların tutuklulukları. Dolayısıyla bu gürültü patırtı içinde avukatlar dosyanın içindeki belgeleri bilmeden, dediğiniz gibi tamamen prosedürel olarak kağıt üreten adli dosya içinde müvekkillerinin özgürlüklerini korumaya çalıştılar. O süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Neler
1: Aynur
0: yaşadık?
1: Hanım,
0: Efendim?
1: bir de sizin biraz evvelki sorduğunuz soruyla ilgili zaten o röportajda şöyle diyor: Ekrem İmamoğlu için sonucunun mahkumiyet ve siyasi yasak olduğu konusunda artık hiç şüphesi kalmadı. Dosyayı yaratan anlayışa uygun bir karar verilecek. Zamanlama ise siyasi gündeme paralel kurgulanacak. Yani dediğiniz o tarihler siyasi gündeme göre kurgulanmış. O da herkes gibi bu konuda şüphe etmiyor diyor ve gündeme paralel olarak kurgunun amacının en güçlü cumhurbaşkanı adayının önünün kesilmesi olduğunu, yani o tarihlerin sizin söylediğiniz gibi tesadüfi tarihler olmadığını ve hakikaten kurgulanmış bir süreç olduğunu söylüyor röportajda Tora. Öyle değil mi Toracığım?
2: Evet öyle ama çok iyi oldu bu tarafını hatırlattığınız. Tamamlamak isterim. Aslında orada ben başka bir şey daha söylüyorum. Şimdi o röportaja ilişkin olarak kendim de daha sonra hani öne çıkan kısmıyla baktığımda bu sizin söyledikleriniz öne çıktı. Aynen bu şekilde yani hani sanki burada bir kehanet var, kehanet falan yok işte olacak olanın adını koyuyoruz sadece. Ama bunu böyle söyleyince birazcık bir kötümserlik yani işte Ekrem İmamoğlu mahkum olacak diyoruz. Önü kesildi diyoruz filan. Halbuki benim ona dair her cümlemin arkasından başka bir şey söylüyorum ama benim aslında önemsediğim o cümlelerdi. Yani şimdi anlıyorum ki keşke o cümlelere biraz daha vurgu yapsaydım. Belki onlar daha öne çıkardı. Şu önemli olan o karar değil. Önemli olan sizin duruşunuz diyorum arkasında. Yani sizin bu siyasi davayı, bu siyasi saldırıyı, bu haksız tutuklamaları, haksız olası, haksız mahkumiyeti sizin nasıl göğüslediğiniz, sizin bununla nasıl mücadele ettiğiniz, buna karşı nasıl durdunuz? Bence bu şeyden daha önemli. Yani sözde bir yargılamanın, sözde bir davanın orada verilecek, sözde bir mahkumiyetin bir önemi yok. Asıl orada siz ne söylüyorsunuz yani topluma? Bence bu çok daha önemli. Ben bunu öne çıkarmayı isterdim. Bilemedim tabii onu yani konuşmanın akışı içerisinde. Öbürü daha öne çıktı. Belki daha ilgi çekicidir insanlar yönünden. Ama en azından şimdi siz sordunuz. Ben tamamlamış olayım. Evet aynen de böyle düşünüyorum. Yani önemli değil. Yani sizin sözünüzü çalarlar. Size sorgunuzu yaptırmazlar. Belki ileriki aşamada savunmanızı yaptırmazlar. Sizi salon dışına çıkartırlar uyduruk gerekçelerle. Hiç önemli değil yani. Önemli olan o da sizin nasıl durduğunuz yani. O anlamda da bir ek yapayım. Galiba röportajda bu derece vurgulu söylemiyorum. Yani orada evet 9 Mart'tan bugüne hatta tabii 19 Mart'tan ondan sonra 19 Mart'tan bugüne Ekrem İmamoğlu'nun nasıl durduğuna bakmak lazım dosyada. Ve onunla beraber diğer yargılananların nasıl durduğuna bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu hiçbir anında yargılamanın kendisine dayatılan, hukuka aykırı, meşruiyet içermeyen hiçbir şeye tamam demedi. Hiçbiriyle uzlaşmadı. Bana sorarsanız her zaman çok nazikti. Ama bu nezaketi bir uzlaşma nezaketi değildi. Sonuç itibariyle siyasi davaların tamamında olduğu gibi bu davada da işte olabildiği kadar sizi kıstırmak istiyorlar, sıkıştırmak istiyorlar. Savunma hakkınızı olabildiği kadar sınırlamak istiyorlar. Siz bunun herhangi bir anında tamam dediğinizde, bir uzlaşmaya çalıştığınızda da tepenize biniyorlar. Hani netice itibariyle zor kullanarak yine binebilir, yine sizi atabilir ama mesele buna teslim olmamakta. Ben Ekrem Bey'in bu anlamda kendi sözlerini kurgularken, sorgusunu, savunmasını kurgularken ve dile getirirken hep bunun farkında olduğunu gözlemliyorum, görüyorum ve çok da mutlu oluyorum.
1: İsterseniz şimdi son önemli bir bölüm var. Yani kamuoyunda bu Ekrem İmamoğlu zaten savunma yapmak istemediği tartışmaları var. Bunları ikinci bölümde dinleyelim. Müzik aramızda ben bugün sizlere Lakovas Kambanellis'in sözlerini yazdığı, Theodorakis'in bestelediğim ve Maria Farandouri'nin 74 bu albaylar juntasından sonraki stadyumda söylenen o Antonis şarkısını dinletmek istiyorum ve bu beni böyle zamanlarda çok heyecanlandıran bir şarkı. Öykü geniş ama çok kısa bir dörtlüğünü tercümesini, kısa tercümesini ki bunu yapan arkadaşlardan aktarıyorum. Diyor ki orada geniş merdivenlerde gözyaşlarının merdivenlerinde derinlerde olacak o çukur yas ocağı o çukur yas ocağı diyor. Şimdi Maria Faranduri'nin o müthiş tüyleri ürperten sesiyle o Antonius'u dinleyelim.

0: 23 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında Aynur Tuncel Yazgan ve Bahri Belen bugün Silivri'de İBB davasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından biri olan Torak Pekin'le bu davayı ve bu davadaki süreci önemli kriterleri diyelim konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Toracığım ben bir de bu işte duruşma sanıyorum 17 Ağustos'a bırakıldı ve son duruşma 8 Ağustos mu 9 Ağustos mu?
1: Temmuz.
0: Orada
1: Temmuz.
0: pardon Temmuz
1: 8 Temmuz.
0: 17 Ağustos'ta ertelendi duruşma. Bunun niye adli tatile ertelendiğini, niye Ağustos'un Temmuz'un 8'inde 9'unda ara verildiğini bir de mesela birinci celse deniyor ve her gün duruşma yapıldı. Siz
1: Evet.
0: her gün özellikle bunlara gittiniz. Bu celsenin anlamı ceza muhakemesi açısından biz biliyoruz da belki onu açıklamak lazım. İkinci celse 17 Ağustos'ta başlayacak. Ama o gün ben savunma yapmayacağım dedi diye yansıdı. Siz de demişsiniz ki Ekrem İmamoğlu o gün öyle bir şey demedi ve heyet aslında daha söz vermeden çekildi içeriye ve bir tutanak tuttu. O tutanak normal bir tutanak değil, gerçeğe aykırı bir tutanak diyorsunuz. Neden böyle oldu? Ekrem İmamoğlu neden ne söyledi ki böyle bir duruşma ertelendi? Bunu bir de sizin ağzınızdan dinleyelim Turacığım.
1: Olur. Yani objektif, nesnel bir şekilde anlatmaya çalışayım. Olan biten her şey bittikten sonra yalnız hani o kadar gerçek dışıydı ki tutanağı okuduktan sonra söz bize verildiğinde birkaç satır söz söyleme imkanı bulduk. Dedik ki herhalde, dedim ki yani siz herhalde başka salondaki bir duruşmadaydınız dedim ya da biz başka bir salondaydık dedim yani. O derece gerçeğe aykırı bir tutanak heyet başkanının okuduğu. Şöyle oldu. Birazcık uzatma pahasına en baştan anlatayım yani
0: Uzatmayın da bu
1: anlaşılabilmesi
0: çünkü
1: bakımından.
0: çok bu çok çok mesela tartışılan bir şey. Zaten İmamoğlu savunma yapmayacağım demiş diye
1: Evet.
0: böyle
1: Oradan o
0: konuşuluyor. O
1: zaman eğer o
0: bakımdan bu
1: andan başlarsak hayır şöyle oldu. Bir kere şu net bir şekilde ortada yani salondaki herkes bunu gördü. Herkes gördü bunu yani. Şeyde bal gibi biliyor tuttukları tutanağın doğruyu yansıtmadığını heyet üyeleri de bal gibi biliyor onu da söyleyeyim. Onlar da yani bir şeyi yanlış anlamış falan değiller yani. Gerçeği gördüler. Ona rağmen böyle bir şey yaptılar. Tek çareleri oydu. Başka bir çareleri yoktu. Ekrem Bey'e sıra geldi. Ekrem Bey'i davet etti. Ekrem Bey öncelikle itirazlarını dile getirdi. Yani kimlik bilgilerini de vermeden önce dedi ki, bakın benden önce Murat Ongun'un müdafiği, söz hakkı eklendi, engellendi, kısaltıldı bir dayatma nedeniyle fiilen kısalmış oldu. O tamamlasın. Daha sonra Fatih Keleş'in müdafiine söz vermediniz, süreyi keyfi olarak kısıtladınız. Ona söz verin, dedi. Onu söyledi. Sonra da benim söz hakkımı hani kısıtlamayın, bana bir kısıtlama koymayın. Bunların hepsini tesis edin. Ondan sonra başlayayım dedi. Şimdi bunu söyledikten sonra ve bunu söylediği sırada heyet başkanı hiç durmaksızın Ekrem Bey'in sözünü kesti. Hiç durmaksızın ama. Yani konuşturmadı. Hatta ben oturduğum yerden hiç sevmediğim halde hani böyle şeyleri seslenmek zorunda kaldım. Hani bırakın sözünü bitirsin diye seslenmek zorunda kaldım. Ona rağmen ısrarla sözünü kesti Ekrem Bey'in. Ekrem Bey hiç sesini yükseltmedi. Sakin sakin aynı şeyleri yani aynı taleplerini dile getirmeye çalıştı.
0: Aynı talepleri derken benden evvel savunmasını tamamlayamayan
1: Evet evet
0: kişiler
1: onlar
0: sizin
1: tamamlasın
0: avukat.
1: hani bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Onlar, bana da bir süre şimdi orada şey de çıktı ortaya yani 9 Temmuz'da duruşmayı bitireceği yani 8 Temmuz'dayız o an. 8 Temmuz öyle ortasındayız duruşmanın. Yani 1,5 gün içerisinde söyleyeceğiniz her şeyi söyleyin.
0: Birinci celseyi bitireceğim
1: Bitir
0: dedi.
1: bitireceğim ondan sonra şeye bırakmayacağım. Sizin sorgunuzu gelecek işte onların deyişiyle ikinci celseye bırakmayacağım. Bitirin dedi. Onun üzerine de itirazlarını, yani gerekçelendirdiği itirazlarını dedi ki yani böyle bir şey olmaz. Hani böyle bir daha bugüne kadar hiçbir kimseye son ana gelene kadar kimseye sınırlamak olmamış. Ben bütün eylemlerden sorumlu tutuluyorum. 1,5 gün, ki o 1,5 günün içinde şey de var. Kendisine sorulacak olan sorular var. Bizlerin, yani müdafilerin, 3 avukatın, Fikret Bey ve Fehim Bey'in ve benim beyanlarımız da var. Asla yetmeyeceği besbelli. Ondan sonra bunu söyledi, bunu dile getirdi. Yani bunun olamayacağını, başka davalardan örnekler verdi. Onları kendisi koğuşunda herhalde bir araştırma yapmış. Ondan sonra gün gün örnekler verdi başka siyasi davalardan. Bunun olamayacağını söyledi, söylemeye çalıştı dediğim gibi. Fakat ısrarla kesti, kesti, kesti mahkeme başkanı ve en sonunda tamamen bağlam dışı, hiç ortada böyle bir şey yokken dedi ki, Ekrem Bey, neden savunma yapmaktan kaçınıyorsunuz dedi. Ekrem Bey buna da kızmadı. Burada da hararet yükselmedi. Gayet sakin bir şekilde böyle bir şey yok dedi. Yani en baştan beri dedi, söylediklerimizi söylemeye çalışıyoruz burada. İlk gün söylemiştim diye aktarmaya çalıştı. Fakat o şey belli ki o kurgulanmış. Yani o cümle kullanılmak isteniyor. İşin buralara geleceği, bu gerilimin olacağı. Sanıyorum şu vardı benim gözlemlediğim heyette, özellikle heyet başkanında. Bu şekilde yaparak Ekrem Bey'i sinirlendireceğini, Ekrem Bey'in bir öfkeleneceğini, öfkesine teslim olacağını hesap ettiler. Ve o öfkesine teslim olunca da CMK'daki sanığın duruşma salonundan çıkarılmasına ilişkin prosedürü uygulayacağını umduğunu düşünüyorum. Tabii şey, yani bu bir şey, görüş benimki, gözlem. Fakat öyle bir şey olmadı yani. Ekrem Bey hiç şeyini bozmadı, hiç istifini bozmadı. Sakin sakin söylemeye başladı filan. O konuşma sırasında sürekli sözü kesilen bir Ekrem İmamoğlu, sürekli söz kesen bir heyet başkanı. En sonunda yine de onu dedi. Yani yine de şeyin de katkısıyla, duruşma savcısının da katkı. Duruşma savcısı sanki heyetin bir parçasıymış gibi. CMK 203'ü uygulayın, CMK 203'ü uygulayın diye yan taraftan bağırdı heyete doğru. Ondan sonra heyette pek herhalde bu harika görüşü, hukuki görüşü kayda değer buldu herhalde. Ve Ekrem Bey'in duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi ve hemen de şeyi terk etti. Salonu terk etti. Şimdi kaldık dışarıya biz.
0: Evet, yani Ekrem İmamoğlu'nun çıkarılmasına karar verdi. Çıkarıldı mı Ekrem İmamoğlu?
1: Çıkarıldı, çıkarıldı,
0: Çıkarıldı. Sonra
1: çıkarıldı.
0: kendisi
1: Sonra
0: terk etti. Size söz vermeden
1: kendisi
0: müdafilere söz.
1: bize söz vermeden çıktı. Ondan sonra işte biz oradayken, biz içerideyken haber gönderdi. İşte salonu boşaltın falan. Biz dedik ki ne münasebet. Ondan sonra duruşmayı bekliyoruz müdafiler olarak. Filan biz çıkmayınca bir süre sonra geri geldi. Doğrusunu isterseniz oradaki avukatların çoğu gelecek olanı gördü. Yani dedik ki buradan abuk sabuk bir ara karar gelecek. Duruşma içeriğini yansıtmayan keyfi bir karar gelecek ve büyük bir ihtimalle Ekrem Bey sorgusunu yapmış sayılacak diye tahminde bulunduk yani. Çünkü o kadar hani taraflıydı ki şey, muamele, bunun da artık devam ancak böyle gelebilirdi. Yani hani özür dileyecek hali yok, tekrar sorguya çağıracak hali yok, hukuka uygun herhangi bir davranış sergileyecek hali yok heyetin artık o aşamadan itibaren. Bundan sonra da olur mu hiç bilmiyorum. Geldi. Hakikaten o tutanağı okudu. Dediğim gibi yani ancak başka bir salonda başka insanlarla falan bir yargılama yürütmüşse hazırlanabilecek olan tutanağını okudu. Ona ilişkin daha sonra bize söz verdi. O sözler sırasında Fehmi Bey önce söz aldı. Başladı yani bu tutanağın için hani doğruyu yansıtmadığını aktarırken. Dedi ki siz hani bu cümleyi kurdunuz dedi orada. Niçin savunma yapmaktan kaçıyorsunuz dedi. Cümlesini tamamlayamadan Fehmi Bey'in de sözünü kesti heyet başkanı. Dedi ki ben size polemik yapmanız için söz vermedim. İşte bu karara karşı hani varsa usulü itirazlarınız onu dile getirmeniz için söz verdim dedi. Anlayın yani buradan artık hani ok yaydan çıkmış vaziyette yani. Burada artık biz şeyle, yani sadece CMK'nın uygulanmamasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun tanınmamasıyla, anayasayla falan alakalı değiliz yani. Yargılama artık gerçeklik zeminini kaybetti. O gün yargılama gerçeklik zeminini tamamen kaybetti artık. Yani sizin elinizde yok ki tutanağı siz yazamazsınız, ben yazamam. Biz kendi ayrı tutanağımızı tutabiliriz ki sanıyorum tutuldu da bir tutanak, hani olayların öyle gelişmediğine ilişkin. Ama sonuçta UYAB'a kaydedilen duruşma tutanağı olsun, işte olay tutanağı olsun. Evet, kendisi arasında imzalıyor, yazıyor bir şey. Ve artık şeyle ilgilenmiyorlar. Olayların nasıl gerçekleştiğiyle, gerçekten ne olduğuyla da ilgilenmiyorlar yani. Onların güzel işte hayallerinde ne varsa ya da gündemlerinde ne varsa onu geçiriyorlar tutanağa. Olay bundan ibaret. Şimdi reddi hakimde talebinde bulunduk bunun üzerine. Hem biz hem de Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten müdafileri ayrı ayrı reddi hakim talebinde bulunduk. Şimdi iki başkan ve bir üye yoklar anladığım kadarıyla. Tek üye var. O mesela görüş bildirmiş, yani mütalaasını vermiş, kendi görüşünü bildirmiş reddi hakim talebine karşılık. Efendim hiçbir savunma hakkı engellenmedi, her şey hukuka uygundur falan diye görüş bildirmiş. Bundan sonra belli ki böyle gidecek. Yani gerçekliği olmayan bir yargılama, bugüne kadar ne kadar vardıysa bilmiyorum ama bundan sonra hiç olmayan bir yargılama izleyeceğiz gibi gözüküyor. O gün olan bir tane de bundan ibarettir. Yine de varsa hani atladığım bir şey sorarsanız yanıtlamaya çalışayım.
0: Evet, şimdi o 17 Ağustos'ta yeniden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe devam edecek. Cumaları ara veriyor. Bu olacak ve Ekrem Bey, bizim ceza muhakemesi kanunu ve hukukuna göre sorgu dediğimiz veya iddianameye karşı cevap dediğimiz veya suçlamalara karşı kendi söyleyeceklerini anlatacağı, asıl savunma değil tabii dediğimiz şeyi anlatamadı, söyleyemedi heyetin bu tutumu yüzünden. Ama siz diyorsunuz ki mesela bu, elbette bu yazılı şey kamuoyuna, millete ulaşacak ve de çok önemli bir sözünüz var bu röportajda. Ekrem Bey duruşmalarda muhatabını doğrudan millet olarak belirledi. Yani bu belli ki siyasi dava, burada adil bir yargılama yapılmıyor. Belirledi. Şeklen yüzü heyete dönük ama sözünün muhatabı milletti diyorsunuz. Bunu kısaca bir açıklar mısın Toracığım?
1: Ha, tabii şöyle, yani hani diyelim ki bir talepte bulunuyor veyahut da işte bir sorgusunu veriyor, beyanda bulunuyor o ya da bu konuda. Yani iddianameye ilişkin veyahut da iddianamenin dışında daha siyasi bir şey söylüyor. O siyasi sözlerin ya da yargılama içindeki sözlerin muhatabını zaten duruşmalara gelirseniz görebilirsiniz yani. Hem sözlerinde hem vücut dilinde görebilirsiniz. Artık seslendiği yurttaşlara sesleniyor. Yani burada kendi sözünü sürekli kesen, kendisini sebepsiz yere duruşma salonundan çıkaran, kendisini konuşturmayan, bütün adil yargılanma hakkını kısıtlayan, ondan sonra heyde artık muhatap alıp onlarla hani konuşacak fazla bir şey kaldığını düşünmüyorum. Tabii ki nazik bir insan, makama saygısı olan bir insan, siyasetçi. Aynı şeyler biz müdafiler için de geçerlidir. Yani tabii ki netice itibariyle orada sonradan oluşturulmuş doğal yargıç ilkesine aykırı bir şekilde oluşturulmasından başlayarak kendi saygınlığına, kendi prestijine son derece zarar veren bir konumda mahkeme, ama ne olsa makam orada tabii ki yani. O makama bir nezaketsizlik olmaz. Ama sözünüzü söylediğiniz zaman da kime söylediğinizi de bilirsiniz yani. Siz bilirsiniz ve o söz ağzınızdan çıktığında da muhatapları onu alır. Yani muhatap olmayan da onu anlar. Muhatap olan da onu anlar. Onu kastettim ben şeyde.
0: Yani
1: Duruşma salonunda da
0: aslında
1: yüzünüzün dönük olması da evet yani şey öyle yani, duruşma salonunun
0: bu bir
1: mimarisi öyle.
0: siyasi davaysa Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki diğer siyasi davalarda olduğu gibi aslında bu yargılamayı ve bu yargılamanın sonucunda verilecek kararı millet kendisi vicdanında ölçüp tartacak demek istiyorsunuz ve bu
1: Mutlaka. Evet, çok
0: söz.
1: güzel ifade ettiniz. Ben belki bu netlikle söyleyemedim. Doğrudur. Evet. Mutlaka.
0: Evet.
1: Yani
0: Bunu
1: mutlaka. Yani
0: söylüyorsunuz.
1: evet.
0: Bir de mesela bu davanın siyasi niteliği açısından adeta yani sanıkları tuzağa düşürmek ister gibi mahkemenin bir sorusu var ve o soruya sizin cevabınız var. Çok önemli ve çok güzel. Diyor ki siz operasyon olacağını nereden biliyordunuz diye soruyor. Bence şaşırtıcı olan daha ziyade bu. Oysa her şey gözümüzün önünde oldu diye bir açıklama yapıyorsunuz. Yani bu operasyonun önceden haber alınmış, ona göre hazırlanmış. Yani İmamoğlu ve diğer gözaltına alınan, yakalanan, sorgulanan, tutuklanan, haklarında dava iddianame düzenlenen kişiler tarafından önceden bilinip de yani orada sanki polisin içinde veya bir yerlerde köstebek varmış, ondan haber aldığınız gibi bir sorusu var. Aslında bu yani söylerken şirketiniz itiraf etmek gibi bir şey bu. Sizin ona ilişkin bir değerlendirmeniz var. İsterseniz bir de onu
1: Evet.
0: dinleyelim.
1: Şey hatırlayamıyorum yani heyet üyeleri yani bir kere sormuş olabilir olmamış olabilir. Benim kastettiğim savcılıktı burada. Yani savcılık bunu mesele etmişti.
0: Ha,
1: İşte
0: savcılık mı?
1: evet bir köstebeğin hani peşine bir köstebek ya da köstebeklerin hani peşine düşme gibi bir şey vardı. Haberler filan da çıktı bu konuda.
0: Evet.
1: Gelen hani şüphelilerle ilgili olarak onlara da böyle bir şeyler soruldu. Emniyette bir şeyler oldu yani emniyette savcılık arasında bir takım şey falan. Bu çok absürt geliyor bana. Çünkü zaten hani şeyiyle bütün belgesiyle bilgisiyle haftalar öncesinden diyorum ya şeyin başında programın başında konuştuğumuz gibi belli zaten bunun böyle olacağı. Yani özellikle de şeyden önce böyle olacağı belli. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadan önce bu operasyonun gerçekleşeceği zaten belliydi. Burada neyini artık soruyorlar? Bu birazcık o da başka türlü bir gerçeklik kaybı. Hani benim anlayamadığım husus o şaşırdığım beni şaşırtan husus. Yani pek çok şey şaşırmıyoruz artık ama hani bu kadar göz önünde olan bir şey sanki yokmuş gibi. Hani siz nereden biliyordunuz bunun olacağını filan? Çok saçma yani. Sormak lazım ki sizin köşe yazarlarınız nereden biliyor? Sizin yayın organı, basın organlarınız nereden biliyor diye sormak lazım bunları. Tabii o soru asla sorulmaz.
0: Evet, önce bir şeyi söyleyeceğim. Sonra da diyorsunuz ki eğer sorgusunu verebilseydi bu en az 2,5 gün sürebilirdi diyorsunuz. Öyle bir hazırlık var, yazılı bir hazırlık var. Bu sonradan kamuoyuna bu sorgusu yansıtılacak mı acaba?
1: Yansıtılacak evet.
0: Evet.
1: Mutlaka. Yani
0: Şimdi.
1: o söz şeyde kalmaz yani hani kağıt üzerinde kalmaz. Mutlaka yansıtılacak evet.
0: Evet, şimdi biz sizden evvel birçok programda bu lawfare yani hukukla savaş, hukuku kullanarak
1: Ya
0: savaş
1: ya biz yargı silahı diye daha kolayımıza geldi. Yargı silahı diyoruz Bahri Bey.
0: nasıl?
1: Yargı silahı daha
0: Ha,
1: doğru diye
0: yargı silahı.
1: hani
0: Evet,
1: bir
0: bunu konuştuk ve bunu da zaten İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan, avukat Mehmet Pehlivan duruşmasında savunma sorgusunda bunu anlattı. Hatta küçük de bir kitapçığı var ama bu sorgudan evvel, hatta bu kitap çıkmadan evvel de biz Açık Radyo'da bunu konuştuk. Ve Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu'nun arkasından işte yaklaşık 15-20 gün sonra da Türkiye Barolar Birliği ile İstanbul Barosu'nun ikişer günlük bir sempozyumu oldu veya toplantısı oldu. Burada bu konu konuşuldu ve mesela İstanbul'daki toplantılar ve bu toplantıların başlığı da yargının araçsallaşması başlığını taşıyordu. Bu yani yargı neyin aracı haline geliyor? Bu önemli bir başlıktı. Ve o duruşmalardan birinde de hani bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi Amerika'da da Amerikan ülkeleri arasında da bir Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi var. O mahkemenin başkanı da gelmişti. Ve orada yani bu sizin söylediğiniz yargı silahı mı demiştiniz?
1: evet.
0: Evet, biz de işte hukuk yoluyla savaş dediğimiz bu lawfare'i anlattı. Güney Amerika'daki örneklerini anlattı, tarihçesini anlattı. Ve işte söz gelimi Brezilya'daki Bolsonaro'yla şey arasındaki
1: Lula.
0: efendim
1: Lula.
0: ha evet Lula arasındaki seçim sürecini anlattı ama onun mesela şeye gelmediğini kendi mahkemeleri önüne gelmediğini söyledi çünkü bu yöntemin aslında siyasi rakipleri itibarsızlaştırmak, onlar hakkında olumsuz sonuçlar yaratacak soruşturmalar yaratmak ve nihayet onların özellikle seçim yarışlarında devre dışına kalmasını sağlamak için kullanılan bir yöntem olduğunu anlattı ve oradaki hatta oturumu yöneten bir Ankara siyasal ve Ankara hukuktan bir hocamız da bunları anlattı ve Yani sonuçta özellikle Brezilya'daki Lula olayında verilen mahkumiyet kararıyla, tutuklama kararıyla Lula'nın Bolsonaro karşısında tutuklandığı için seçime giremediğini ve seçimi tabii Bolsonaro veya Bolsonaro'nun kazandığını, ama orada Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin farklı bir sistem var. Lula da Silva ile ilgili verilen bu mahkumiyet kararını habeas corpus, yani yargıç güvencesinin olmadığı bir şekilde yargıladığını tespit ederek kaldırdığı için iç hukukta bu sorun bitti ve Uluslararası Amerika İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulaşmadı dedi. Bu örnekleri verdi ve bu tartışıldı. Yargının araçsallaştırılması olayı. Şimdi ben işin başından beri bu dava ile ilgili, iddianamenin biçimiyle ilgili, iddianamenin kamuoyuna yansıtılması ile ilgili yapılan işte yargılamadaki, hatta işte Aynur Hanım da belki söyleyecektir. Öyle sanıklar var ki kendilerine iddianameyle yöneltilen suçlamaların, hani yatarı yok diyelim yani onu, suçlamaların niteliği itibari tutuklu kalmaları imkansız olan kişiler var. Bu tutukluluk süreçlerinin bir sopa gibi kullanılmasını, çünkü ceza muhakemesinde bir takım tedbirler var, tutuklama, adli kontrol tedbirleri ve diğer bazı tedbirler. Bunlar tedbirdir, istisnadır, kalıcı değildir. Yani bir cezanın infazı niteliğinde kullanılamaz. Bunların kullanılış biçimi açısından burada bir işte hukuk yoluyla savaş veya hukuk silahı diye nitelediğim bir yargılama olarak görüyorum. Ve sizin de bu röportajınızda aslında bunları yani özetle anladığınızı ve sonuçta verilecek kararın da anlaşıldığını, yani sonuçta verilecek siyasi kararın netice olarak ben, yani en güçlü Cumhurbaşkanı adayının önünün kesilmesi ve bu nedenle de yani açılan bu davanın nihai amacının mahkumiyet ve siyasi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önünün kesilmesi olduğunu söylüyorsunuz siz de. Hem size hem de Aynur Hanım'a, hatta önce Aynur Hanım'a soralım. Size soracağı bir şey varsa hem benim söylediklerimle ilgili hem de Aynur Hanım'ın soracakları ile ilgili bir 3-4 dakikamız kaldı. Toparlamış olalım konuyu.
2: Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ceza muhakemesi kanunumuzun 222. maddesi duruşmada yaşanan işlerin ortaya çıkan olguların tutanakla ispat edilebileceğini söylüyor. Duruşma tutanağı da aksi sabit
0: Resmi belge niteliğinde değil mi?
2: tabii ki resmi belge niteliğinde ve bir başka resmi belgeyle ancak ya da tutanakla karşıtını ispat edebileceğiz. Şimdi avukatların tuttuğu bir tutanak var. Siz dediniz ki Anayasa Mahkemesi'ne, Yüksek Mahkeme'ye gitmesine gerek kalmadan sistem bunu kendi içinde çözdü. Şimdi Tora Bey'in söylediğine göre reddedilen hakimlerden sadece bir tanesi görüş bildirmiş. Diğerlerinin de süresi içinde görüş bildirmesi gerekiyordu aslında, değil mi? O süreler işlemedi mi? Reddi hakim istemi kabul edilerek bizim uygulamamızda da bu sorun giderilebilir. Çünkü yapılan şey 222. maddede sözde edilen sahtecilik iddiasına denk gelen, gerçeğe aykırı bir şeyin, olmamış bir şeyin olmuş gibi tutanağa geçilmesi. Biz şimdi olmuş ve olmamışı hangi tutanaklarla ispat edeceğiz? Avukatların tuttuğu tutanak var. Bir de SEGBİS dediğimiz ses ve görüntü kaydı var duruşma sırasında. Ben o gün şeyde yoktum. Bir başka yerde duruşmam vardı. Duruşma salonunda yoktum. Ekrem Bey'e hak hatırlattı mı mahkeme? Susma hakkınız var diyebildi mi? Kimlik tespiti yapıp 147. maddedeki işlem sırasına uydu mu ki onun susma hakkını kullanmadığını ya da kullandığını değerlendirebiliyor? Bu konuda SEGBİS kayıtları size bir tutanak ya da delil verebilecek mi?
1: Ben orada çok belirsizlik var. Göreceğiz. Şu anda ortada bir SEGBİS kaydı falan yok. SEGBİS'in de açıldığını zannetmiyorum ben o demin anlattığım şey içerisinde.
2: Zorluk olacak o zaman.
1: Evet, orada yok. Çünkü şöyle de bir cümle kullandı heyet başkanı geri geldikten sonra, duruşmaya ara verip geri geldikten sonra. İşte görüntü kayıtları var, oradan baktık biz, bizim dediğimiz gibi oldu filan manasında bir şey söyledi. Hani oradan anlıyoruz ki bir SEGBİS kaydı yok.
2: Güvenlik kamerası kayıt.
1: Evet, güvenlik kamerası kaydı var onun yerine. O güvenlik kamerası kaydı ses alır mı onu da bilmiyorum. O sesi sanıyorum ayrı bir aletle bir ses kaydı
2: Evet.
1: almış olabilirler filan. Bir
2: Evet.
1: belirsizlik var. Bunları artık şeyde göreceğiz. Hani ilerleyen günlerde göreceğiz.
2: Evet. SEGBİS yönetmeliğindeki anayasaya ve kanuna aykırı yönleri de gündeme
1: Evet,
2: getirmek istedik.
1: aynen. Ama işte şey
2: Gerçekten
1: yapmadığım için tam olarak hani buradaki bilgiye
2: görmediğimiz için söyleyeyim.
1: bilgi,
2: Evet.
1: evet.
2: Reddi
1: Peki.
2: hakimi birinci ağır ceza mahkemesi mi inceleyecek? Umudunuz var mı?
1: Yok, hayır, ben daha hayatımda reddi hakimde hukuka uygun bir karar verildiğini
2: Üçüncü ağır
1: görmedim.
2: ceza
1: Yok.
2: mahkemesi hangi işe bakıyor şu an?
0: Evet.
2: Diğer belediyelerin Aziz Sanattaş
1: Evet,
2: dosyasına
1: Aziz
2: mı
1: Sanattaş
2: bakıyor?
1: dosyasında
2: Çok
1: onlar
2: ilginç
1: var.
2: oldu yani.
1: Ha.
2: 33'e indirdiler mahkemeyi.
1: Evet.
2: 40. mahkemeyi 33 yaptılar.
1: Evet.
2: 33'ün itiraz makamı da mercide birinci ağır ceza oldu.
1: Ha.
2: Bu sulh ceza hakimliklerinin kendi içinde dönmesi, kapalı devre işlemesi gibi bir şey getirdiler itiraz müessesesi bakımından da. Bu da çok ilginç olacak ve reddi hakiminiz de bu kapalı devre içinde değerlendirilecek. Dolayısıyla yargı bunu kendi içinde çözemeyecek ve yıllar yıllar sonra Anayasa Mahkemesi'nin ne diyeceğine bakacağız. Ama neyi görüyoruz? Tutukluk sürecek.
1: Evet.
0: Son olarak bir şey sorayım. Toracım bitti aslında vaktimiz.
1: Hı
0: Bize
1: hı.
0: işaretler de geldi.
1: Hı.
0: 17 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu, ben iddianameye karşı söyleyeceklerimi söylemek istiyorum diye ısrar edecek mi? Bir onu söyleyelim ve ondan sonra sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa onu söyleyip kapatalım programımızı.
1: Ya bunu şeyde görürüz. O güne kadar ki gelişmelere bakarız tekrar. Yani dediğim gibi artık heyetle ilgili olarak yani gerçeklik zemini kaybolmuş bir yargılamada, duruşmada tekrar bu talep dile getirilmekte bir hukuki yarar var mıdır, yok mudur? Onu duruşmaya kadar değerlendiririz. Bu konuda verilmiş bir
0: Evet.
1: kararımız yok henüz.
2: Hak hatırlatılmamışsa var tabii ki.
1: Ondan sonra hayır, kuşkusuz ben, hayır, bana sorarsanız biz bunu söylemeden önce zaten mahkeme heyeti gerçek bir mahkeme gibi davranmak istiyorsa dönüp işlemlerini tekrar gözden geçirip bunu zaten kendisi kendiliğinden vermekle yükümlü.
2: Evet.
1: Yani ben kesin olarak bunu böyle düşünüyorum. Yani onda hiçbir duraksama yok. Yani o gün söz duruşmayı açtığı anda heyet başkanının Aynur Hanım'ın işaret ettiği usulü eksikliği de söyleyerek demesi lazım ki Ekrem Bey buyurun ondan sonra sorgunuz için sizi buraya alalım demesi gerekir diye düşünüyorum. Ama hani benim gözlemlediğim heyetten böyle bir karar çıkar mı? O biraz şüpheli gözüküyor. Eğer bir 2 dakikamız varsa bir şey
0: Bitti.
1: eklemek isterim. Bitti mi? Peki o
0: Bitti.
1: zaman
0: Çok kısa,
1: onu da
0: çok
1: başka
0: kısa.
1: hayır şu buradaki toplu tutuklama gerçekten de kabul edilemez bir durum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bu tutuklamaları, bu toplu tutuklamaları, bu sosyal medyadaki bir satırlık açıklamalara karşı verilen tutuklamaları, gazetecilerin, sanatçıların, yurttaşların, emeklilerin, öğrencilerin bu şekilde kolay tutuklanmasını, gazetecilerin, avukatların bu şekilde kolay tutuklanmasını kesinlikle kabul etmememiz lazım. Yani buranın konuşuluyor olması lazım.
0: Evet.
1: Bundan 10 yıl öncesine kadar konuşulurdu bu işler. Maalesef bir kanıksama var. Daha az konuşulmaya başlandı. İnsanlar heyecanlarını sosyal medyada attıkları bir iki satırlık mesajlarla soğuruyorlar. Bunun böyle olmaması lazım. Bunu söyleyerek bitirmiş olayım.
0: Evet. 23 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da bugün Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin'le İstanbul Büyükşehir davasını ve son duruşmada yaşananları konuştuk. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim ve teknik masadaki Salih arkadaşımıza da özel olarak teşekkür edelim.
3: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Sayın dinleyiciler, Hukuk Güvenliği isimli programda bu hafta 23 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: 1-1-2
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklamlar bitti.
5: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bengü Tarihmen'e teşekkür ederiz.
6: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Ok Açık Radyo programından daha merhabalar. Bugün doçent doktor Leyda Bektaş Ata ile birlikteyiz. Bu bölümde edebiyat sosyal bilime ne söyler sorusundan yola çıkarak sohbet gerçekleştireceğiz. Bektaş Ata, Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimlerinde kendi çocukluk mahallesi Limontepe üzerine yazdığı doktora teziyle 2019 İlhan Tekeli doktora tez ödülünü aldı. Tezi 2021'de İdeal Kent yayınlarından Limontepe'de yaşamak, büyümek, beklemek, kentsel dönüşüm öncesi bir mahalle anlatısı adıyla yayınlandı. Eş yazarlığını yaptığı bu ev işlerini kim yapıyor kuzum? Asrileşmeden robotlaşmaya ev ve kadınlık tezahürleri kitabı 2023'te İdeal Kent'ten çıktı. Mutfak aletleri kitabı ise 2025 yılında Everest'ten çıktı. Çalışma alanları kent, toplumsal cinsiyet, yoksulluk, ev hayatı ve Türkiye modernleşmesi üzerinedir. Bu yılın başında kurduğu üniversite bünyesinde çeşitli atölyeler düzenlemekte ve danışmanlık yapmaktadır. Merhabalar Leyla Hocam.
1: Merhaba, teşekkür ederim davet için.
0: Rica ederiz. Dilerseniz hemen sohbete geçelim. Bir sosyal bilimci olarak son dönemlerde hangi edebi eserlerden, yazarlardan ilham alıyorsunuz? Söz sizde.
1: Teşekkür ediyorum. Aslına bakarsanız Latife Tekin benim her dönem ilham aldığım bir isim. Yani doktora tezimi yazmaya başladığım dönemden bu yana sürekli beslendiğim bir isim. Özellikle yoksulluk çalışanlar için, gecekondu mahallesi çalışanlar için vazgeçilmez bir isim. Çünkü Latife Tekin bence çok kıymetli bir sosyolog aynı zamanda. Yani yaptığı analizler sosyolojik düşünmenin sınırlarını genişletmeye çok fazla katkıda bulunuyor. Mesela doktora tez araştırmamı Limontepe'de yaparken tabii orada bir anlamda yoksulluk çalışıyorsunuz. Çünkü kent yoksullarıyla bir araştırma yapıyorsunuz. Orada Buzdan Kılıçlar'da Latife Tekin'in söylediği Buzdan Kılıçlar romanında söylediği bir cümle vardı. Yoksulların ruhları en iyi birbirleriyle tanışır ve anlaşırlar. Yoksullar, yoksul olmayanların asla öğrenemeyeceği sessiz işaretleri ve gizli dilleriyle yüzyıllardan beri durmamacasına mırıldanıyorlar der. Yani bir anlamda yoksul hayat, yani yoksulluğun bilgisi, yoksulluğun dili, nasıl anlaşma ve iletişim biçimi kurduklarına dair çok derin bir analiz bu. Şimdi ben de bu mahallede büyüdüğüm için çok rahat iletişime geçtiğimi, konuştuğumu, belli mevzuları daha derinlikli duyabildiğimi ve analiz edebildiğimi fark ettiğim noktada aslında bu bilgi bana çok iyi geldi. Çünkü o bilgiye ben de sahiptim. Hani yoksulluğun bilgisine ve diline. Bu da tabii bu tür mekanlardaki gündeliğin bilgisine erişebilmeyi çok daha kolaylaştırdı diyebilirim. Burada Latife Tekin'in katkısı çok büyüktü. Tabii Berci Krist'in Çöp Masallarını anmadan da olmaz. Orada hani bir anda Latife Tekin'in Çiçektepe'den bahsetmesi, Çiçektepe halkının yerleşme, mahalle kurma süreçlerini anlatması bir masal anlatıyor esasında. Bir yandan ben de Limontepelilerin kendi masallarını anlatışını dinliyorum. O benzerlik, hangisi masal, hangisi gerçek filan. Yani Limontepe'nin sokaklarında dolaşırken sanki Çiçektepe'nin sokaklarında dolaşıyor gibi de oluyordum. O anlamda bence çok ilham vericiydi o süreçte. İşte hangisi acaba Latife Tekin'in mahallesinde gerçekleşiyor, hangisi Limontepe'de birbirinin içine geçebiliyordu. Orada romanda rüzgar gece yarısından sonra konduların çatılarına yanaştı. Çatıları söküp kanatlandı. Çatılara bağlı beşiklerde uyuyan bebekler de çatılarla birlikte uçup gitti diye tasvir eder mahalleye. Birebir tabii ki aynısı olmasa da çok benzer yoksunluk ve yoksulluk anlatıları var birbiriyle paralel giden. Bunlar da çok anlamlı katkıda bulundu diyebilirim teze de daha sonra kitaplaştığında kitaba da. Aklıma bir de böyle yaptığım çalışmalara çok derinden destek veren hangi edebi eserler var diye düşündüğümde şey geliyor. Claire Kilroy'un Asker ile Denizci romanı geliyor. Geçen yıl YKY'den çevrilmişti. Henüz anne olan bir kadının hani çocuklu hayata adapte olma sürecinden bahsediyor orada. Biz de o dönemde bir TÜBİTAK projesini yeni noktalamıştık. Ve orada şeye bakıyorduk, yani Türkiye'de elektrikli ev teknolojilerinin toplumsal tarihini anlamaya çalışıyorduk. Claire Kilroy da tabii bunu da kadınlar, ev işleri, ev içi rutinler, çocuk bakımı falan, bunları birbirinden ayırmak elbette mümkün değil. Şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bunu belki farklı programlarda da söylemişimdir. Bana çok ilham veriyor bu ifade. Tabii bütün günü bitirmiş artık ve çok yorgun düşmüş. Çok bedeni çok yorgun, zihni çok yorgun bir kadın o esnada. Şöyle diyor: "Kocam eve geldiğinde uyuyor da olabilirdi, uyumuyor da. Anahtarının kilitle çıkardığı sesle başımı mutfak masasından kaldırdım. Tezgahlar temizdi. Bıçak yine bıçak serisinin arasına yerleştirilmişti. Portakal peltesi artık duvara bulaşmış durumda değildi. Bulaşık makinesi faşır fuşur çalışıyor. Tren gibi çuf çuf yol alıyor. Dönüyor, dönüyordu. Şu bulaşık makinesini çok seviyordum. Bana yardım eden tek şey oydu," diyor. Burada yani o bitip tükenmeyen mutfak işlerine dair bu kesit aslında bize teknoloji reklamlarında o bir tuşa basmaya indirgenen ev işlerinin, kadınların yerleştirme, boşaltma, pişirme, stoklama, takip etme falan gibi bütün günlerini alan fiziksel ve zihinsel emeğinin nasıl dile getirildiğini çok sade, çok güçlü bir şey veriyor. Bir de bu aralar Jenny Erpenbeck'ten çok ilham alıyorum diyebilirim. Kendisinin Türkçe'ye çevrilen birçok eserini okudum. Kairos, Bütün Günlerin Akşamı. Ama beni en çok vuran Gidiyor Gitti Gitmiş. Burada emekli bir profesör var Berlin'de yaşayan, Richard. Belki yine söz gelir ve Richard'a değinirim. Kendi hayatına dair böyle sorularla boğuşurken bir gün Berlin'in göbeğinde işgal eylemi yapan Afrikalı mültecilerle karşılaşıyor. Ve ilk defa diyelim kendi konfor alanından çıkarak bakışlarını başkalarının dertlerine ve sorunlarına çeviriyor. Bana çok hani dokunan, güzel, çok katmanlı bir eser. Ve yenice de Ayfer Tunç'un Annemin Uyur Gezer Gecelerini ve Katya Oskamp'ın Marsan Sevgilim, Bir Ayak Bakım Uzmanı'ndan hikayeleri bitirdim. Hepsiyle ilgili söyleyecek çok şey var aslında. Şimdilik burada durdum.
0: Peki durdunuz ama bir Ayfer Tunç size nasıl ilham verdi? Biraz belki onun romanından şöyle çok küçük bir kesit verebilir misiniz?
1: Yani Ayfer Tunç'la ilgili bir program bile yapabiliriz bence. Yani benim hiç haddim olmayarak tabii ki, hani bir Ayfer Tunç uzmanı değilim ama üç kuşak kadının kendilerine özgü hikayelerini anlatıyor. Ama tabii kuşaklar arası aktarılan travma burada tabii çok belirleyici. Aynı zamanda ana karakter bir akademisyen. Ben sanıyorum ana karakterlerin akademisyen olduğu eserleri daha çok seviyorum gibi geldi sonradan dışarıdan bakınca. Çünkü analizlerine, şimdi tabii o kadar iyi kurguluyorlar ki bu karakterleri, o karakterin yaptığı analizlerin katmanlılığı, gücü, diğer sanatlardan kendi analizine ve yaklaşımına kattığı bakma biçimi, perspektifi, onun dünyayı ele alma biçimi vesaire, belki bir anlamda bir yakınlık da kazandırıyor o karaktere karşı. Benim daha yakın hissetmeme sebep oluyor. Türkiye Akademisi eleştirisi var, kuşaklar arası anne kız ilişkisi var, moda üzerinden kentsel dönüşüm süreci, kentin dönüşümü var, sınıfsal değişim, sermayenin el değiştirmesi var. Yani var
0: Çok
1: da var, o
0: katmanlı.
1: kadar çok konu var ki. Çok katmanlı.
0: Peki edebiyat sosyal bilimlerin göremediği, anlatmakta zorlandığı aslında hangi alanları, hangi katmanları görünür kılıyor?
1: Söze dökülmeye değer görülmeyeni belki. Hani tam da bu sebeple gündelik hayatın içerisinde böyle hızlı benimsediğimiz, kanıksadığımız eşitsizlikleri de görünür hale getiriyor. Bana kalırsa gücü de hani çoğumuzun anlatmaya değer bulmadığı o gündelik hayatı ince ince ele almasında yatıyor. Yani esasında gündelik hayat sosyolojisi de tabii ki bunu yapmaya çalışıyor ve yapıyor da elbette. Günün sonunda ikisinin de okunabilmesi için tabii iyi bir hikaye anlatması gerekiyor. Şimdi biz sosyal bilimlerde iyi bir hikaye dediğimizde çok yanlış anlaşılmaya açık oluyoruz. Bir bilim insanı hikaye mi anlatır la başlayan nutukları çok dinliyoruz maalesef. Yani şunu tabii biliyoruz, birininki kurgu, diğerininki gerçekliklerin bir kısmına dayanıyor. Sonuçta sosyal bilimcinin de bütün o büyük harfle hakikati masaya koyamadığını artık kabul etmiş durumdayız. Dünyada birçok gerçeklik var, gerçeklikler var. Bizler sosyal bilimciler olarak ele aldığımız sahada bunların bir kısmını açığa kavuşturup okurla da aslında buluşturuyoruz. Yani sadece bilim yapmıyoruz, yaptığımız şeyi okura da buluşturmak istiyoruz. En azından ben bunu istiyorum. Yani bu noktada tabii edebiyat belli açılardan daha avantajlı. Çünkü sosyal bilimci belli sahalara dahil olurken kendine açılan kapılara kadarını bilebiliyor. Yani belli engeller var o bilgiye erişimde. Tabii ne yapıyoruz? İşte elimizden geldiğince sahada kullandığımız teknikleri genişletmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha fazla bilgiye erişebilmek için diyelim. İşte araştırmacının konumsallığı, özdüşünümsellik falan. Hani söylenmeyene, sezilene, sezgilere, düşünce kadar duyguya da yer açmaya çalışıyoruz. Ama özellikle bu tabii son dönem sosyal bilimlerde. Yani geleneksel anlayışın dışına çıkabilen araştırmalar ve araştırmacılar için geçerli bu. Edebiyatın gücü bu anlamda herhalde karakterin kendisinden toplumsal yapıya uzanan o hattı, eğer iyi bir kurguysa tabii, önümüze serebilmesinde saklı gibi. İyi sosyal bilimler metinler için de bunu söyleriz. Hani deriz ya, roman okudum, okur gibi okudum deriz mesela. Hani işte şunun kitabını roman okur gibi okudum deriz. Yani iyi sosyal bilim metinlerinin dili bu anlamda bence önemli. Okur kitlesini genişletmek için, toplumsal hayatı merak eden, hani akademi dışı genel okuru da bu sürece dahil edebilmek için diyelim. Bu anlamda edebiyat bunu tabii daha rahat yapıyor. Akademik metnin sanki böyle şey var ya, hani doğası gereği okuması zor bir metin olduğu kabulü var. Bu da biraz okurla buluşmasına ket vuruyor aslında. Belki bunu kırmak iyi olabilir biz sosyal bilimciler için elimizden geldiğince.
0: Peki başka bir soru olarak biraz önce bahsettiğiniz romanlarda gündelik hayattan küçük ayrıntılar var belli ki. Bu anlamda romanlar aslında gündelik hayatı anlamak isteyen sosyal bilimciye nasıl bir bakış açısı kazandırıyor? Hoş bahsettiniz ama belki biraz daha burayı açabilirsiniz.
1: Yani tabii şunu söylemek lazım. Bir kere sosyolojik kavrayışı muazzam bir şekilde genişletti ortada. Aynı zamanda tabii psikolojik bakış açısına anlayışı da, bu benim hiç alanım değil. Ama tabii ki karakterleri okurken onların dünyasına girebilmemiz için elbette onun söylediği kadar söylemediğini, o iç sesini de bizim duymamız, okumamız gerekiyor. Bu da tabii ki biz görüşmeler yaptığımızda duyduklarımızı ve dile getirilenlere yazabiliyoruz tabii ki. Hani edebiyatın yine ayrılan güçlü yanı elbette bu. Ama tabii ki romanlar bu anlamda sosyolojik kavrayışı muazzam bir şekilde genişletiyor. Çünkü yani gündelik hayatın o küçük ayrıntıları esasında o kadar da küçük şeyler değiller anlam olarak. Yani bugün maddi kültür çalışmaları diye bir çalışma var. Gündelik hayat sosyolojisi diye bir alan var falan. Mesela aklıma şey geliyor. Şimdi bir kitap yazıyorum. Onun üzerinde çalışıyorum ve aklıma hemen yine Erpenbek geldi. Gidiyor, gitti, gitmiş. Buradaki Richard, bizim profesör, emekli profesör Richard. Mesela görüşme yaptığı mülteciler var. Onları anlamaya çalışıyor ve tanımaya çalışıyor. Mesela o şöyle soruları vardı. İçinde yetiştikleri ev, ortam nasıldı diyor mesela. Bir televizyonları var mıydı? Nasıl bir yerde uyuyorlardı? Çocuk ne diyor? Çocukluklarında en sevdikleri gizli köşeleri neresiydi? Gibi sorular var. Şimdi bu doğru soruları sormak, o gündelik hayatı inşa eden parçalara, parçacıklara, o maddi kültürün bileşenlerine erişmeye de imkan sağlıyor ya sosyal bilimciler için. Burada da işte o detay detay, o sorular ya da işte Richard'ın kendi hayatını, ev içindeki hayatını anlatırken bize aktardıkları, işte kahvesini neyle içiyor, hangi tıraş bıçağını kullanıyor falan gibi bu detaylar o açıdan kıymetli. Ve yani onun yeme içme biçiminden tüketim alışkanlıklarına her şeyi biz orada görmeye başlıyoruz. Benzer bir şekilde askeriyle denizcide de benzer bir şekilde biz bu şeyi görüyoruz, hani o maddi kültürün bileşenlerini detay detay okuyoruz, işte o duvara yapışan pelteden, bulaşık makinesine duyulan sevgiden, bulaşık işte bıçakları kaldırıp yerine koy

0: yapıyor. Bunu çok iyi karşı yani okura hissettiriyor gerçekten, aktarıyor.
1: Bir de bu anlatmış olduğunuz aslında maddi kültür ve bu nesneler aslında sınıfsal aidiyetleri de ortaya çıkaran, değil mi? Mesela Profesör Richard'ın sorduğu sorular aynı zamanda toplumsal sınıfıyla ilgili konumlanmaları da anlamak için de bir veri sunuyor sanki. Peki aslında romanlarda bireysel hikayeler merkezde. Bu bireysel hikayeler üzerinden nasıl toplumsal meselelere ulaşılıyor aslında?
0: Biz edebi eserlerde karakterlerin hem psikolojisine dair çok yüklü bir veri elde ediyoruz, hem de onların böyle bu tırnak içinde bir ifadedir muhtemelen, bunu belki Lefebvre'de okumuşumdur. Oldukları gibi nasıl olduklarına dair bir anlamda ardalan bağlan bilgisi öğreniyoruz. Dönemin toplumsal koşullarını okuyoruz. İşte Ayfer Tunç'un Annemin Uyur Gezer Geceleri, o üç kuşak kadının kendilerine özgü hikayeleri gibi görünse de anlatılan bir anlamda kuşaklar arası travmanın hem burada hem de dünyanın böyle farklı coğrafyalarında kadınların maruz kaldıkları sistematik haksızlıklara vurgu yapıldığına şahitlik ediyoruz. Orada bir şey vardı, yine spoiler vermeden bir cümle. Yalnız annemin değil, kadın cinsinin tümünün çağlar boyunca uğradığı bu haksızlık can yakıcıydı. Akan suyun altında dikildiğim sırada, o dakikanın içinde dünyanın her yerinde kim bilir kaç kadın eziliyordu, itiliyordu, tecavüze uğruyordu. Dünyanın buna sessizliği dayanılmazdı, diyor Şehnaz karakteri örneğin. Mesela Richard'a gelsek, yine Erpen Bekin Richard'ı. Richard bu yeryüzünde içinde yer almak istedikleri gerçekliği seçebilen ender kişilerden olduğunu biliyor, diyor yazar. Yani bu tabii muazzam bir ekonomik özgürlüğe sahip olma, kendi kaderine tayin edebilme gücünü bulundurma ve bir anlamda dünyanın şanslı, tabii bu da tartışılır, hangi dönemden bahsettiğimize göre değişir, coğrafyaların birinde dünyaya gelmeye işaret eden hani çok yoğun bir ifade. Yani bunlar o karakterlerin hani bireyselliğinde somutlansa da temsil ettikleri toplumsal yapıya dair önemli nüveler barındırıyorlar. Bir de o bahsettiğim gibi hani hem Şehnaz'ın hem Richard'ın herhalde akademisyenlikleri beni çok etkilemiş olabilir. Aynı şey aklıma Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu'nun oradaki Aysel karakteri de hani hep çok daha yakın hissettiriyor kendisine. Herhalde mesleki yakınlıkla ilgili bir şey bu. Çünkü bu karakterler aslında hani hem dünyanın yani durum farkındalıkları yüksek. Hepsi de zannediyorum hepsi de sosyal bilimciydi. Eşitsizliklerin farkındalar vesaire. Mesela Erpen Bek'te Richard'ın yoğun bir temasta olduğu siyah mültecilere bakış açısını anlattığı bir yaklaşımı var. Nasıl siyah kuşlar varsa niçin siyah insanlar da olmasın, diyor. Hani Sihirli Flüt operasından bir cümle bu. Ve Richard için ten renkleri arasındaki ayrım üzerine yapılabilecek en iyi, en güçlü açıklama bu. Hani bitti. Hani aldım, kabul ettim, anladım ve bitti. Hani edebiyatın içinde bu başka sanat alanlarına açık alan, o metni de ne diyelim, sanki böyle gücünü daha fazla artırıyor. O interdisiplinerlik mi diyelim, metinler arasılık diyelim. Herhalde metinler arasılık demek daha doğru olacak. Bana kalırsa aynısını sosyal bilimler de yapmalı. Yani bu metinler arasılık o anlamda bir toplumsal yapıyı anlarken elimizdeki veri toplama araçlarını diyeceğim. Teknik bir ifade gibi olacak ama hani edebiyattan konuşurken çok teknik olacak ama bu veri toplama araçlarını ne kadar artırırsak, yani metinler arasılığa ne kadar başvursak, sanki gücü de kıymeti de ölçüde hani yükselecek gibi geliyor bana.
1: Tam bu kaldığınız yerden o zaman bir şey sormak istiyorum. Bir yani sosyal bilimci genelleyerek soralım sizden de çıkarak. Çünkü çok fazla sosyal bilimciyle temas ediyorsunuz. roman okurken nelere

0: dikkat eden bir romandan aslında biraz önce dediğiniz gibi veri değil ama bir sosyolojik sezgi üretmek mümkün müdür o zaman?
1: Mümkündür, evet. Kesinlikle mümkündür. Çünkü yani sosyal bilimci olarak aslında edebiyat size giremediğiniz mahallelerin, evlerin, toplumsallaşma biçimlerinin kapısını açıyor. Hani buraları sizin için görülür ve anlaşılır hale getiriyor bir anlamda. Yine Ayfer Tunç'un Nile'ye örnekle yaptığı bir söyleşide diyordu ki, hani biz şeyden dertleniriz ya, ya işte bir sürü kitap okuyorum ama unutuyorum, yani bir sürü roman okuyorum ama unutuyorum onları. Hani hatırlamıyorum, ta ne zaman okumuştum falan deriz. Ayfer Tunç diyor ki buna dertlenmeye gerek yok diyor. Çünkü biz o karakterleri alırız, bir anlamda bilinç dışı bir şekilde onları içselleştiririz. Yani o karakteri içkin davranış neyse bunun farkındalığını kazanırız ve onunla artık vedalaşırız gibi. Hani biz alacağımızı alıyoruz zaten ondan diyor. Bunu duymak tabii beni çok mutlu etti. Hem bir okur hem araştırmacı olarak. Muhtemelen sosyal bilimciler de daha çok karakter ve olay örgüsüyle karşılaştıkça durum farkındalıkları artıyordur ve başka dünyaların mümkünlüğünü hani sahaya çıkmadan görme şansı buluyor gibi geliyor bana. Yani ben mesela bir sosyal bilimci olarak roman okurken çok not alıyorum. Bir mesleki deformasyon da olabilir. Bir anlamda kurguya orada bir ket vurup gerçekliğe onu hani gerçekliği kurguya bulaştırıyorum bir miktar. Ama bunun yani bir yandan kendi araştırma verimi daha katmanlı ve böyle nitelikli bir şekilde analiz etmeme olanak tanıdığını düşünüyorum. Bir yandan da akademik yazımın imkanlarını genişletmeye, hani o az önce söylediğimiz metinler arasılık dediğimiz şey var ya, hem düşünme hem yazma biçimine alan açıyor gibi. Hani yani ben özellikle hem yetişkin hem de şimdi kızımla birlikte keşfetmeye başladım. Çocuk edebiyatına referans vermeden yazdığım çok az metin var. Yani bence bu geçişlilik metni hani güçlendiriyor ve kavrayışı genişletiyor. Çünkü sosyal bilimci olarak gelebildiğim sınırların bir yani yerin bir sınırı var. Edebiyat sanki o sınırı biraz daha genişletiyor gibi. Yani evet, şimdi mesela yazdığım kitapta da Richard çokça karşısına çıkıyor olacak okurun. Yani aksini ben kendi metinlerim için söyleyeyim. Hani çok kuru buluyorum açıkçası. Çünkü ben de kendine saklamak için yazanlardan değilim. Daha çok kişi okusun diye yazanlardanım. Sosyal bilim metinlerini de böyle hani üretmeye çalışıyorum. Durdum burada.
0: Tamam. Bir de son bir dakikaya girerken merak ettim. Hızlıca yanıtlarsanız memnun olurum. Atölyelerinize yani üniversite atölyelerinize sosyal bilimciler dışında yazarlar geliyor mu?
1: Yazarlar geliyor mu? Kendi büyüdüğü yerin hikayesini yazmak isteyen bir kişi vardı. O etnografik yazıma gelmişti. Bir ya da iki kişi geldi. Ama hani böyle hayatını tamamen yazarlıktan kazanan insanlar değillerdi ama bir iki kişi geldi diyebilirim.
0: Tamam, peki. Son olarak sosyal bilim okuyanlara, araştırma yapanlara edebiyatta nasıl bir ilişki kurmalarını önerirsiniz? İyi bir araştırmacı neden roman okumalı?
1: Kısacık bir şey söyleyeyim. Tabii çok içli dışlı bir ilişki kurmalarını öneririm açıkçası. Yani ne kadar çok roman okursak esasında o kadar çok karakterle tanışma, o kadar çok evin kapısını çalma şansımız olur. Hem de sahaya çıkmadan. Edebiyat da sosyal, yani sosyal bilimler de edebiyat da esasında tarihe bir not ve iz bırakıyor ne olursa olsun. Sosyal bilimciler de hem tarihi öğrenmek, hani kendi coğrafyasına ait ya da yani dünya edebiyatından farklı örnekler ve farklı coğrafyalar içinde, kültürler içinde geçerli bu. Hem de yazmak için edebiyatın bir parçası olmanın her zaman besleyici olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Leyla Bektaş Ata ile yapmış olduğumuz Gündelik Hayatın Sosyolojisinin önceki bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamalardan ve çeşitli podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler Leyla Bektaş Ata, bize katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir
1: Çok sağ
0: başka
1: olun.
0: programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bengü Tarihmen'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Helen Çarpar ve Ahmet Görsev'e teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Jazz del Mondo, dünyanın cazını İtalyanca yapıyoruz. Jacques bugün dedi ki sana veriyorum programı bugünlük ve o yüzden biraz heyecanlıyım. İlk defa dünyanın cazını tek başıma sunacağım. Bir kişinin yeri de doldurulmaz hiçbir zaman. O yüzden Jacques'ı bol bol anarak yapacağım herhalde programı. Bugün İtalyan cazını birlikte keşfetmeye çalışacağız. İtalyan cazından 3 örnek albüm getirdim sizlere. Çok keyifli albümler. İlk albümden bir parça dinleyelim. Sonra da diğer albümleri size tanıtacağım. New Old Age adlı albümden aynı parça New Old Age.

Dünyanın cazındasınız Açık Radyo'da. Bugün İtalyan cazını birlikte keşfediyoruz. İtalyan cazında Egea çok önemli kayıtlar yapıyor. Bu firma İtalyan cazını çok destekliyor. Ve İtalyan kimliğini, özellikle Akdeniz kimliğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu şirketten çıkan New Old Age adlı albümü dinliyoruz. John Taylor piyanoda, klarnette Gabriele Mirabassi, basta Stevie Svalov. Şimdi bu albümden bir başka parça dinleyelim. Novalis.

Novalis, New Old Age adlı albümden İtalyan cazına devam ediyoruz. Basta Steve Swallow, klarnette Gabriele Mirabassi ve piyanoda John Taylor'ı dinledik. Yine İtalya'dan bir albümümüz var, Fawn. Fawn çok beni çok etkiledi. Jack burada olsaydı yine etnik parçaları bulmuşum derdi herhalde. Burada da John Taylor çalıyor bir önceki albümde olduğu gibi. Çok önemli biri var burada. Maria Pia De Vito, sözleri ve yaratıcılığıyla çok hoş bir şey katmış albüme. Zaten ağırlıklı olarak sözü ön plana çıkarmayı hedeflemişler. Hatta deniyor ki İngilizce değil bu. Önemli olan o sözün harmonisine kendinizi kaptırın. Fawn adlı albümden ilk parçayı dinleyelim. Voiles Voices.

dünyanın cazında, İtalyan cazına devam ediyoruz. O yüzden bu albümün çalan ekibini, orkestrasını size dilimin döndüğünce İtalyanca söyleyeceğim. Maria P. De Vito vokalde, pianoforte John Taylor, clarinetti Gualingo Trovesi, contrabassa Enzo Pietro Poli, perküsyoni Federico Sanesi. Çok keyifliymiş İtalyanca böyle okumak diyeceğim. İtalyanca bilmiyorum çünkü, ama arkadaşım Gökçe biraz yardımcı oldu bana. Bu albümden keyifle ikinci parçayı dinleyelim. Ecoristo Soi.

Dünyanın Cazı'nda Fon adlı albümden Equaristo Soy adlı parçayı dinledik. Bugünkü programı jaksız yapıyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım, baştan da söylediğim gibi. Ama güzel de gidiyor sanıyorum. Fon adlı albümdü bu. Çok etkilendiğim bir albüm oldu. Bugün çaldığımız New Old Age, Fon ve Evening Song adlı albümlerin içinde en çok bunu sevdim açıkçası. Fakat şimdi çalacağım albüm de bir o kadar keyifli. Evening Song bir ikilinin albümü. Uzun yıllardır beraber çalan bir ikili. Paola Fresso ve Frodia Di Castri. Onların Evening Song adlı albümünden Stella by Starlight.

Dünyanın Cazında Evening Song adlı albümü dinliyoruz. Albüm Fiori Di Castri ve Paola Fresu'ya ait. İtalyan cazından örnekler dinlediğimiz bir programdayız, Dünyanın Cazındayız. O yüzden hatta programın İtalyanca ismini söyledim, Jazz del Mondo. Jazz del Mondo'da bugün gerçekten keyifli albümler var. Bunlardan biri de Evening Song. Evening Song'da Fiori Di Castri ve Paola Fresu birlikte çalmışlar. 12 kere birlikte kayıt yapmışlar. Ayrıca neredeyse dünyayı birlikte dolaşmışlar. Almanya, İsviçre, İspanya, Amerika, Japonya. Bayağı yakın çalışan bir ikili. Fiori Di Castri trompetçi olarak başlamış ama ardından elektrik basa geçmiş. Rhythm and Blues ve rock orkestralarında çalmış. Sonradan caza yönelmiş bir caz sanatçısı. Ve 1988'den beri de Chet Baker'la çalmış. Gerçekten çok değerli bir İtalyan cazcı. Paola Fresu da birçok onunla ilgili bilgileri okurken şaşkına döndüm. Sayfalarca bilgi çıktı çünkü birçok disiplinde çalışıyor. Televizyonda parçalar televizyon için yapıyor, belgeseller için, dans ve bale için. Hatta çok sevdiğim Eric Marchand ile de bir albümü var. Bu ikilinin Evening Song adlı albümünden bir parça daha dinleyelim. Zor bir ismi var. Intro per un bassa nel buio.

Radyolarını yeni açanlar için Dünyanın Cazındasınız. Evening Song adlı albümü dinliyoruz. Bugün İtalyan cazını birlikte keşfediyoruz. Bu albümden bir parça daha dinleyelim. Rolling Car.

Rolling Car, Evening Song adlı albümden dinledik. Furio Di Castri trompet ve perküsyonda, bas ve perküsyonda, trompet ve perküsyonda Paola Presso, bas ve perküsyonda Furio Di Castri. İtalyan cazının önemli örneklerinden bir albümü dinledik, Evening Song. Şimdi de tekrar New Old Age adlı albüme dönüyoruz. Bu albüm Egea'dan çıkmış. Egea'yı herhalde Jacques'la ben yakın takip edeceğiz. Çünkü çok güzel albümler çıkarıyor. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle Akdeniz kimliğini araştıran, oradaki tüm soundlara yer açan bir plak şirketi. O yüzden çok keyifle dinliyoruz. Şimdi New Old Age adlı albümden Struzzi Cadenti.

Rosy Cadenti, New Old Age adlı albümden dinledik. Klarnette Gabriele Mirabassi, basta Steve Swallow, piyanoda John Taylor. Bugün dünyanın cazında İtalyan cazını birlikte keşfettik. Üç albüm dinledik: New Old Age, Fawn ve Evening Song. Bu programı bunların içinde en sevdiğim albümden bir parçayla bitireceğim. Fawn albümünden Adios Ioni'yi dinleyeceksiniz. Adios Ioni de John Taylor'ın bir bestesi. John Taylor burada Batı, Doğu Avrupa, Afrika ve Latin melodilerini bir araya getirmiş. Ve çok keyifli bir parça çıkmış ortaya. Bu programı herhalde ancak şöyle bitirebiliriz. Buona sera, iyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Helen Çarpar ve Ahmet Görsev'e teşekkür ederiz.
2: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
3: Apaçık Radyo.

0: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. Sizlerle dünyanın 30 Temmuz'da ekolojik borç sınırına ulaşmasını, Türkiye'de 9 ili saran orman yangını dalgasını, Alanya'da tahliye edilen köyleri ve ekolojik yıkımı, Muğla'da alevlerin arasından kurtulan bir kaplumbağayı ve Ayvalık Tıfıllar Köyü'nde köylülerin mücadelesine ve iklim değişikliğinin Afrika'da çocuk ısıtması yükünü nasıl değiştirdiğine dair yeni bir çalışmayı, Oregon İklim Koruma Programı'na açılan davanın seyrini ve Antarktika'da derin okyanus dolaşımının yavaşlamasını gösteren yeni verileri ele alacağız. İlk durağımız Cenevre. Global Footprint Network ve York Üniversitesi'nin hesaplamalarına göre 30 Temmuz 2026 Dünya Ekolojik Sınır Aşım Günü. İnsanlık dünyanın bir yılda yenileyebileceği tüm ekolojik kaynakları yalnızca 7 ayda tüketti. Şu anda insanlık gezegenin ekosistemlerin kendini yenileyebileceğinden %73 daha hızlı sömürüyor. 1,5 yerine 1,73 dünya kullanıyoruz. 1972'den bu yana biriken ekolojik borç gezegenin 20,6 yıllık biyolojik üretkenliğine eşit. Dr. Lewis Akanji en az 20 yıllık ekolojik yenileme borcunun biriktiğini, Dr. Mathis Wackernagel ise aşımın ya bilinçli tasarımla ya da felaketle sonlanacağını vurguladı. İkinci haberimiz Türkiye'den. Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde, Antalya'nın Alanya ve Kaş ilçelerinde orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş'la Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, 6 ilçedeki yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, Alanya'daki yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirtti. Antalya Kumluca'da 50 hektarlık alanla yaklaşık 15 hanenin zarar gördüğü belirlendi. Ege ve Akdeniz'de saatte 40-75 km hızda rüzgarlar bekleniyor. Üçüncü haberimiz ise Antalya Alanya Sapadere mahallesinden. Ormanlık alanda çıkan yangın Sapadere, Fakırcalı ve Beldivi mahallelerini etkiledi. Yerleşim yerlerine yakın 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Sahada 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale devam ediyor. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 2017 yılında Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığı bölgede o günden kalan 8-9 yaşındaki kızılçamların yeniden yandığını, alevlerin 20-25 kilometre yayıldığını söyledi. Göktepe hava koşullarının 2-3 gün daha yangını tetiklemeye devam edebileceğini vurguladı. Dördüncü haberimiz Muğla Seydikemer'den. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Bayır Mahallesi'nde 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde 45 hasta yakın illere sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu. Ayakları ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan hayvana ilk müdahale yapıldıktan sonra Seydikemer Belediyesi hayvan barınağına, ardından da Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Balıkesir Ayvalık Tıfıllar Köyü'nde de köylü Nasuh Aslan hayvanların son anda kurtardığını, ancak 1350 balya ile ahırının kür olduğunu belirtti. Durum gerçekten içler acısı. Ülkenin her yerinde bütün haberleri de burada kapsayamıyoruz tabii. Beşinci haberimiz Yale Üniversitesi'nden. Nature dergisinde 29 Temmuz'da yayınlanan çalışma iklim değişikliğinin Afrika'da çocuk ısıtması yükünü coğrafi olarak yeniden dağıttığını gösterdi. Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Colin Carlson liderliğinde yürütülen araştırma, iklim değişikliğinin Doğu ve Güney Afrika'nın soğuk bölgelerinde ısıtmayı arttırdığını, Batı Afrika'nın sıcak bölgelerinde ise azalttığını buldu. Kıta genelinde son 10 yılda her 1000 çocuğa ortalama bir ısıtma vakası düştü. Etkileşim sıcaklığı 25 dereceye yaklaştığında zirveye ulaşıyor durum. Carlson, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ısıtma eradikasyonunun birlikte yürüdüğünde ancak binlerce çocuğun hayatını kurtarabileceğini vurguladı. Geldik 6. haberimize. Oregon'da hukuki bir gelişme. Oregon Temiz Mahkemesi eyalet koruma programına açılan davayı 29 Temmuz'da hızlandırma kararı aldı. Emisyon sınırlamalarına karşı çiftçilerin ve şirketlerin açtığı dava artık öncelikli olarak görüşülecek. Çevre örgütleri programın yasal savunmasını gönüllü olarak katılma hakkını mahkemeden aldı. Oregon Çevre Kalitesi Departmanı'nın yanında ortak Rider adlı verilen taraf olarak yer alacaklar. Karar Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet düzeyinde iklim koruma programlarının yargı önündeki geleceğine dair önemli bir emsal. Emisyon sınırlamalarının bağlayıcılığı Amerika'daki temel siyasi çatışma başlıklarından biri. Geldik programımızın son haberine. Güney Kutbu'ndan, Antarktika'dan, Bilimsel Araştırma Kurulu ve Commonwealth Bilimsel ve Sanayi Araştırma Örgütü'nün analizine göre Güney Okyanusu'nun en derin katmanı 10 yılda hızlanan bir tempoda küçülüyor. Antarktika dip suyu dünyanın küresel deniz akıntı sistemi için zorunlu bir soğuk, yoğun su kütlesi ve okyanus hacminin %40'ına kadarını dolduruyor. Bilimciler bu kütlenin eş zamanlı ısınmasının, tuzulaşması, oksijen yitimi ve hacminin daralmasına derin okyanus devrilme dolaşımının yavaşladığının kanıtı olarak gösteriyor. Bulgular iklim değişikliğinin okyanusun en derin bölgelerinde şimdiden değiştiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Sonuçlar küresel iklim ve yağış açısından çok kritik. Onun için iklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yaz özel müzik yayınlarımız sürüyor. Açık Dergi'de bu akşam ilk bir saati Nubian Twist ile değerlendireceğiz. Chasing Shadows isimli plakların kulaklarımızda olacak. Hemen ardından sinemalardan Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens köşelerimizin de yayında olduğunu belirtmeliyim. Nubian Twist'e kulak verdikten sonra mikrofonu onlara devredeceğiz ama şimdi müzik zamanı. Açık Dergi Nubian Twist'in Chasing Shadows'uyla başlıyor.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.

uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Nubian Twist'ten Chasing Shadows dinlettik sizlere. 2026'nın öne çıkan plaklarıyla yaz özel müzik yayınlarımız yarın akşam saat 6 itibariyle devam edecek. Şimdi köşelerimizin sırası sinemalardan Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarıyla devam edecek yayınımız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda sadece 3 yeni film var. Odyssey hala gösterimde ve hala bir hayli ilgi görüyor ve bu hafta da yılın yine çok beklenen filmlerinden biri vizyona giriyor. O yüzden diğer filmler sanki salonlardan uzak duruyor bu hafta. Bu haftanın bu beklenen filmi Spider-Man Brand New Day. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. Destin Daniel Certain yönetmiş. Başrolde Spider-Man, hala Tom Holland. Ona tabii ki Zendaya eşlik ediyor. Daha önceki filmlerden ve diğer Marvel filmlerinden Mark Ruffalo yine Hulk olarak karşımızda. John Bernthal var. Jacob Batalon var. Bu filme eklenenlerse Tremel Tillman ve Sadie Sink. Daha çok televizyondan tanınan isimler. Bir önceki filmde Eve Dönüş Yok'ta filmin sonunda dünyanın sonu gelmesin diye herkesin hafızasından Peter Parker silinmişti. Spider-Man devam ediyor kariyerine ama Peter Parker diye biri olduğunu herkes, en yakınları dahil, unutmuştu. Ve bu filmde onun özetini de bize bir kısaca veriyor. Peter bir yandan ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde, bir sonraki filmden 4 sene kadar sonra buradaki hikaye ve arada arkadaşları, dostları, sevgilisi üniversiteye gitmişler. O New York'ta kalmış, Örümcek Adam kariyerine devam etmiş, tamamen yalnız, hiç kimsesi yok. Ve bir noktada çok da zorlanmaya başlıyor tabii. Tam bu dönemde de karşısına yeni bir tehdit çıkıyor. Spider-Man sevenler zaten gidecektir ama keyifli de bir Örümcek Adam filmi olduğunu söyleyelim. 150 dakika süresine rağmen izlettiriyor kendisini. Tom Holland ve Zendaya'yı birlikte izlemek zaten büyük bir zevk. Marvel evreni sevmeyenlerin de zaten salonlara yaklaşacağını düşünmüyorum Örümcek Adam için.

0: ne kadar bekleniyor diyecek olursanız, çok beklenen filmlerinden dedim. İlk fragman çıktığında internette ilk 24 saat içinde 719 milyon izleme almış. Bu bir önceki rekor kıran filmin iki katına yakın. Bu haftanın bir başka filmi Modi, Three Days on the Wings of Madness. Modi, deliliğin kanadında 3 gün. Buradaki Modi, Hindistan'daki Modi değil, Modigliani, meşhur sanatçı. 1916 yılında gençken hayatından 3 günlük bir bölümü izliyoruz. Filmin yönetmeni Johnny Depp. Daha önce 90'larda bir kere yönetmenlik yapmış. Onun başrolünde de oynamış ama arada pek çok kısa, özellikle müzik videosu çekmiş. Kendi oynamıyor bu sefer. Başrollerde Ricardo Scamarcio, Antonia Despla, Bruno Guerri ve Ryan McParland yer alıyorlar. Modigliani bir yandan polisten kaçıyor, bir yandan sanatçı kariyerine devam etsin mi etmesin mi gibi kararları var. Bir yandan hayatındaki kadınlar, böyle bir çılgın bir üç gün. Modigliani adında bir oyundan zaten uyarlanmış senaryo, o yüzden daha odaklı. Bir üçüncü filmimiz var. Bu da daha küçük dinleyicilere yönelik. Özgür Kedi Scotty. Muhammed Pirzadi yönetmiş bir Almanya yapımı animasyon. Sokaklarda yaşayan Scotty adlı bir kedinin öyküsü. Yani İstanbul'da tabii çok aşinayız bu hikayelere. Bizim de kötü kedi Şerafettin'imiz var. Ama bu daha daha çocuklara yönelik bir animasyon. Tek başına yaşamayı seviyor, maceralar yaşıyor ama bir de hayatına hoş bir ev kedisi Katie katılınca işler biraz karışıyor. Evet, bu hafta Örümcek Adam bekleyenler için mutlu hafta geldi. Odyssey'inde hala epey ilgileneni, izleyeni var, onu da söyleyelim. Tekrar herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: İdi bir cephe. Şkuni ayaşay kon. Eşto vit zaneydi bu. Vito hut zanan abozuz orom. Bozok juk oçiz orom. Habek abozu şaokot ilaseyi. Yaşay şkuni a koyuz fido do biyucaz.
0: Açık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bugün Eko Kozmopolitan'da gene eleştirmen akademisyen Arna Kornblatt'tan gideceğiz. Onun immediacy or the style of too late capitalism, dolayımsızlık kavramına ve geç kapitalizm biçimine tekrardan göz atacağız. Ama bugün onun dolayımsızlık üzerinden getirdiği eleştiriye geri giderken otokurmacı üzerinden geri gideceğiz. Otokurmacı ve anı üzerinden geri gideceğiz. Oradaki özgünlük, şeffaflık, anında erişim gibi değerlerin Kornblatt'ın kitabındaki eleştirilerde nereye denk geldiğini ve günümüzde nereye denk geldiğini biraz konuşacağız. Bunun böyle farklı yönlerden gerçekten çevresel sıçramaları da var. Ekolojik sıçramaları da var. Ben biraz bu programda onlara da çok değinmek istiyorum. Ama ilkin belki biraz otokurmacaya ilişkin güncel tartışmalardan bahsetmek yararlı gibi hissediyorum. Otokurmaca üzerine akademik anlamda belki de güncel tartışmalardan bahsetmek yararlıdır. Tabii ki 1977 yılına geri gidebiliriz. Serge Dubrovsky'nin kavramsallaştırılmasından bu yana yarattığı bir böyle hayranlık ve reddedilme arasında gidip gelen bir tür otokurmaca. Çok çelişkili olgularla ilişkilendiriliyor. Belki de Kornblatt'ın aslında sonradan açacağımız gibi o çelişkili olguların nerelere gönderme yaptığı açısından da anlamlı. Tür aslında norm dışındaki yaşamları belgeleyen radikal feminist ve queer yazarlar tarafından tercih ediliyor. Günümüzde de gene radikal feminist, eleştirmenler, yazarlar, iklim aktivistleri özellikle son dönemlerde otokurmacayı kullanan aktivist yazarlar son dönemde gerçekten gözümüze çok çarpıyor. Bu türün aynı zamanda tabii popüler olması var. Ama bir yandan da ticari bir tür olarak da reddediliyor. O çelişkisi aslında burada. Otokurmaca sanki biraz narsizm ve kişinin sürekli kendine odaklanmasıyla ilişkilendirilmiş. Ancak aynı zamanda da yazarın bütün bu yaygın kabulleri sorgulayan bir biçim olarak da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu türü kesin biçimde tanımlama girişimleri çok güç bence. Başka türlü eserler otokurmacı olarak tanımlanıyor ve bazı yazarlarda bu terimi açıkçası tam da böyle nokta atışıyla tanımlamıyorlar. Bazıları da bu türü tamamıyla reddediyorlar, sorguluyorlar. Ama otokurmaca yazarların çoğu toplumsal cinsiyet normlarına, ticari pazarlama eğilimlerine ve tür sınırlarına meydan okuyanlardır. Otokurmaca da gene neoliberal eğilimlerle bir anda bunları aslında reddediyor ama bir anda da örtüşüyor popülerliği bakımından da. Çünkü otokurmaca benliğin pazarlanması, kimliğin kendisine meydan okumasını ön plana alsa da bu aslında benliğin pazarlanmasını da öne çıkarıyor. Dolayısıyla biraz böyle çevrimiçi kültüre veya sosyal medya dünyasına da aslında uygun türleri teşvik edilmesi. Mesela Mark Parent bundan bahsediyor 2022 yılında. Kornblatt tabii ki bundan bahsediyor kitabında. Anne de Beauvoir de mesela otokurmacıyı neoliberal romanın bir örneği olarak değerlendiriyor. Ancak kendisini de büyük bir dikkat ve belirsizlikle tanımlamaya çalıştığı bir tür. Yani bir kafa karmaşası var. Pazarlama sorunsalı önümüzde ama neoliberal romanın bir örneği. Ama bir yandan da farklı direniş biçimleri yaratması, queer ve feminist yazarlar tarafından çokça kullanılması, son dönemde gene toplumsal cinsiyet ve iklim krizi odağında iklim krizinin görmediği farklı marjinalleştirilmiş, ötekileştirilmiş grupların gene toplumsal cinsiyet ekseninde otokurmacayı sahiplenmesi bize aslında bir direniş biçimi olduğunu da gösteriyor diye düşünüyorum. Tabii ki Anna Kornblatt da Otokurmaca'nın stratejilerini aslında kitabında inceliyor. Otokurmaca'nın çağdaş kapitalizme karşı bir direniş biçimi olarak değerlendirebileceği iddiasını bir yandan kabul etse de buna karşı kesin biçimde direniyor kitabında. Kornbluh'a göre otokurmaca çağdaş kapitalizmi karakterize eden o dolayımsızlık ihtiyacının bir örneği. Ve bu kapitalizmin etkilerini de çok vahşi bir şekilde aslında estetize ediyor diyor Anna Corbulo. Ve bunu da gene yakın zamanda ki pek çok otokurmaca üzerinden gösteriyor. İşte direnç ile mesela suç ortaklığı arasındaki ikili seçimin ötesine geçmeyi amaçlayan yaklaşımlar aslında nelerdir diye sorabiliriz belki biz. Mesela Hans de Meyer bunu çok gerçekten güzel biçimde ortaya koyuyor. Anna Sink'ten örnek alıyor mesela. İnsanların ve kültürel biçimlerin kapitalist taleplere hiçbir zaman bütünüyle ve başarıyla entegre olmadığını savunuyor. Dolayısıyla otokurmacının da aslında biraz böyle Anna Sink'in o çarpışma sürtünme kavramıyla beraber hiçbir zaman dünyaya bağlanma biçimlerinin gerçekten tek tip karakterize edilmeyeceğinden, her yerden birer çatlağın aslında görünür olduğundan bahsediyor kimi araştırmacılar ve akademisyenler. Dolayısıyla her otokurmacada tabii ki derhal metalaştırılmış bir bilgi biçimi veya bir sistem olarak karşımıza çıkmıyor. Mesela ben de biraz otokurmacaya karşı çekilirken hem akademik çalışmalarda hem de biraz böyle deneysel kısımda çekilirken otokurmacanın bütün bu ikircikli tutumlarına karşı böyle birkaç farklı eseri biraz daha öne çıkartmak isterim. Mesela ele alacağım iki eser, bir tanesi Kate Zambrano'nun To Write As If Already Dead 2021 adlı kitapları. Burada anlatıcı yazarların yaşamına yakından benzetiyor. Kendi yaşamını yazarın yaşamına yakından benzetiyor. Farklı yazarların yaşamına yakından benzetiyor. Aynı zamanda da annelik baskılarından bahsediyor. Kendileriyle ailelerin geçimini sağlamak için verdikleri mücadeleden bahsediyor. Yani bir yazarlar ve diğer yazarlara bakıyorlar ve özellikle annelik üzerinden, toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden verdikleri sürekli mücadeleden bahsediyor. Kate Zambrano'nun To Write As If Already Dead adlı otokurmacası. Burada mesela farklı bağlamlarda otokurmacadan bahsedebiliriz. Şöyle ki başkalarının seslerine, bir metnin tonuna ya da bir yerin atmosferine dikkatle odaklanarak aslında kendi durumlarının bireyselliklerini bir şekilde arındırıyor böylesi metinler. Dolayısıyla da tüm boyutların metalaştırılmasının bireyselleştirici ve yalıtıcı etkilerine karşı bir mücadele alanı aslında burada. Belki dayanışmayı yeniden tesis eden bir biçim bulma deneyimi diyebiliriz. Anna Kornbluh da mesela yakın tarihli bu tarz otokurmacaları incelerken de tam da buralardan aslında bize söylüyor. Otokurmacanın farklı yollarından bize bahsederken gerçekten o neoliberal romanın kıskacında ne olabileceğini de söylüyor. Tam oraya geçmeden ben biraz o To Write As If Already Dead eserlerinde mesela New York'un bir entelektüel ve sanatsal çevresini görüyoruz orada. Orada konumlanıyor yazar ve kendi üzerindeki o sürekli yazarlık ve annelik baskılarını bahsediyor. O baskılardan kopabileceğini ve diğer aslında yazarların dillerine ve yaşamlarına uyum sağlayabileceği bir alan bulmak için aslında bu otokurmacıyı kullanıyor. Dolayısıyla burada bir yanda güvencesiz ekonomik koşullar işin içine giriyor. Tabii ki ticari talepler var ama aynı zamanda yaratıcı çalışmalar içinde bir biçim geliştirmeyi görüyoruz. Bir biçim yaratmayı görüyoruz. Dolayısıyla Kornbluh'un eleştirisine ben biraz yaslansam da kabul etsem de otokurmacanın da bu başka türlü bir kolektiviteyi ve dayanışmayı belki yeniden tesis etmesi adına değerli buluyorum. Hubble aslında şöyle bir şey söylüyor bize. Burada otokurmacanın ve otokuramsal yazının bir direniş biçimi olmasını reddediyor. Sert ve tavizsiz aslında bu konuda. Çünkü kapitalizmin mevcut aşamasında geleneksel romanın karmaşık olay örgüleri ve yapıları bu dolayımlama biçimlerini nasıl gerilettiğini söylüyor. Otokurmacayı da bu dolayım biçimlerini gerilettiğinden bahsediyor. Bunun yerine otokurmaca dolayımsızlık deneyimi üzerinden aslında yazının popülerliğini öne çıkarıyor diye söylüyor. Romanlarda mesela üçüncü tekil şahıs kullanımındaki düşüşü gösteren grafikleri önümüze koyuyor Kornbluh'a. Birinci tekil ağız üzerinden bu eğilimin nasıl aslında böyle bir pandemi gibi bir salgın haline geldiğini söylüyor. Dolayısıyla otokurmaca çağın sorunlarıyla bir ilişki kuruyormuş gibi gözükse de Kornbluh bunu yeterli bulmuyor. İçinden geçmek, bunun böyle olmak zorunda olmadığını kavramayı gerektirirdi diyor kitabının bir yerinde. Ona göre de otokurmaca işte kimlik, anındalık yani o anda olma ve şeylik yerine dolayımlama, anlatı, kişisizlik ve kolektif de burada geri çekilir ve aslında gerçeklik, ses, kişilik ve atomculuk yükselir anlayışını hedefliyor. Yani o bireysel atomize kişileştirme hikayelerinin ne kadar öne çıktığını bize anlatıyor. Biraz da Kornbluh tabii ki otokurmacanın çağdaş başarısını kitap yayıncılığı endüstrisinin ve yayın evlerinin buna tabii ki üniversite yayın evleri de, akademik yayın evlerini de dahil ediyor. Bu kriz çağı içinde ortaya çıkan ticari bir strateji olarak otokurmacanın pazarlandığından bahsediyor. Ve otokurmacanın çevrim içi kültürünün kendini tanıtma ve kendini ifade etme olanaklarını taklit ettiğini söylüyor. Yani çevrim içi kültürü otokurmacayı taklit ediyor diyor. Otokurmaca romanlarında kitap yayınlatmak için verilen mücadelelerinde çok sıklıkla yer aldığından bahsediyor. Bunu bir önceki aslında programda da konuşmuştuk. Yazarların kendi deneyimleri, yazarlık dünyasının sıkışmışlıkları, oradaki mücadele alanları, bir kadın olarak oradaki mücadele alanları aslında bunlar çok değerli olsa da diyor Anna Kornbluh, bu kitabın yayımlatma mücadelesine ilişkin betimlemeler, bunlar hem fiziksel betimlemeler de olabilir bunlar ama dolayımsız bir yoğunluk yaratmak için kullanılıyor ve gerçekten çok hakiki bir şey değil diyor. Kornbluh'un argümanı bence zaman zaman biraz gerileyici gözükebiliyor. Çünkü otokurmaca terimiyle nasıl ilişkilendiğini, farklı yazarların, farklı üslupsal tercihlerin ve farklı teorilerin de bu otokurmaca ile nasıl ilişkilendiğini sanki biraz bana göz ardı ediyor gibi geliyor. Çünkü otokurmacayı kınama girişimleri aslında biraz indirgemeci bir hal de alıyor. Mesela bir tabii ki TV realitesinden bahsetmiyoruz bununla birlikte. Mesela Hans de Meyer ve Sven Witze otokurmacaya direniş ve suç ortaklığı modellerin ötesine geçmeyi amaçlayan bir bakış geliştiriyor. Yani bir aslında direniş var ama onun da çok ötesine geçiyor diyor. Neoliberalizmin toplumsal ve kültürel yaşamı boyunca yayılma biçimlerini tanımlamak için çok farklı bir alandan bahsediyorlar. Hegemonya işte sürtünmelerle, çatışmalar hem kurulabilir ama hem de çözülebilir diyor özellikle de Meyer. Ve neoliberal öznenin yerine çok böyle belirsiz arazide yol alan oyuncu figürleri gelebilir diyor. Mesela McKenzie'nin Work'ını izliyor. Work ayrıca onlara çok güncellenmiş bir teori de sunuyor bu anlamda. Tabii ki böyle bir dünyada otokurmacının konumundan bahsedebiliriz. Otokurmacanın konumu nedir deriz. Demeyer ve Witt ise çağdaş kurmacanın genel olarak bağlanma, arzu, deneyim, mevcudiyet ve özdeleşmeye yönelik bir ilgisiyle karakterize edildiğini savunuyor. Çağdaş kurmaca onlara göre duygulanımsal sorular tarafından yönetiliyor. Gerçekliği nasıl hissetmeli ve nasıl deneyimlemeli? Bu soru onlar için çok önemli. Tam da Cornwell'ın aksine bu gerçeklik nasıl hissedilmeli ve nasıl deneyimlenmeli sorusuna insan kapasitelerinin tam da bu duygulanımsal alanlar yaratmadaki gücünün ancak ve ancak otokurmacadan geçtiğini söylüyorlar. Şiddeti ve yabancılaşmayı açığa vurduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla şöyle söylüyorlar, otokurmaca özneyi özgürlük ve özgürleşme olanaklarından mahrum bırakan bir bağlamda belirli bir özellik derecesini yeniden kazanmanın bir yolu da olabilir. Bu tamamen Anna Korbulo'ya ters köşe aslında buradaki söyledikleri şey. Otokurmaca duygulanımsal ve bilişsel becerilerin gündelik aşındırıcı işleyişi içinde bir kıvrım yaratır diyorlar. Farklı bir kıvrım yaratır diyorlar. İnsanın kendini yaşamın yazısı aracılığıyla hem yaratması hem de mülksüzleştirilmesinin çelişkileri üzerindedir otokurmaca diyor. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten Demeyer ve Witsen'in bu yaklaşımını. Çünkü hem yaşamdaki yazı aracılığıyla kendini yaratıyor hem de bu mülksüzleştirilmenin çelişkileri üzerine bir düşünüm sunabiliyor diyorlar. Dolayısıyla otokurmaca güncel akademik tartışmalarda olduğu kadar aslında yayın dünyasının ve oradaki o türü kesin biçimde tanımlama girişimlerinin işte yayın pazar stratejisinin de tam kalbinde oturuyor diyebiliriz. Mesela Anna Kornblah gene Ben Lerner'in otokurmacasına, Ben Lerner yazınına gidiyor. Mesela Lerner'in yazısı çok açıkça neoliberal bir bağlam içinde konumlanmış olsa da tabii ki Cornwell onu neoliberalizmle çok ilişkilendiriyor ama Lerner neoliberalizme karşı bir direniş stratejisi geliştirmeyi başarmış olabilir mi diye bir açık ihtimal de sorabiliyoruz burada. Çünkü orada çok başka bir şey var. Çağdaş kapitalizmi bütün o temsil eden strateji ölçütlerinin de bir anlamda yıkımını görüyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla farklı otokurmaca yaklaşımları var. Mesela bir yerde de gene Cornwell'ın kitabına geri gidiyorum burada. Cornwell, Doreen Nigirofa, umarım doğru okuyorumdur, A Ghost in the Throat adlı eserini inceliyor. Bu eserde de mesela anlatıcı İrlanda okullarında yaygın biçimde okutulan bir şiirin 18. yüzyıldaki yazarı ile çok güçlü bir özdeşlik kuruyor. Giriofa oradaki o yazarın diline çok dikkatle odaklanıyor. Onun eserini çeviriyor ve onun yaşadığı yerleri ziyaret ederek kendi durumunun bireyselliğini ortaya koyuyor. Ve kendi durumunun bir anlamda bireyselliğinden arındırıyor. Ve kendini çok daha geniş kadın yaşamları, unutulan kadın sesleri arasına yerleştiriyor. Tabii ki bunu yaparken yalnızca çok böyle kitabının özgür biçimini geliştirmekte kalmıyor. Aynı zamanda o İrlanda'daki şairin yaşamı üzerine yazılmış akademik literatürde bir sürü farklı çalışmaya da geri gidiyor. Ve oradaki akademik literatürde o kadın şairin susturulmuş olmasını bir anlamda tersine çeviriyor. Buradaki jest o anlamda çok çok önemli. Dolayısıyla kendi bireyselliğinizi öne çıkarırken kendi yazarlık tecrübenizi, yazıyla olan ilişkinizi, toplumsal cinsiyet rolleri, sınıf, etnisite gibi farklı kesişimsel noktalarla da tabii ki bağlantılandırarak çok daha geniş bir ağın içine koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla Unlisting'deki o farklı bağlantılar, o sürtünmelerle açılan çatlaklar da burada bence çok çok daha anlam kazanıyor diyebiliriz. Mesela eserlerin bazıları anonim, bazıları takma adlar altında yayınlanıyordu. Otokurmacayı da çok öncelerde. Tabii ki burada bu bir kısıtlama olarak da gelebiliyor önümüze. Ama ismi açıklanmayan bir yazarla farklı gene tecrübelerin bir arada oluşu bu açıdan da yazarlık ve bir tür olarak otokurmaca üzerine geliştirilen eleştirel düşüncelerde de biz bunu çok görüyoruz. İşbirliğine dayalı yaratıcı çalışmalarla da çok görüyoruz. Dolayısıyla inceleme altında otokurmaca Anna Kornblath da biraz böyle genelleştirildi, biraz da indirgen hale getiriliyor. Ama çok daha farklı eleştiriler, çok daha farklı yazarların elinde bu neoliberal romanın ne olabileceği, neoliberal roman formunun ne olabileceği ve bu otokurmacanın da aslında neoliberal roman kisvesi altında incelenemeyeceğini, çok daha farklı kırılımlar yaratacağını bize söylüyor. Dolayısıyla neoliberalizmin de kuramsallaştırdığı çok çeşitli biçimleri tartışmak, otokurmacanın da böyle sınırlarını genişletmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Anna Kornblath'ı birazcık belki ara vereceğiz. Diğer programlarda farklı şeyler konuşacağız. Ama Anna Kornblath'ın genel olarak bu dolayımsızlık eleştirisi her ne kadar otokurmaca bağlamında biraz genellemeye kaçsa da en azından ben biraz öyle görüyorum. Gene de bu dolayımsızlık eleştirisi şu an için sanıyorum çok farklı yerlere, farklı türlere gidecek, kapı aralayacak ve farklı açılardan bizi besleyecek. Çünkü çok günümüz kültürüyle ilgili, çok doğrudanlık meselesiyle ilgili, anında erişimle ilgili ve o değerlerin nasıl yüceltildiğiyle ilgili dolayımsızlık idealine doğru gidiyor muyuz? Toplumumuz tarihsel, ekonomik ve çevresel ilişkilerle birlikte deneyimi nasıl biçimlendiriyor? O katmanları ıskalıyor muyuz? O anındalık ve anında erişim gibi değerlerle. Tabii ki bunu farklı açılardan da diğer programlarda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
8: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
9: Hepinize iyi akşamlar. Homo Ludens'in bir yeni bölümünde daha beraberiz. Bugünkü konuğum sevgili Başar Ünder. Kendisinin yapmakta olduğu çok şey var. Ama tabii ki ben hemen yine sözü kendisine bırakacağım. Hoş geldin Başar.
10: Hoş bulduk Can.
9: Seni birazcık tanıyabilir miyiz?
10: Tabii ki. Yani genel pratiğim ses mühendisliği, ses tasarımı ve kompozisyon üzerine. Filmler için, işte bilgisayar oyunları, yani oyunlar için genel olarak, sahne için. Yani yaratıcı sesin yer aldığı her yer için müzik üretiyorum, ses tasarlıyorum diyebilirim. Bir taraftan da Bahçeşehir Üniversitesi'nde geçen 8 senedir oradaki dijital oyun tasarımı bölümünde şey yapıyorum. Game audio derslerini veriyorum. Yani iletişim fakültesinin çoğu ses dersinde gene ben sırtlanmış durumdayım.
9: Pekala. Zaten bu söylediklerin ayrıntılarına hızlıca gireceğiz. Ben yine klasik ilk sorumla başlayacağım.
10: Tamam.
9: Sen de İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okudun.
10: Evet.
9: Ve sonra müzik, ses mühendisliği ve tasarım alanına geçiyorsun. Yani çok klasik bir soru ama sosyolojiden sese uzanan bu yolculuk nasıl başladı? Bu iki alan bugün yaptığın işlerde buluşuyor mu? Buluşuyorsa nerelerde buluşuyor?
10: Sosyolojiden önce yani lisedeyken müzik yapmaya başlamıştım. Yani kendi müziğimi yapıyordum. Gitarla şarkı yazıyordum, şarkı söylüyordum. Öte yandan şeylerle de ne denir, o zamanlar bulduğum işte kompütür müzik dergileri vardı, magazinler. Onlar da böyle DVD'ler verirdi yanlarında. Bakırköy'de ikinci el işte o Yaysat Bayiler'den dönmüş eski dergilerin satıldığı bazı dükkanlar olurdu. Ondan sonra oradan aldığım CD'lerden işte kullandığım sample'larla biraz prodüksiyona da başlamıştım. Yani bilgisayar müziğine de aslında ilgi duymaya başlamıştım. Evet. Bir yandan hem üretim devam ediyordu ama evet sociolojiyle de bir ilgim vardı. Evet yani TMC işte lisede
9: çok,
10: ve
9: çok iyi,
10: evet yani gidecek yerler de aşağı yukarı belli ama evet bir taraftan da sanat sosyolojisi ne bileyim belki Mimar Sinan olur diye evet. Hep hayal ediyordum. İstanbul Üniversitesi oldu. Yani o oranın müzikle bağı çok daha farklı aslında. Yani İstanbul Üniversitesi'nin sosyolojide müzik çalışıyor olsaydım büyük ihtimal işte Türk müziği falan filan gibi daha böyle geleneksel ondan sonra buranın sosyolojisine ait şeyler çalışıyor olurdum. Ben hani öyle yapmadım. Bir yandan Bilgi Üniversitesi'ne geliyordum her gün. Ondan sonra Bilgi'deki müzik derslerine katılıyordum. Evet. İşte ses fiziği dersleri vesaire. Oradaki prodüksiyon derslerini takip ediyordum. Neredeyse yarı zamanlı gibi. Yani şeyim hep devam etti. Bir yandan müzikle ilgilendim ama evet o teorik tarafı da çok çok sevdim. Galiba şeyin sonuna doğru, son sınıfa doğru üniversitede bir şey kazandım. Bir burs kazandım. UNESCO'nun bir bursu. Aşberg Bursaries for Artists diye.
9: Ha.
10: Fransa'da Burj'da İMEP diye bir elektroakustik müzik enstitüsüne davet edildim. Besteci olarak, misafir besteci olarak. Orada bir eser yaptım, besteledim. Elektroakustik bir parça. Zaten şeyim de oydu. Hedefim de hep elektronik elektroakustik müzik.
9: Evet.
10: Deneysel taraflarda kalmaktı. Bundan sonra da zaten ne oldu? MIAM'a başvurdum. Çünkü evet zaten MIAM'dan işte Peter Snapper'ın derslerini alıyordum. Bilgideki derslerine katılıyordum. Beni tanıyordu, ilgilerimi biliyordu. Oranın uygun bir yer olduğunu düşündük. Biter bitmez aslında MIAM'daki işte müzik şeyi hayatıma, master hayatıma geçmiş oldum.
9: Müthiş.
10: İkisi nerede birleşti dersen, yani şu an çok faydalanıyorum ama master'da da, şimdi doktora'da da aslında ses mühendisiyle yani ilgili çalışmalar yapmış olsam da yine de oyun, şu an oyunlarla ilgili çalışıyorum. Oyunun da daha katılımcı medya tarafına, oyun modlaması, işte oyuncular nasıl oyuna içerik üretiyorlar, o user generated content meselesini biraz karıştırıyorum aslında.
9: Evet.
10: Orada da bir şey buluyorum, bir ortaklık buluyorum.
9: Çok iyi. Peki bu benim hakikaten her zaman sormak istediğim sorulardan birisi. Müzik bestelemek var bir yanda. Diğer tarafta ses tasarlamak diye bir şey var. Bu ikisi arasındaki ayrım nasıl kuruluyor? Sen nasıl kuruyorsun? Ve bir oyun projesine başladığında, yani ne bileyim mesela bir müzikal mi, müziksel mi? Doğru kelime olmayabilir burada, onu sen karar ver. Yoksa oyunun daha böyle bu şekilde sınıflandırılamayacak bir ses evrenini mi düşünüyorsun ve kuruyorsun?
10: Ya, çok iç içe geçmiş durumda bence. Filmde de biraz öyle. Bazen çok yaratıcı bir ses tasarımı, bir ambiyans, çok müzikal bir rolü üstlenebiliyor. Adeta bir film müziği gibi. Ama müziğin de, ne bileyim, orkestral bazı jestlerin de sanki bir efekt gibi, hani o jump scare'lara yedirildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla orada bir geçişlilik her zaman var bence. Ama oyunda sanki biraz daha net ayrımlar var. Çünkü karakterler var. Onlar bir takım cisimlerle etkileşime geçiyor. Çevresel, evet, bazı sesler var. Bunlara tabii ki bir tasarımcı gözüyle bakmak gerekiyor. Ses tasarımcısı gözüyle bakmak gerekiyor. Çünkü bir yanıyla çok teknik. Hani bir animasyonun bir karesiyle sesin işte aynı zamanda tetiklenmesi mümkün mü vesaire gibi şeylere bakıyoruz. Tabii ki o ortamı kurmak da aynı şekilde inandırıcı olması, işte bizi içine alabiliyor olması gibi şeyler var. Bunların hepsini bir ses tasarımı şeyi gibi denir. Öyle bir yaklaşımla ele almak bence daha doğru. Müzikse oyunlarda daha şey bir yerde sanki. Sizin o progresinizi takip eden, evet, ilerleyişinizi takip eden, sizi ödüllendiren, bir takım beklentiler yaratan. Ve tabii ki evet, yani oyunun o genel dünyasında o kurulu, işte o world building'e destek olması gibi şeyler de var bir taraftan diyebilirim kısaca.
9: Eyvallah. Peki. Yine bu senin farklı disiplinler arası çalışmanla ilgili bir şey sormak istiyorum şimdi. Yani oyunlarda ses dediğimiz zaman böyle bir sürekli işte evet görüntünün arkasında işleyen, çalışan bir şey var gibi geliyor. Ve fark edilmediğinde de başarılıymış gibi de oluyor. Hani evet yapması gerekeni yapıyor gibi. Sence iyi bir oyun sesi kendini ne zaman görünür, orada olduğunu hissettirir kılar? Ve bunun eksik ya da fazla olduğu zamanlar senin için nereler mesela?
10: Yani şöyle söyleyeyim, biraz janradan janraya da bence çok fark ediyor.
9: Tahmin ediyorum.
10: Bu denge çok değişiyor. Öte yandan düşünüyorum. Yani mesela işte çok böyle mainstream, işte AAA, iyice işte Fortnite gibi oyunları düşününce bunların gerçekten çok böyle bir impact yaratıyor olması, sizi içinde tutuyor, engaging olması gerekiyor. Evet. Ve birçok şeyin belki de çok hani abartıldığı, yüksek kullanıldığı, fazla kullanıldığı, hem janrının da işte bir belki imza şeyi haline gelmiş, sound'u haline gelmiş oluyor. Ve bu istenen bir şey oluyor bir taraftan. Ama öte yandan daha belki böyle moody oyunlarda, işte survival oyunlarında ya da hani hikayesi ağır olan oyunlarda, evet, daha yoğun olan oyunlarda diyeyim. Bu sefer de evet sanki şeyi bekliyor gibiyiz. Bizi oyun deneyiminin çok dışına çıkarmayacak. Ondan sonra kendimiz oranın bir parçası gibi hissettirecek. Subtle, yani şey yapmadığımız, yani çok da kendini göstermeyen, ondan sonra
9: yırtınmayan.
10: Evet, yırtınmayan şeyleri de tercih ediyoruz bu durumda. Galiba hep bu dengeyi gözetmeye çalışıyoruz gibi düşünüyorum.
9: Peki yine o zaman bu işte çift disiplinlik üzerinden gideceğim şimdi. Sinemada ya da işte televizyonda diyebiliriz aslında buna yani. İzleyici önceden belirlenmiş bir zaman akışını takip ediyor. Oyundaysa Senin demin de belirttiğin gibi aslında oyuncunun hareketleri, kararları, bekleme süreleri değişebiliyor. Buradaki bu etkileşimli yapı senin müzik ve ses tasarımını nasıl dönüştürüyor, nasıl etkiliyor?
10: Ya evet, hep öyle bir ayrım yapıyoruz derslerde de. Diyoruz ki işte filmler lineer mecra, oyunlar non-linear diyoruz şey anlamıyla. İşte karakter bir, evet, haritanın bir yerinde duruyor ve hani nereye gideceği çok belli değil ondan sonra. O noktada ikisinin de şey, tabii müzik yazma mantığı çok farklılaşıyor. Film için bir müzik tasarlarken, bestelerken bir takım ortaklıkları tabii ki gözetiyoruz. Karakterler var, leitmotifler var. Onları temsil ediyoruz bir takım seslerle, bir takım enstrümanlarla, müziklerle. Onlar sahneye çıktıkları zaman işte belki o temaları biz de tanıtıyoruz. Ya da onlar çıkmadan biz o temaları önceliyoruz ki hani insanlar anlasınlar ne olacağını. Bir hikayenin bir cue'su olabiliyor. Oyunlarda da bazı işte o ne denir, scoring'den gelen, film scoring'den gelen şeyleri kullanıyoruz, teknikleri kullanıyoruz. Ama Biraz daha teknik bir şey kısmı var galiba besteciyi farklı düşünmesini gerektiren. Daha böyle kanal kanal bir yapı. Yani yazdığınız bir müziği düşünün. Bir film sahnesinde çalan bir müziği düşünün. Onun daha granüler olması iyi bir şey oluyor. Kanal kanal ayrışabiliyor olması elbette önemli bir şey oluyor oyun müziğinde. Çünkü siz o müziği saatlerce süren bir deneyime aslında yaymak, açmak zorundasınız. Bir oyunun süresi yüzlerce saati bulabiliyor. 100 saatin üzerinde oynayabiliyorsunuz bazı oyunları, büyük oyunları.
9: Tabii ki.
10: Dolayısıyla müzik burada çok daha esnek, adaptif olmalı. İşte adaptive audio, adaptive müzik diyoruz biz buna. Sizin bir işte region'ın, bir biome'un bir müziği varsa bunu hemen belki de açık etmiyoruz. Parça parça belli unsurlarını belli yerlerinde ama belki o hikayenin en ondan sonra önemli kısmında bütün parçayı belki şey yapıp
9: buyurun. İyi bir senaryonun aslında işleme şekli gibi müzik kesinlikle de aynı şekilde işliyor bir yandan değil mi?
10: Kesinlikle.
9: Peki orada yani aklıma başka birkaç bonus soru da geliyor ama onu vaktimiz kalırsa soracağım.
10: Tamam.
9: Akademik çalışmaların da var senin bir yandan. Ses, etkileşim ve oyun temelli ses pratikleri üzerine yoğunlaşıyorsun. Etkileşimli ses dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz ve kastediyorsun? Ve oyuncunun eylemleri ses dünyasını hangi biçimlerde değiştirebiliyor diye soracağım.
10: Hani çok çok basit şeyiyle, hani manasıyla ya oyuncunun kontrol ettiği şey neyse o oyun dünyasında oradaki her oyunla ilgili oyuna verdiği her tepkinin bir işte bir feedback olarak ona dönmesini bekliyoruz. Bir işitsel bir feedback olmasını, akustik bir feedback olmasını bekliyoruz. Bir düğmeye bastığınızda bir ses duymak gibi. Bu aslında çok eski bir beklenti yani. Evet. Normalde bizde işte ne mi 40'ları düşünün. İşte bir belki bir makine var. Kırmızı düğmesine basıyorsunuz ve işte bir bip diye bir ses çıkartıp çalışmaya başlıyor gibi bir yerden. Bugün işte bütün bu bir oyunun menüsünün tasarlanmasına kadar hani gelen bir süreçten bahsediyoruz. Interactivity aslında en basit haliyle bu kadar bir şey. Biz bir biz bir sistemi çalıştırıyoruz ve karşılığında bir ses duyuyoruz. Bizim kontrolümüzle gerçekleşiyor. Biz oraya girmezsek, o düğmeye basmazsak o sesi duymayacağız kadar hani basit bir yanı var. Öte yandan oyuncu bu interactivity ile nasıl hani, oynuyor dediğimiz zaman da bu da aslında bayağı karmaşık bir yapı. Bunu bir deneyime çevirmesi mesela işte bahsettik buraya gelmeden de ben şimdi modlama üzerine çalışıyorum. Doktora tezim oyun modlaması üzerine. Yani oyuncular işte modeller bu oyunları modifiye eden insanlar aynı zamanda bu mod paketlerini kullanan oyuncular oyunu nasıl dönüştürüyorlar? O fabrikadan çıkmış halini değil de neden modlanmış hallerini kullanıyorlar ya da neden bu sesleri değiştirmek istiyorlar? Bu da aslında o kullanıcının bir takım nasıl diyelim alışkanlıklarının oyuna yansıma hali. Onu daha inclusive bir hale getiriyor. Daha kendine ait bir hale getiriyor. Aynı zamanda buna ben aynı zamanda bir virtual placemaking diyorum. O şeyi de alıp ne denir? O dünyayı da alıp mesela evet. Skyrim'den bahsedecek olursak o dünyadaki bir takım sesleri değiştirerek orayı daha kendine ait bir hale getiriyor. O place ne diyorlar? İşte space'i place haline getirmek meselesi gibi.
9: Çok çok iyi anladım. Yani ondan sonra, o zaman bir alanı mekan haline getirebiliyor gibi bir şey oluyor.
10: Kesinlikle, kesinlikle. Bunu önemsiyorum. Biraz buradan gidiyorum diyebilirim.
9: Peki o zaman sanki tam da bu noktada ufaktan bir klasik parça şarkı aramızı versek ve sonra da aradan sonra da bu parçayı neden seçtiğini kısaca bize bahsetsen ve sonra da sorularımıza devam etsek.
10: Tamam, harika.

0: Tekrar merhaba, Homo Ludens'in yeni bölümünde Başar Ünder'le beraberiz. Başar, biz az önce ne dinledik, bize söyler misin?
1: Tamam, bu Kona diye bir oyunun soundtrack'i, onun tema müziği. Bir, nasıl diyeyim, survival, böyle dedektiflik oyunu gibi bir oyun. Böyle karlı bir şeyde, şey kasabasında, Kanada kasabasında geçiyor. Çok böyle şey unsurlar var, işte Amerikan, yerli, indigenous, işte mitoloji unsurları var bir yandan. Bir yandan da böyle bir cinayetler serisini çözmeye çalışıyorsunuz. Çok aşırı bilinen bir oyun değil. Yani bugün buraya şey de getirebilirdim. Hani Kanon gibi, hani ne
0: tabii
1: bileyim
0: ki,
1: işte Final Fantasy'nin bir şeyini ya da...
0: Ya da şey, Last of Us, Gustavo.
1: Evet, Last of Us olabilirdi. Kesinlikle, kesinlikle. Onlardan bir şey de dinleyebilirdik ama beni çarpan, yani oyun içerisinde de beni etkileyen, yani içine alan bir şey getirmek istedim. Bu öyle bir şeydi. Müziklerin dün de oyunun içerisinde de çok güzel kullanılmış. Hem de hani şey ayrımı vardır ya, diegetik seslerden non-diegetik müzikler falan gibi. Hani burada oyunda da böyle bir şey vardı. Bu ne kadar işte müzikler 70'ler ve işte Kanada folk müzik, rock, folk rock gibi tınlıyorsa, oyunun içerisinde de bir takım radyoları açtığınız zaman işte o folk şarkılar duyuyorsunuz, o şeye ait.
0: Ha, evet, belki onu çok kısa bir söylemek gerekebilir. İşte diegetic, intradiegetic, extradiegetic dediğimiz zaman oyundaki bulunan aletlerden, mekanlardan doğal olarak duyduğumuz sesler mi, yoksa dışarıdan bize verilen tırnak içinde empoze edilen sesler mi, müzikler mi gibi bir ayrım olmuş oluyor, değil mi?
1: Evet, karakterlerin duyduğu sesler ve duymadığı sesler gibi.
0: Evet,
1: çok basit
0: tamam.
1: Bir şekilde ayırıp.
0: Seninki çok daha güzel oldu zaten. O zaman tam da bunun üzerine devam etmek istiyorum. Oyunlarda sesin mekan duygusu yaratmadaki rolü nedir? Mesela görmediğimiz bir düşman var, yaklaşan bir tehlike var ya da içinde bulunduğumuz ortamın büyüklüğünü nasıl algılarız biz ses aracılığıyla diye soruyorum sana.
1: Evet, işte tam da söylediğin gibi aslında öyle bir ayrım var. Birisi, ben buna yani büyük ihtimal literatürde böyle geçiyorum, hatırlamıyorum ama sanki bir takım kaynaklarda böyle akıdım. Tactical listening dediğimiz, benim öyle deyince rahat ettiğim bir bir kavram var.
0: Taktiksel dinleme mi diyeceğiz peki bunu?
1: Evet, herhalde taktiksel dinleme diyebiliriz. Evet, yani hani bu da işte tam da bahsettiğin gibi bir takım adım seslerinden bir düşmanın yaklaştığını anlayabilmek.
0: Evet.
1: Ondan sonra ama öte yandan oyuncunun buna bir takım müdahaleleri de olabiliyor. İşte oyunun müziğini kapatırsanız, ne bileyim, daha çok seslerle hani haşır neşir olursunuz. Bazı oyuncular bir takım presetler kullanıyorlar, kulaklık presetleri. O presetler bazı frekansları biraz daha açıyor ki daha önceden, hani nasıl diyeyim, bazı işte ayak sesi frekanslarını biraz daha boost etmiş oluyorsunuz ki daha önceden duyalım.

0: takım ses motorları var. Audio middleware diyoruz bunlara. Oyun engine'ine entegre olan, oyun motoruna bağladığımız ses bankası, aynı zamanda böyle sistem üreten şeyler, programlar.
1: Çok ilginç.
0: Bunların içerisinde bir takım böyle reverb algoritmaları var. Biz de diyoruz ki bu mekan büyük mekan, buranın işte reverberation'ı, yani yankılanma süresi bu kadar, buranın yankılanma süresi bu kadar. Hı-hı. Ondan sonra gerekirse o yerlere kaydedilmiş impulse response dediğimiz bazı ses şeyleri, yankılanma örnekleri yüklüyoruz ki o mekanda tam birebir bir bütünleşme olsun. Eğer şu duvarları taşsa, taş duvarlı bir yerde kaydedilmiş bir ambiyansı oraya yerleştiriyoruz. Bayağı bu da işte dedik ki çok granüler bir süreç aslında. Bütün mekanları tanımlıyorsunuz.
1: Evet. Öyle
0: bir takım kategorizasyonlarla 3 tane 4 tane farklı ambiyansı, işte yankı şeyine ne denir? Modelini tüm bu oyuna aslında şey, serpiştiriyoruz gibi bir şey olabiliyor.
1: Okey, o zaman tam da senin çalıştığın bir oyunla ilgili bir şey soracağım. Hı hı. Daha önce konuk ettiğimiz Can Oral'la beraber çalıştınız orada da. Sijin Reign of the Old Ones. Hı hı. Atmosferi güçlü, edebi dünyası güçlü. Sen de bu oyunun ses tasarımını üstlendin. Hı hı. Böyle bir Lovecraft hissi zaten buram buram var. Hı hı. Ve yani bu korku ve tekinsizlik duygusunu kurarken nasıl bir ses dili geliştirdiniz beraber, ne yaptınız yani?
0: Hı hı. Ya galiba korku dünyasında yine şey yapacağım, böyle nasıl diyeyim, kompakt basitleştirmekle gitmek gerekirse hani iki tane şey var. Birisi bir tansiyon yaratmak, birisi işte jump scare gibi insanları hoplatmak yani.
1: Evet.
0: Anda. Bazı oyunlar bunun üzerine kurulu. Hani sizi sürekli hoplatmaya çalışan bir şey oluyor. Bazı oyunlarda sizi böyle pişire pişire ondan sonra sürekli gerilim üzerinde tutmaya çalışıyor. Bu şeyde Lovecraftian RPG Stygian'da hani ikisi de mevcut aslında. Bazı sahnelerde jump scare gibi sizi gerçekten hızlıca, evet, falan şey yapan, korkutan ondan sonra sahneler de var. Aynı zamanda karakterlerin böyle o sıkışmış bir evren, bir dünyada kalmaları, bir çaresizlik durumu bence en çok hissedilen şey. Ondan sonra çok çok karamsar bir oyun. Dolayısıyla yani müzikler de zaten orada ona hizmet ediyor. Hı hı. Oranın hani o kültürel dünyasını, müzik dünyasını kurgularken ben de karakterlere çok odaklandık. İşte onların ürettiği işte büyüler, o magical sesler,
1: evet,
0: sihirli sesler. Ondan sonra mekanların birbirinden farkı. Bazen yani genelde hiç görmediğimiz bir takım yaratıklar görüyoruz orada da. O yaratıkların her birinin sesleri. Bunları tabii ki ben de yorumluyorum ama
1: tabii
0: işte
1: ki.
0: Can ve o dönemki işte kreatif ekip de, yazarlar vesaireler, onların kafasında duydukları çok fazla şey var.
1: Evet.
0: Orada biraz ses tasarımcısı, yani bu kadar nasıl diyeyim, yoğun, böyle jenerik olmayan bir oyun bu çünkü. Çok şey yapılmış, üzerine çalışılmış oyunlarda. Siz de biraz mediator gibi oluyorsunuz. Aslında bir takım fikirleri tercüme eden, işitsel fikirleri insanların kafasındaki, hayata geçirmeye çalışan birine de ne dönüşüyorsunuz. Hem kendi katkınız oluyor hem de onların da o duyduğu sesler, bir takım taklitler, vokalizasyonlarla o seslere ulaşıyoruz.
1: Peki o zaman şimdi bir yan ve bonus bir şey soracağım.
0: Tamam.
1: Demin de ufak bir çıtlattım. Şimdi bir yandan artık tabii oyunların, yani işte AAA oyunlar dediğimiz çok büyük stüdyoların yaptığı oyunlarda da, ama yeri gelince atıyorum Türkiye'deki indie oyunlarda da hep böyle bir işte orkestralar var, işte yani sanatçılar, işte bestekarlar, müzisyenler, her şey var. Ve atıyorum mesela işte Hitman'in müziklerini Jesper Kaid yapıyor. İşte Macaristan, işte Budapeşte Senfoni Korosu şey orkestrası beraber çalışıyor. Yani bir yandan da senin de bildiğin üzere işte bizim eskiden oynadığımız oyunlardaki o MIDI efektleri dediğimiz şey, MIDI müzikler ve bunların hala, belki sadece benden dolayı olabilir ama sende de öyle olduğunu düşünüyorum ve hissediyorum. Yani mesela Gabriel Knight adı Adventure oyununda her bir günle ilerler o ve orada sadece bir çan sesinin böyle midileştirilmiş hali gelir sana. Yani gerçek çan sesi olduğunu bilirsin ama daha etkileyici gelir. Nedir buradaki hala bu kadar büyüleyici gelen, bu konu hakkında görüşlerini çok merak ediyorum açıkçası.
0: Bence sampling, yani bir takım sesleri o zaman örneklemeye başladık ama çok küçük bir data alanımız vardı, storage alanımız vardı o disketlerde vesairelerde.
1: Evet.
0: O yüzden kayıtlı bir sesi, işte mikrofonla kaydedilmiş, hani gerçek dünyadan fiziksel bir sesi o öyle bir şeyin içerisine koymaya çalıştığımız zaman, sıkıştırmaya çalıştığımız zaman tabii ki bir takım frekanslardan ödün veriyoruz. O sıkışmış bir şekilde onun içinde yer alıyor. Çözünürlük değeri. Onun da gerçekten evet büyülü bir tarafı var. Yani belki de onunla büyüdüğümüz için hani bize bizim için bir nostalji hala. Ama evet sesleri de öyle bir hale getiriyor ki bir bağlayıcılığı var. Onun içerisinden duyduğumuz zaman, öyle bir çözünürlüğün içinden duyduğumuz zaman sesleri bence yine de bizim çocukluğumuzla

0: alakalı.
1: Bir bağlantılı bir şey
0: evet,
1: var
0: evet, bizim oyun deneyimimizde. İlk duyduğumuz oyun müzikleri onlar vesaire. Ve evet, öyle bir teknolojiden geldiği için sanırım seviyoruz. Ama hala kullanıyor dediğim gibi. Biz şeyde Dowlings diye bir oyun. Hemen kısa geçeyim onu da. Hero Concept'in bir oyunu. Orada mesela oyunun işte oynandıkça şey gibi Space Invaders gibi
1: evet,
0: hızlanmasını istiyorlardı. Ama hani normal bir müziği oraya koyduğunuz zaman, normal müzikten kastım işte bizim dijital bir dosyayı koyup hızlandırdığınız zaman aynı etkiyi vermiyordu. Biz daha şeyin hızlanmasını istiyorduk. Teknolojik, yani eskiden hızlandığı gibi.
1: Evet, evet,
0: Amiga'lar
1: evet,
0: hızlandığı gibi hızlanmasını istiyorduk. O yüzden mod diye bir teknoloji kullandık. Müzik mod şeyi, Amiga'daki mod, hı-hı, teknolojisi işte, müzik yazdığımız, sample kullanan ve onun üzerinden hem bugünün çözünürlüğünü destekleyen hem de aynı o mekaniği,
1: hissiyatı
0: evet evet devam ettiren bir şey yakalayabilmiştik.
1: Çok iyiymiş. O zaman son sorumu soruyorum hızlıca.
0: Tamam.
1: Sen Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyun sesi, hı-hı, ileri oyun sesi, görsel işitsel tasarım, hı-hı, ve film müziği gibi dersler veriyorsun. Hı-hı. Genç oyun tasarımcılarının sese yaklaşırken en sık yaptığı hata ne? Doğrular da ne? Ve bir oyunun ses dünyasını geliştirmek isteyenlere nereden başlamalarını önerirsin?
0: Hı hı. Tamam, hemen kısaca şeyi anlatayım. Bizim bölümdeki belki final projelerinden hareketle şey yapabilirim, konuşabilirim. Ya genelde en sona bırakılır ses, evet, her zaman. Ondan sonra ses ve müzik. En sona bırakılması bir yana, bir de hani en belki de overlooked şey oluyor. Yani aslında biraz daha zaman harcansa ya da gördüğünüz her şeyin bir sesi olduğunu varsaysanız,
1: evet,
0: önünüzde böyle çok renkli bir palet çıkabilir. Yani oradaki her şeyi kullansanız aslında çok çok fazla boyamış da olmazsınız yani tüm o sahneyi. Orada biraz sanki çekinik davranıyorlar. Aslında evet, yani çok daha şey olabilirler. Nedir? Cesur ya da ne bileyim.
1: Haritayı erken açmaya başlayabilirler mi?
0: Evet, yani aynen, biraz daha böyle nasıl diyeyim, bol bol çalışabilirler aslında. Evet, yani buna yer var. Çünkü uygulaması da kolay, entegrasyonu da kolay. Ama evet, orada birazcık geri duruluyor nedense. Bir bu var. İkincisi, bir de tavsiye gibi bir şey.
1: Lütfen. Evet.
0: Dediğini
1: nereden başlamalarını önerirsin?
0: Yani bence biz de öyle başladık. En iyisi işte jamlere katılmak, oyun jamlerine.
1: Evet.
0: Senede bir süre oluyor. Bazıları çok büyük, uluslararası oluyor. Bazıları yerel oyun jamleri oluyor. Biliyorsunuz işte 48 saat insanlar bir araya geliyorlar. 48 saat boyunca oyun geliştiriyorlar. Bunlar her ne kadar prototip gibi de olsa sizin insanları tanıyabileceğiniz, sizin gibi düşünen insanlarla bir araya gelebileceğiniz bir fırsat aslında. Ses tasarımcısı ya da besteci olarak böyle jamlere katıldığınız zaman bir anda bir sürü oyun geliştirici tanımış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Onlarla her biriyle de o önümüzdeki yıllarda çalışma fırsatınız bence oluyor. Benim de böyle oldu. İstanbul'dan kalkıp ODTÜ'ye Global Game Jam'e gidiyorduk mesela.
1: Çok iyiymiş.
0: Ve orada da böyle yüzlerce grup, ondan sonra belki 300 kişi falan filan, 48 saat boyunca oradaki bir sürü oyun tasarımcısıyla tek bir masada, sanki böyle Foley şey masası, ses tasarım masası gibi,
1: evet,
0: enstrümanlar, bilgisayarlar, herkesin gelip sizden bir takım sesler istediği, sizin onlara yardımcı olduğunuz
1: muhteşem
0: falan filan. İnanılmaz bir deneyim oluyordu.
1: Ve tabii ki atmosfer insanın üzerinde bulaşıyor kaçınılmaz olarak,
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki, tabii ki. Ve şu an çok daha fazla, çok daha ulaşılabilir. O yüzden bunun bence daha sık yapılması lazım. İnsanların daha çok bir araya gelmesi gerekiyor bence.
1: Başar, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Artık programımızın sonuna geliyoruz. Homo Ludens'in bu dinlediğiniz yeni ve şu andaki son bölümünde Başar Ünder'le beraberdik. Ses tasarımcısı, ses mühendisi, müzisyen ve akademisyen Başar'a geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Homo Ludens'te birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
5: Bölümün geleneği çok önemli. Bir bölümde hocalar kaç yıldır oradalar? Atılan hoca veya işten çıkartılan var mı? Taciz meselesi önemli. İnternet üzerinden bile üniversitede böyle bir şey yaşanmış mı bakabilirler. Kampüsler sizin için güvenli olmak durumunda. 14 yıldır çalıştığı Arel Üniversitesi'nden aniden çıkarılan Profesör Doktor Feryal Saygılıgil, vakıf üniversitelerinin durumunu anlattıktan sonra üniversite seçimi yapacak öğrenci adaylarına seçim yaparken dikkat etmeleri gereken bazı önemli özellikleri bu sözlerle açıkladı. Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
0: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
0: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
10: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
11: Ben Aslı Kobaner.
12: Ben Gökçe Uygun.
10: Siesta serimizin yani Audio Parazit'in yaz programlarının 7.sindeyiz. Bugünkü konumuz yeni. Yeniyi aslında Audio Parazit'in ilk bölümlerinden hatırlayacaksınızdır. Audio Parazit'in 1. sezonunun 3. bölümünde yeni hakkında ve müzikte yeni hakkında, neyin yeni, neyin eski olduğu hakkında, yeninin ne kadar hızlı eskidiği hakkında uzun uzun konuşmuştuk. Ve aslında asla da içinden çıkamamış ve konuşulacakları bitirememiştik. Bugün yeni teması üzerine seçtiğimiz 8 tane şarkıyı dinleteceğiz size ve üzerinde de biraz konuşacağız.
11: Evet, gerçekten yeni teması yani sık sık üzerine döndüğümüz bir şey bizim de muhabbetlerimizde ve hani özellikle bugün benim için yeniyi düşünmek çok manidar oldu. Hani hele de içinde bulunduğumuz bazı günlerden dolayı, içinden geçmekte olduğumuz ülkece günlerden dolayı. Hadi bakalım bir yeni temasına yeniden bir bakış atsak. Acaba neler hissedeceğiz? Bu sefer neler keşfedeceğiz dedik. Ve hakikaten mesela benim için daha önce dinleyip tam anlayamayıp veyahut da gözden kaçırıp ıskalayıp tekrar keşfettiğim bazı şeyleri görmek için de çok ilginç bir süreç oldu. Sadece hani en güncel, en yeni, hani çağın ruhunu yansıtan şeyleri hani keşfedip araştırmaktansa. O yüzden aslında bayağı katmanlı bir şeydi, bir arayıştı yani. İlginç de. Sizin için nasıldı canlarım?
12: Ben yeni gündem dedin ya, aslında çıkış noktamız da orasıydı. Yeni oluşumlar, yeni birliktelikler, yeni bir arada gelişler, ülkecek takip ediyoruz nereye varacağını. Ben de baktım TDK'da yeninin tanımı ne? Ve 8 maddelik bir şey çıkardım, yeni nedir diye. Müzikleri dinlemeye başlamadan önce bunlarla da ilişki kurabileceğimizi düşünüyorum. Sayacağım izninizle. 1. Kullanılmamış olan eski karşıtı. Yeni diyoruz. 2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan. Daha zamansal, yani yeni moda, yeni haber gibi. Böyle. 3. En son edinilen hal. 4. İşe henüz başlamış. Bu hani herhangi bir işe, herhangi bir eyleme henüz yeni başlamış bir kimseye de verilen şey. Sıfat olarak kullanılıyor. 5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan. 6. Tanınmayan, bilinmeyen. diye geçiyor. Ona da yeni diyoruz. Henüz kategorize edemediğimiz. Yedi, daha öncekilerden farklı olan. Yani bir tür geçmişten alıp referans onu çeviren. Ve son olarak da 8, biraz önce çok zaman geçmeden yeni oldu diyebileceğimiz alanlarda. Yeniye dair böyle tanımlarımız var. Belki hani küçük küçük de değiniriz müziklerimizi sunmadan önce. İlk bir müzik molamızla başlayalım mı? Ne dersiniz? Ya da bir şey eklemek ister misiniz?
10: Çok güzel bir bence kapı açtın yeniyi tanımlayarak. Biz de daha önce hep beraber yeni müziği tanımlamaya ya da müzikte yeniyi tanımlamaya çalışmıştık. Ben de onun üzerine birkaç bir okuma yaptım ve sizlerle paylaşacağım, dinleyicilerimizle paylaşacağım ama evet, önce hadi ilk müziğimizi dinleyelim. Bu hafta Audio Press'in yine peşine düştüğümüz yeni kelimesiyle. Aslında bir yandan da gerçekten yeni yayınlanmış bir müziği dinleyeceğiz. Yani müzikte neye yeni dediğimiz güzel bir soru işareti ve güzel bir çalışma alanı. Bugünkü ilk dinleyeceğimiz besteci Ash Fuhr olacak. Etkileyici bir ablamız kendisi. Sesi mekansallık üzerinden değerlendiriyor ve aslında bizi düzenli dinleyenler hatırlayacaklardır. Ankara'da Bilkent'te yaptığımız panelimizde üzerine bolca konuştuğumuz sesi fiziki bir nesne olarak, bir akustik obje olarak ve mekana yayılmış o fiziksel yapısıyla deneyimlemekten bolca bahsetmiştik ve Ash Fuhr da aslında müziği buralardan kurcalayan, müziği bir ses nesnesi olarak çok çok çeşitli formüllerde ve yollarla deneyimleyen ve deneyimleten bir besteci, genç de bir besteci nispeten. Ve sadece duyduklarımız değil, duymadıklarımız üzerine de çok kafa yoran bir dönemden geçerken Ash Fuhr'un bir takım besteleri çıktı karşıma ve hadi sesin fiziksel gücüyle başlayalım bugünkü programa. Birazdan dinleyeceğimiz bestenin adı Lift. Ash Fuhr'un Lift adlı müziğini dinliyoruz. Geliyor.

0: Audio Paris'teyiz. Bu hafta Siesta serisinin 7. bölümünü kaydediyoruz. Audio Paris'in yaz bölümlerine devam ediyoruz. Ve az önce Ash Viewer'dan Lift adlı bestesini dinledik. Ve bu beste Ash Viewer'ın Two Song adlı albümündendi. Ve 2026 çıkışlıydı. Çok da tazeydi gerçekten de. Yeni yayınlanmış, yeni üretilmiş müziklerdendi. Evet, sırada ne var?
1: Sırada ben devralabilirim canım, meşaleyi diyeyim. Ben de işte dediğim gibi bu hafta hakikaten yeniye nasıl yaklaşabileceğimi önce bir düşündüm böyle emin olamadan ve ondan sonra gerçekten yeni keşfettiğim, benim için yeni olan ne diye böyle araştırmaya başlarken hani işte yeni keşfettiğim eski albümler veyahut da mevcut bazı sanatçıların dışında özellikle hani gözden kaçırdığım ya gerçekten algoritmalar yüzünden önüme yeterince düşmeyen ama hani sevebileceğim ve gerçekten çeşitli biçimlerde de hani savunmak yani şey yapmak promote etmek isteyeceğim yani bir şekilde arkasında durmak isteyeceğim müzisyenlerin arayışına girdim tekrardan ve mesela onların arasında ya yani çok acayip yetenekli bir sürü insan var işte kadınlar, kadın artılar vesaire hani çok inanılmaz albümler çıkarmış. Onların arasında Fire Tools mahlasıyla ya da grup adıyla uzun yıllardır hem prodüktörlük hem ses mühendisliği hem icracılık ve bestecilik taraflarıyla kendi kendinin tanıtımını yapan bir müzisyen olarak Angel Marklow'a denk geldim. Bu Fire Tools'un Prayer for the Abuser parçasını dinleyeceğiz. 2018 yılına ait bir parça bu. Zaten 3 albümünden biri projenin. Fire Tools'u kısaca böyle tasvir etmem gerekirse biraz aslında birbiriyle çok da kolayca iç içe geçmeyen müzik türlerini karıştırmaya çalışıyor. Hem eklektik ama böyle kendince bir sentez de yaratıyor gibi. Böyle black metal de var, biraz hani shoegaze de var, daha böyle smooth jazz füzyonları da var. İşte insanların ne bileyim vaporwave ya da synthwave diyebileceği daha eski usul 80'lerin 90'ların biraz bilgisayar oyunlarında gördüğümüz tarzlar da var. Aslında böyle vintage olanla yeni olanı böyle bayağı benim için çok ilginç bir şekilde ve de oldukça yer yer doygun bir şekilde karıştırmaya çalışan bir insan ve bir sürü de böyle spiritüel arayışları da varmış. Hani onu araştırınca fark ettim ama bir de hitap eden şöyle bir tarafı var. Gerçekten oradaki zihinsel taşkınlığın içerisinde yer yer oldukça ilginç feminist taşlamalar da var. Böyle bazı ikonik ve klişeleri böyle kiç bir şekilde kullandığı yaklaşımlar üzerinden. Ve bunu çok kısa sürede yapabiliyor yani kendi klibini de kendi çeken bir görsel sanatçı aynı zamanda. Yani do it yourself, kendin pişir kendin ye tarzı bir sanatçı gerçekten. Ben o yüzden çok takdir ettim kendisini. Şimdi 2 dakikacık bir parçasıyla onu dinleyelim. Prayer for the Abuser geliyor.

0: Tekrar merhabalar, Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kovaynar, yanımda Yara Eren Budak ve bu hafta tekrardan Gökçe Uygun yanımızda. Siesta serimizin 7. bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta yeniden doğuma adanmış müziklerle karşınızda olmuştuk. Şimdi bu hafta tekrardan bir ilk çıkış noktamıza, Kürkçü Dükkanı'na geri dönelim dedik ve yeni üzerine, yeni dediğimizde ne anlıyoruz, ne dinlemek istiyoruz, buna tekrardan bir dönüş gerçekleştiriyoruz. Tekrardan bir bakış atıyoruz. Az önce Fire Tools grubundan, Angel Mark Lloyd'un projesi Fire Tools grubundan Prayer for the Abuser dinlemiştik. Ve evet, daha bir altı parçamız var dinleyeceğimiz. Şimdi neyle devam ediyoruz? Gökçe, topu sana atıyorum canım.
1: Dedin ya, kürtçü dükkanımıza dönüyoruz sürekli. Her bir yeni bir
0: Evet.
1: şeyin dönüşü gibi tınlıyor. Dün bütün gece de dinledim ve sadece bunu düşündüğüm bir parçayla devam edeceğim. Harika parçalardı bu arada arkadaşlar. Onların üzerine de şimdi manidar olacak. Ben Özge Arslan'dan Her Şey Dönüyor parçasıyla geldim bugün. Onunla başlamak istiyorum. Hani yeni, iyi, steril, parlak, sıfırlayan bir başlangıç olarak değil de dönerek, birikerek, dönüşerek, hani bu şekilde de o hissiyatı içimde taşıyan çok ritüelistik bir parça, Her Şey Dönüyor. Dün bayağı döne döne bu parçayı dinlerken buldum kendimi. Uzun yürüyorum, ilerliyorum ama bu parça dönmeye devam ediyor içimde. Onunla geldim. Ya, Özge çok kıymetli bir sanatçı benim için. Müzik ve sahne sanatları performans alanında da belki bilir dinleyicilerimiz. Bernarda diye bir oyun vardı geçtiğimiz yıllarda. Geçen sene de Nokta diye bir oyun çıktı. Baba sahnede. Kendi yazıyor, yönetiyor, oynuyor. Yani acayip bir ses genişliğine sahip, acayip bir ruha da sahip. Söylediği bütün hem sözleri hem sesi böyle kalbime dokunan sanatçılardan biri. Her Şey Dönüyor da 24 Ocak 2025'te single olarak yayınlanıyor. Şarkının sözleri, bestesi ve düzenlemesi, mixi kendisine ait. Mastering'i Murat Acar'a ait. Klibin yönetmenleri de, hani klip de çok güzel bir klip. Eren Karatepe ve Volkan Yalçın'a ait. İzlemek isterseniz Özge Arslan'dan Her Şey Dönüyor'la yeniyi bir de buradan bakalım diye bırakıyorum şuraya.

0: Odyo Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun, Yaren Eren Budak ve Aslı Kobaner'leyim. Siesta serimizin, yaz bölümlerimizin yedincisinde yeniye, daha önceden de değindiğimiz başlık olan bir de müziklerimizle üzerine düşünmek için açtığımız yeni konseptine bir daha bakıyoruz. Hem de güncel, ben hani oradan da yaklaşmış oldum. Politik bağlamda da yeninin ayrı bir kelime anlamı oluştu bir anda gündemimizde. Ona da bir bakış sunalım da istedik. Her Şey Dönüyor isimli parçasıyla Özge Arslan'ı dinledik biraz önce. Ve dört parçamız mı daha var? Beş parçamız mı daha var? Bugün bol parçalı bir şekilde devam ediyoruz. Kimdeyiz? Kimle çalmak ister?
1: Galiba şimdi Laurie Anderson ve Anoni'nin ortak yapımlarından bir tanesini dinleyeceğiz. Ama ondan önce hem bugünkü keşifler çok değerli benim için, çok hani size de çok teşekkür ederim. Benim için de tekrar bir eski sayfaları açmak ve oralarda yeniyi kazmak ve yeni bir takım keşifler yapmak için de fırsat oldu. Newmusicusa.org diye bir siteye denk geldim bu sırada. Bu bir community aynı zamanda. Amerikalı yeni müzik bestecilerinin bir araya geldikleri ve bir takım fonlar oluşturdukları, bir takım etkinlikler yaptıkları ve bir takım yazılar ürettikleri, bunları paylaştıkları bir platform. Ve orada bir bestecinin, John Arnau Pamies adlı bir bestecinin, Katalan bir besteci yanılmıyorsam, onun yeni müzik üzerine yazdığı bir yazı. Şimdi yeni müzik deyince 2026'da yeni müzik ne ifade ediyor, yeni ne ifade ediyor? Çok kafa karıştırıcı bir soru hepimiz için. Çok ilginç bir tespiti var. Örneğin yeni müzik biraz daha akademik ortamlarda adı geçen bir janr. Ama gerçekten 2026'da, 21. yüzyılda yeni nedir deyince 20. yüzyıla kıyasla biraz daha bunun tanımını yapmak ya da oradaki yeni öğeleri bulmak biraz daha zor. Daha teknolojiyle ilişkili bir yeniden bahsediyoruz çoğunlukla, ama bu yazıda örneğin Kendrick Lamar'ı da ne kadar yeni ve işte yeni müziğin öğelerini müziğin içine dahil etmiş ve bunu aynı zamanda politik ve söylemsel bir şekilde de ne kadar yenilikçi bir şekilde yaptığını anlatıyor. Beethoven'ı, Kendrick Lamar'ı ve Ryoji Ikeda'yı aynı potada erittiği bir yazısı bu. Spekülatif tabii ki. Ama orada bir yeni müzik tanımına denk geldim ve onu bir okumak istiyorum. Hani hep bir ucu açık kalıyor bu işin.
0: Harika.
1: Ona teşekkür ederim canım. Ona göre tanımı şöyle: mevcut maddi koşulların belirlediği modellere alternatif ses ve estetik modeller üretmeyi amaçlayan bir sanat pratiği olarak tanımlıyor. Yeni müzik potansiyel geleceklerin bir görüntüsünü sunar. Farklı maddi gerçekliklerin bir simgesidir. Öz eleştiri arayışı ve maddi ilerlemenin mümkün olduğuna olan inanç gibi modernliğin en gelişmiş yönlerinden bazılarıyla zorunlu olarak bağlantılıdır. Şimdi müzikte yeni deyince işte hem söylemsel, hem teknik, hem eskiyi kırmak, eskiye muhalefet oluşturmak tam bahsediyoruz. Gerçekten günümüzün Türkiye'sinin gündemiyle de oldukça uyumlu bir tema. Tekrar hatırlatalım. Şimdi Laurie Anderson ve Anoni'nin birlikte ürettikleri Aloft adlı parçayı dinleyeceğiz. Kavramsal arka planı olarak belki biraz havada kalmak, havada uçmak, salınmak ve kaybolma hissiyatlarını işleyen, bunu sözleriyle ve müziğiyle de yapan bir parça bu. Laurie Anderson 80'lerden bu yana elektronik müzik ve performans sanatının önemli bir ismi. Anoni de kırılgan, katmanlı ve barok okal tavrıyla tanınan zamansız bir ses. Ve bu parçada dediğimiz gibi uçma, havada kalma ve kaybolma hissiyatlarını işliyor. Aloft sözlüğü tam da bu anlama geliyor zaten. Parçada Anoni'nin vokali bir enstrüman gibi Anderson'ın elektronik döngülerinin arasına serpiştiriliyor. Yeni olan şey de iki dev figürün kendi üsluplarını hiç zorlamadan ve tam da adında olduğu gibi uçucu bir dokuda birleştirebilmesi belki de. O zaman hadi dinleyelim. Laurie Anderson ve Anoni, Aloft geliyor.

0: O da Paris'teyiz. Ben Yaren Eren Budak, yanımda Aslı Kovaner ve Gökçe Uygun var. Bu hafta birbirimize yeniden kavuştuk ve yeni teması üzerine yeninin bize çağrıştırdığı müziklerden bir seçki yaptık size. Az önce Laurie Anderson ve Anoni'nin El Often'u dinledik. Bu arada bazı dinleyicilerimiz yayından sonra bize nezaketle soruyorlar. Şu parça neydi? Üçüncüsü neydi? Ya şu şöyle şöyle olan bir müzik vardı. Neydi o? Kaçıranlar için ya da nasıl yazıldığını yakalayamayan dinleyicilerimiz için biz bunları sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Spotify'daki podcastlerimizin altında da bunların bilgileri yazıyor. Oralardan da ulaşabilirler ve tabii ki bize sormaya da devam edebilirler. Hadi devam edelim dinleme yolculuğumuza.
1: Ben o zaman burada araya gireyim canım.
0: Lütfen.
1: Bu arada az önce o şey, o bahsettiğin New Music of USA mi demiştin? O galiba siteden alıntıladığın yazıda yaptığın yeni müzik tanımı çok etkileyiciydi. Yani aslında baya bir tür ütopyayı da böyle sanki tasvir eden bir tarafı var. Yani ütopyalarımızı ya da ütopik bir düşünüş, imgelem. Yani çok güzel bir tanımdı bence ve artık bayağı çağın ruhuna uygun kapsayıcı bir şeydi. Ben de yani sanırım artık yeni müzik dendiğinde yani nasıl tanımlayacağım konusunda hani hep daha önce de konuştuğumuz gibi oldukça bağlama göre farklı tanımlar yapıyorum ve hani farklı bağlamlarda farklı şekillerde genişleyebilir, daralabilir elbette yeni müziğin tanımı. Yani yeri geldiğinde o kadar daha az popüler müzik örüntüsü içerebilir veya daha çok ama yani gene de sanırım öyle hani kendime de bir zihin notu düşmek için söylüyorum bunu. Ya gerçekten olası gelecekler düşlemek ya da yani evet orada öz eleştiri ve iç gözlem alanı yaratan aslında bir ütopya olasılığı yaratmak gibi bir şey yani bir yandan da yeni müzik. Diyorum ve bir sonraki parçayı da aslında bir yeni müzik, en yeni müzik örneği sayabileceğimiz Rafael Sandoz'a bağlıyorum. Rafael Sandoz'un 2 dakika bile galiba sürmeyen bir piyano eseri. Çok kısaca bahsetmem gerekirse bu besteciden. Rafael Sandoz aslında görece o da yeni bir, yani şöyle yeni, kendisi 50 yaşında aşağı yukarı ve Fransız ekolünün böyle şu anki en önemli bestecilerinden biri sayılıyor anladığım kadarıyla. Ben de mesela o kadar bilmiyordum yani adını duyuyordum ve daha önce dinlememiştim itiraf etmem gerekirse. Fakat Frank Bedrosyan gibi çok daha fazla bilinen ve hani çağdaş yeni müzik ortamlarında tanınan bir besteciyle aşağı yukarı aynı kulvarda ve benzer bir yerde anılabiliyormuş. Ve kendi geliştirdiği işte müzik satüre diye bir tarzı var. Aslında kendisi gibi birçok besteciyi de bence içine koyabileceğimiz bir üslup ama kendisi özellikle bu üslubu yani içini doldurup benimsemiş anladığım kadarıyla. Yani doygunluk müziği, satürasyon müziği olarak da çevirebiliriz Türkçe'ye. Aslında burada hani ses öğelerini, müzikal öğeleri en böyle gürültünün en dinlenemez belki sınırına kadar zorlamak gibi yani estetik bir yerden zorlamak olarak da algılayabiliriz bestecinin kompozisyonel motivasyonunu. Burada aslında her türlü işte ses, jest, belki enerji ve yoğunluk sınırları olarak düşünebiliriz. Hani özel olarak işte ritim ya da doku veya hani daha tradisyonel, geleneksel parametrelerden ziyade mesela bu dinleyeceğimiz parçadaki karşılığında da hani piyano böyle bir aşırı yüklemeye maruz kalıyor gibi düşünülebilir ve biraz böyle bir çok aslında belki bundan 20-30 sene öncesi için çok daha yani bundan 20-30 sene öncesi için belki imkansız sayılabilecek bir dijital bir katap tekniği de var gibi hissettiriyor ama işte bir yandan da piyanonun aslında çalım tekniğiyle de alakalı bir şey bu. Zaten çok yeni 2024 senesine ait bir albümden Rec Foundation Volume 1 albümünden bir parça. F-Seeking, Klavye Stücke. Aynı zamanda da sanırım piyanonun sınırlarını ne kadar zorlayabiliriz tarihine bir gönderme. Bu harika F-Seeking parçasını şimdi dinliyoruz.

0: Tekrar merhabalar. Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit'teyiz. Siesta serimizin 7. bölümünde tekrar yeniye döndüğümüz bir bölüm geçiriyoruz ve yeni teması üzerinde bir sürü parça çalmaya devam ediyoruz. Güzel bir arayış ve keşif haftası oluyor. Az önce yeni müzik, tırnak içindeki yeni müziğe dahil edebileceğimiz bestecilerden Rafael Sandoz'dan FC King Klavye Stücke parçasını dinlemiştik 2024 senesine ait. Görece yeni hakikaten tarih olarak da. Evet, şimdi acaba ne dinliyoruz? Bakalım topu kime atıyorum?
1: Ben yakalayabilirim efendim.
0: Tabii, lütfen, lütfen efendim, lütfen buyurun.
1: Şimdi gerçekten yenilikçi bulduğum ve şok edici bulduğum tavrıyla Jules Reddy'yi dinleyeceğiz. Bu bir gitarist. Fakat gitarın sınırlarını bugünün teknolojisiyle de birleştirerek gitarı gitar olmaktan çıkarmasıyla beni kendine hayran bırakan bir müzisyen. Ve Ghost Spirit albümünde yer alan bir parçasını dinleyeceğiz. Parçanın adı da Ghost. Albümde geleneksel Amerikan folk blues gitar tekniğini aslında deneysel mikrotonalite ve pop estetikte kullanılan bir takım efektlerle birleştiriyor ve gerçekten çok çok yenilikçi bir sound ortaya çıkıyor. Batı müziğindeki 12 standart notanın aralarındaki mikro sesleri keşfetmek için yapılan bir takım teknikler de yeni müziğin çok önemli bir parçası. Ama burada Jules Reddy onu daha kolay dinlenebilir bir forma getiriyor bu tekniği kullanarak. Aslında gerçekten rahatlıkla işte yolunuza eşlik edebilecek akşam arka planda dinleyebileceğiniz bir müzik haline getiriyor. Bu yeniyle popüler müziğin bir araya gelişleri benim için heyecan verici buluşmalar. Evet, söyleyebileceklerim bu kadar galiba. Haydi Jules Reddy'den Ghost'u dinleyelim. Görüşmek üzere birazdan.

0: Odyoparez'deyiz. Ben Yaren Arambudak. Yanımda Aslı Kobaner ve Gökçe Uygun var. Bugün Odyoparez'in Siesta serisinin 7. bölümünde yeni teması üzerinden yaptığımız müzik seçkilerini dinletiyor ve onlar hakkında konuşuyoruz. Haydi devam edelim dinlemeye.
1: Haydi bir başka iki bağlamda da ben geliyorum. The Bad Plus'tan Valoria parçasını dinleyeceğiz birazdan. Hem içerik olarak daha metaforik olarak yeni nedir, yeni benim için nedir üzerinden gittiğim bir parça oldu. Seçme sebebim de öyle bir yerden. Parça hikaye anlatımı olarak başladığı yer hakikaten yeni bir oluşum olur, yeni biriyle tanışma olur, yeni bir arkadaşlık, yeni bir romantik ilişki başlangıcı olur. Tam olarak karşıdakini tanımaya yönelik bir alandan başlıyor. Sonra yükseliyor. Ne yaşıyorsanız climax'a kadar ulaşıyorsunuz. Sonra da harika bir sönümlenme ya da gideceği yere taşınma gibi bir mesele. Yeniyle kurduğum ilişki üzerinden seçtiğim bir parça oldu bu. Hani ben hep öyle dinlediğimi fark ettim. Kuruluyor, yükseliyor, genişliyor, dağılıyor. Arada çatışmalar oluyor falan. Sonra ya sönümleniyor ya başka bir yere evriliyor üzerinden. Bir zamansal bir yeninin tanımı benim için. Diğer bir açıdan da bu yeni bir beste değil. Eski bir parçanın başka bir bedende yeniden kurgulanması gibi düşünebiliriz. Bu parçayı Bad Plus Pixie'nin bir cover'ı olarak yapıyor. Basit bir cover olarak da yapmıyor. Şarkının melodisi tanıdık bırakıyor ama etrafındaki zemini tamamen değiştiriyor. Bir rock parçasını Just Trio içinde yeniden betimliyor. Bad Plus hakkında bilgi vereyim. Ethan Iverson, Reid Anderson ve Dave King'den oluşan Just Trio formunu rock, pop, punk enerjisi ve deneysel doğaçlamayla buluşturan bir grup. 2000'lerde oldukça revaçta patlıyor. Bu parçada Give albümü 2004'te yayınlanıyor. Albümün de grubun kendi bestelerinin yanında Ornette Coleman, Pixies ve Black Sabbath yorumları da yer alıyor. Hani bir sürü eskiyi alıp yeniye çevirdikleri bir parça halinde sunuyorlar. Bu Pixies'in de 1990 tarihli Bossa Nova albümündeki bir parçayı yapıyorlar. Dinliyoruz Bad Plus'tan Valoria.

0: Odyo Parazit'teyiz. Siesta serimizin yedincisi. Yedi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yedi dedim ama o yeni aslında. Hepsi iç içe geçtiler şu anda. Biraz önce Bed Plus'tan Veloria'yı dinledik. Eskinin bir yeniden ele alınışına bakmış olduk. Yeniden benim adıma bakmış olduk. Şimdi devam edelim. Son parçaya mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Daha var mı?
1: Valla son parçaya gelmişiz bile arkadaşlar ya, gerçekten böyle sizinle konuşa konuşa yani daha yeniye küçük bir böyle bir parmak bal çaldık, daha doğrusu yeni bize çaldı falan derken yeninin yesinde kalmış gibi hissediyorum yeni.
2: Tabii öyle bir konu ki bunun üzerine koca bir sezon çalışırız yani.
1: Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden artık son parçamızla maalesef size yavaş yavaş veda ederken bir sonraki Siesta bölümümüzde buluşmak üzere diyorum ben şimdiden ve kim bilir acaba bir sonraki bölümümüzün konusu ne olacak? Hiçbir fikrimiz yok ve şimdiden bunun için de heyecanlıyım çünkü bu da yeni bir şey yani her bölüm ayrı bir yeninin keşfi. Evet, son parçamız olan Atheist Unquestionable Presence'la kapatıyoruz. Bu parçayı da evet çok kısaca hani sunmam gerekirse aslında 91 senesine ait bir parça. Yani zamansal olarak hiçbir şekilde yeni değil. Ama ben hani çok sevdiğim bir tür olan progresif death'in içinde yakın zamanda keşfedip tekrar tekrar dinlemeye başladığım bir albüm Unquestionable Presence. Daha önce nasıl gözden kaçırmışım diye hatta düşündüm. Ama tam da işte yeninin sürekli aslında değişmesi ve göreceliliği biraz da böyle bir şey. Ve bu parçanın dahil olduğu albüm, aynı adlı albüm, dönemi için çok yenilikçi bir albüm. Yani Progressive Death'in o dönem zirve albümlerinden biri, diğer birçok grupla beraber 91 senesine ait. Ve çok inanılmaz güzel davul geçişleri,

0: Var gerçekten. Odyoparazit ne zamandır? Yani yaz sezonunda aslında biraz dışarıda etkinliklerini ve dinleyicileriyle buluşmayı birazcık durdurmuştu, ara vermişti. Bizim için de bir dinlenme süreci olmuştu ama yavaş yavaş artık sezon başlangıcına yaklaşıyoruz. Eylül'ün ortasında Odyoparazit ilk kez bir eğitim atölyesi için hazırlığını şimdiden yapıyor. Odyoparazit 14 Eylül ve 20 Eylül arasında Nesin köylerinde, Şirince'de bir atölye verecek. Nasıl bir atölye verecek Aslı?
1: Evet, bu atölyemizin konusu doğaçlama olacak ve bir hafta boyunca doğaçlamayla yatıp doğaçlamayla kalkacağız.
0: Doğaçlamayı daha çok teorik bir zeminde ele alacağız.
1: Ha, evet.
0: Doğaçlama üzerine konuşabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz, fikir üretebileceğimiz, fikir paylaşacağımız ve bir takım uygulama girişimlerinde de bulunacağımız ve birçok eğitmenimizin olduğu doğaçlama oyun ilişkisini konuşacağımız, doğaçlamanın farklı disiplinlerde nasıl vücut bulduğunu, psikolojik taraflarını konuşacağımız dopdolu bir kamp olacak bu. Ve buraya başvuruları Nesin Köylerinin internet siteleri üzerinden yapabilirsiniz. Bizim de sosyal medya paylaşımlarımızdan süreci takip edebilirsiniz.
2: Valla benim de içim gitti. Ben kişisel takvimimden dolayı katılamıyorum ama çok değerli bir eğitmen kadrosundan da bahsetsek hiç fena olmayacak aslında. Tabii ki Odyoparazitimizin yareni ve aslısı orada olacak. Onun dışında zaten bizimle beraber başından beri bu süreci yürüyen Can Memişoğulları, Mehmet Çelik ve Utku Öğüt de eğitmenlerimiz arasında yer alacak. Çok keyifli bir zaman geçeceğini düşünüyorum. Başvurular için bekliyoruz.
0: Bekliyoruz, heyecanlıyız.
1: Evet, çok heyecanlıyız. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalınız diyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.

Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Apaçık Radyo'dasınız. Ben Gonca.
1: Ben de Sina.
0: Canlı bir programla karşınızdayız.
1: Evet, canlı program yapamıyorduk. Şimdi üst üste iki
0: üst
1: tane
0: oldu,
1: iyi çok oldu. İyi oldu,
0: keyifli evet. Oldu.
1: Aynen. Geçen programlarda söz verdiğimiz bir şeyi yapıyoruz sayende. Sağ olasın.
0: Sayemde derken tembellikten zaten birikmişti parçalar. Yeni bir fikir ortaya atmaktansa.
1: İşte artık ne diyeyim, onore edeyim.
0: Onore edeyim de hakikaten de. Ben de şey, alçak gönüllünün.
1: Şimdi biliyorsunuz çok ara ara böyle bir müzisyeni, biliyorsunuz derken dinleyenler biliyor diyeyim. Bir müzisyeni seçip ona böyle adanmış programlar yapıyoruz. İşte kimler yaptık? Chick Corea yaptık mesela. Charles Lloyd yaptık falan. John Scofield yaptık mı?
0: Yaptık.
1: Yaptık değil mi? Tabii. Evet. Ondan sonra...
0: Şeylere yaptık. Michael Leake, Bill Lawrence'a yaptık.
1: Onlara yaptık. Ve tabii ki Espion Svensson Trio'ya yaptık. İki program.
0: Var var. Bayağı var aslında, var düşünce
1: yani.
0: Şimdi.
1: Ondan sonra... Ama çok fazla değil. Bir süredir rap yapalım dedi. Brad Meldow yaptık.
0: Yaptık.
1: Bir süredir yapalım dediğimiz, yine gerçekten çağdaş cazın en önemli isimlerinden biri. Şimdi bu programın
0: konusu.
1: Konuğu değil maalesef. Konuğu diyecektim.
0: Nerede?
1: Konusu. Şimdi Bill Frisell diyeceğim ama değil. Bill Frisell.
0: Evet. Hep Bill Frisell diyoruz. Bunu bilmemize rağmen kolay geliyor herhalde.
1: Ağzımız
0: ne kadar yani. Ayıp bir şey.
1: Adamın adı Bill Frisell.
0: Bill Frisell. Konumuz, kendisi 75 yaşında.
1: Hiç göstermiyor desem.
0: Göstermiyor, evet. Son derece böyle nasıl derler, çok sakin bir insan zaten. Sakin, tatlı, huzurlu, ton falan bir insan.
1: Ama ton bir dede değil yani.
0: Yok, dede gibi değil. Fazla sakin, bazen şeylerin röportajlarını falan seyrederken içim fenalık gelebiliyor.
1: Valla biz şimdi bu programı hazırlanalım diye bayağı bir video seyrettik. İçimiz biraz hani gitar çalmasını tercih ediyoruz
0: şeklinde. Ama yine de çok seviyoruz tabii. İşte yani kaç senelik, 75 olduğuna göre 50 seneye
1: 50
0: yakın
1: sene falan,
0: bir kariyeri
1: evet.
0: var.
1: Şimdi ara ara konuşuruz, hakkında bahsederiz ama Amerikalı, işte Berkeley mezunu, Baltimore doğumluymuş, Denver'da büyümüş.
0: Evet, Colorado'da büyümüş.
1: Aynen, ondan sonra böyle bir yani hakikaten yani belki de en önemli gitaristlerinden biri. Yani
0: evet.
1: İşte kimleri sayarsın, söyle bakayım. Var mı?
0: Dedik ya, Pat Metheny duyduğumuz şahıs
1: Pat
0: var.
1: Pat var.
0: John Scofield
1: var. Bill Frisell var.
0: Bill Frisell var.
1: Başka o dönemden. Başka o dönemden. Kim var? Böyle şey
0: ondan
1: yaptı.
0: Ondan önceleri var.
1: John McLaughlin'i falan dışarı koyuyor. Onları bir önceki
0: evet,
1: diyeyim.
0: Yok, bilemedim.
1: O dönem
0: herhalde
1: öyle.
0: Aynen
1: öyle.
0: Bence de.
1: Belki Abercrombie.
0: Onu kesin koymak evet, lazım tabii. Onu şimdi da, çok ayıp oldu.
1: Evet, onun dışında yok yani. Yok, sonuçta doğru. Çok önemli bir şahsiyet. Neyse, ara ara konuşuruz.
0: Konuşuruz. İlk parçamıza girelim o zaman. Albümün adını söyleyeceğim şimdi. Bak, bilenler hemen diyecekler ki, All We Are Saying diye.
1: Ne başlıyor? Deep Peace and Chance.
0: Evet.
1: Şey değil mi? Lennon'ın şeyi. Beatles
0: evet.
1: Değil aslında.
0: Lennon'ın. Zaten parçalar hep böyle Lennon McCartney falan ama aslında Lennon yazmış çoğunlukla bu albümün içindeki parçaları da. All We Are Saying 2008'de çıkardığı albümü.
1: Görece yeni bir albüm.
0: Frisell.
1: Aslında hiç çalmıyoruz burada.
0: Doğru.
1: Bu programda hiç eski albümleri çalmıyoruz. 85'ten falan albümleri
0: tabii,
1: var.
0: Tabii doğru. Galiba var bir iki tane, yok mu? 2008 mi bu? 2008 demişiz. Peki. Neyse, bu şey Beatles'ın yeri çok farklıymış kendisi için. Müzik dinlemeye vesaireye surf rock'la mesela başlamış. Rock müzisyenleriyle kendi gençliğinin, çocukluğunun, Link Ray falan mesela, öyle cayır cayır gitli şey, elektrikli gitar falan, onlarla başlamış ama bir de üstüne Beatles var. Tabii biraz daha sofistike bir müziğe kulak vermeye başlayınca da çok hayran olmuş. Diyor ki yani hem Lennon'ın hem de genel olarak diğerlerini de dahil edersek ben bunlardan kaç tane albüm yaparım aslında, o kadar çok var falan diye, ve çok güzel yorumlamış. Yani cesaret ister tabii doğal olarak Lennon'ın müziğini yorumlamak, ama hem böyle çok severek, duygusal bir bağı var, hem de çok usta bir müzisyen olarak yorumlayınca şahane şeyler ortaya çıkmış. Dinleyeceğimiz parça tabii burada enstrümantal doğal olarak biraz böyle Bill Frisell'in hep yaptığı gibi hafif Amerikana sosu katılmış. Çünkü işte şeyler var, yaylılar maylılar oluyor. Bir de şey var, çelik gitar, stil gitar var. Onlar o havayı katıyorlar. Dinleyeceğimiz parça şimdi Nowhere Man.

0: Nowhere Man. Bir Lennon. John Lennon parçasıydı. Stil gitar, keman falan Amerikanayı sokmuştu. Niçin Amerikana bu kadar çok var müziğinde?
1: Hiç bilmiyorum ya aslında. Ben de sana soracaktım.
0: Ben de bilmiyorum. Yani, böyle 90'larda falan başlamış bu iş.
1: Üstelik de yani daha önce saydığı işte beni etkileyen müzisyenler dediği işte Beach Boys'du, Beatles'dı, işte bu Frankie Valli'ler bilmem neler falan, o yani işte 1950'lerin müzikleri falan içinde Amerikanı yok. Sonradan bir kaptırmış Amerikanı'ya. Zaten Greg Lacy'i daha önce çaldık biz de zaten. Onu böyle koyunca o steel gitarı ve de öyle şeyli falan. Böyle çok temiz olmuş. Yani bunu dinleyince mesela deminki Nowhere Man'i dinleyince John Zorn'la yaptıklarını mesela burada da varmış falan, hani öyle bir şey yanılgıya düşebilirsin. burada da varmış, dur onu da dinleyeyim dedim. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz yani. Ondan sonra hatta şimdi birazdan da çalacağız.
0: Peki sende
1: çok
0: de
1: daha rock şeyleri, albümleri var.
0: Sende şey var mı? Mesela ben bazı yaptığı şarkıları kendi albümü değil de daha başkalarıyla beraber dinleyemiyorum.
1: Ha tabii, değil mi? Öyle bir tarafı var.
0: Tamam, avantgarde da benim sınırlarım var ama böyle bir hakikaten...
1: Yani avantgarde bir de böyle şey... disonant yani. Bir şey demiyor falan. Halbuki inanılmaz iyi melodi yazabilen bir insan.
0: Çok var, dinleyeceğiz.
1: Olan melodilere çok iyi armoni yapan. Şimdi mesela bu Nowhere Man bence ilginç oldu çalman. Çok düz bir parça yani. Hani sanki böyle... şeyde çalıyor arkada, yani biraz zorlasan asansöre girebilir yani, öyle bir durumu var o albümün geneli öyle. Halbuki tatlı bir albüm yani, ama arkada çalarken de öyle çok şeye, hafif müziğe düşmüyorsun yani.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi ben de böyle aynı kafayla böyle bir şey seçtim. Bundan sonraki şarkıda Good Dog Happy Man diye bir albüm var. Bu tam Amerikan albümü. Nashville çıkarıyor. Nashville diye bir albüm. Zaten adından belli yani.
0: Tabii,
1: Nashville böyle. Bütün o country'ciler falan.
0: 95 mi? 90 ya, öyle bir şey oldu. İşte 90'larda öyle bir şey. O işte country, Amerikanaya falan şey yaptığı zamanlar gömüldü.
1: Fakat işte onun da belli bir kalitesi var tabii. Yani belli bir kalitede şey yapıyor. Bu arada yani o kadar çok fazla müzisyenle çalıyor ki. Şey hem country'ciler, ne bileyim Paul Simon falan var yani. Böyle öyle albümler var. Bir yandan da öyle bir tarafı var. Bu 99'daki Good Dog Happy Man'de bayağı böyle içinde kısa kısa parçalar ve Americana yani. Onların içinden zorlandım seçmekte. Gene Greg Lake Steel gitar çalıyor. Bir şarkı var, onu çalacaktım aslında, Shenandoah'yı. Ray Cooder çalıyor orada. Evet. Fakat yani Ray Cooder öne çıkıyor falan, böyle dedim ki yani Bill Frisell'ın bu o Amerikanasına bir tane şarkı verelim, kısa bir şey olsun falan diye. Böyle bir şey yaptım. Ondan sonra senin koyduğun parça var. Yan yana mı çalsak onu?
0: Onları arka arkaya çalalım. Bu Music Is albümü 2018'deki. Bu da bayağı güzel bir albüm. Onda da kısa kısa parçalar var. Her şeyi kendisi çalmış. Üst üste kayıt yapmış falan gibi şeyler var. Böyle trikleri var. Bu parça, seçtiğim parça çok kısa. 1 dakika. Albümün geri kalanıyla da hiçbir alakası yok. Burada böyle bir yani rock gibi bir hali de var.
1: Tabii çok ilginç.
0: Bayağı yani. Evet, o bir dakikalık böyle bir şeyi bomba gibi koymuş
1: yani
0: albümün
1: 20,
0: ortasına.
1: Yani yaklaşık 20 sene fark var arada. Birincisi ne dinleyin, sonra ikinciyi dinleyin. Yani aynı kişi değil.
0: Değil
1: yani.
0: Evet, üst üste çalacağız zaten şimdi bu iki parçayı. Önce şey, senin Good Dog Happy Man.
1: Evet, Amerikana.
0: Amerikana. Arkasından da rock mı diyeyim artık, neyse.
1: Rock diyebilirsin valla.
0: Onun adı da Think About It.

0: Think About It de bu en son dinlediğimiz o hani cayırtı.
1: Yani bir yandan böyle Good Dog Happy Man, bir yandan da düşün bunu bak.
0: Bir sivri sivri bir şeyler sivri falan. Sivri.
1: Yani çok ciddi şey var orada, kontrast var. 20 senede fark var arada. Gerçi öyle hani 20 senede fark var deyince oradan buraya döndü falan
0: değil,
1: gibi bir şey.
0: Değil, yok,
1: bir sonraki albümü gene Amerikan'da olabilir. Bu arada kaç albüm var?
0: Valla kendi albümü
1: onu söylüyorum.
0: Galiba 20'li bir şey.
1: 25-30 vardır yani.
0: 30 bilmiyorum ama 20'li bir şey olması ama lazım
1: çaldığı
0: da.
1: Çaldığı albümler yüzlerce.
0: Yüzlerce
1: yani.
0: Evet, onu bugün ben de idrak ettim.
1: İnanılmaz yani, diskografisine
0: şöyle bir
1: baktım.
0: Şöyle
1: bir
0: göz atayım dediğimi yani. Göz atamıyorsun. Bir hafta falan çalışman lazım üstünde.
1: Paul Motian'la olan hikayesi ilginç bu arada. Paul Motian Pat Metheny ile çalacak. Pat Metheny'nin bir şey oluyor, bir... Bilmiyorum ne olduysa, ben sana bir çok iyi bir arkadaş var, onu tavsiye edeyim.
0: Bu şey mi bu? ECM albümü evet, çıkacağı evet, zaman.
1: Işte,
0: evet.
1: Ondan sonra o sırada hop Bill Frisell işte o ECM de geliyor zaten. Neydi o parça, bir tane Rambler miydi?
0: Rambler.
1: Çok ünlü yani.
0: Rambler şeyin parçası. Link Ray'in bir parçası vardır.
1: O, bilmiyorum.
0: O Ramble On muydu yoksa o? Yani ondan etkilenerek belki. Ama onun
1: ama yani
0: değil.
1: Albüm o şey yani orada seminer bir albüm. 85 galiba yılı.
0: Evet evet. 85
1: onları falan ortası. Da çalalım dedim ama sonra düşündüm, dedim ki dur ya onlar çok çalındı yani. Başka bir şeyler bulalım.
0: Bir de hadi başkalarının falan çok öne çıkmadığı bir şeyler olsun diye ben de uğraştım.
1: Aynen aynen. Öyle bir vaziyetteyiz yani. Neyse şimdi Bill Frisell'den bir Covid albümü geliyor.
0: Buyurun.
1: Kitlediler. Şimdi diyor ki kitlendik diyor. Ben diyor insanlarla ilişki kurarak yaşayan bir insanım yani. Benim olayım birlikte çalmak, o karşılıklı keyfi yaşamak falan. Bir anda eve kapandık. Fakat sonra fark ettim ki çok iyi bir şeymiş bu ya diyor. Çalışma fırsatı bulduk. Fikirlerimi
0: lakla kestik.
1: Lakla kestik, işe döndük falan. 2020 Valentine albümü işte tam da böyle zaten hemen yani girmiş ve işte Thomas Morgan ve Rudy Royston'la sonra bir sürü albüm çıkardılar. O ilk üçlünün ilk kaydı.
0: Sonra derken daha önceleri de var onların bildiğim kadarıyla. Thomas Morgan. Ha, pardon, Thomas
1: kaydı.
0: Morgan'la değil. Pardon,
1: buradaki
0: pardon.
1: İlk stüdyo kaydı.
0: Tamam doğru. Ondan yok sonra yanlış karıştı.
1: Hem kendi besteleri var, hem birkaç tane şey var, o caz standart var, bir de böyle şimdi çalacağımız gibi şey var, nedir o, popüler müzik var. Bacharach David, Burt Bacharach, Hal David, 60'ların sevgi marşı.
0: Böyle çok güzel ama 50'lerden 60'lardan yeniden yorumladığı şarkılar var. Evet. Amerikan Songbook'tan falan gibi böyle.
1: Bir moral bozucu tabii. Hatırlayın orada evde kilitlisiniz. Tam da o sırada bunları şey yapmış. Bir kilitli kalmış, dışarı çıkamıyorsun falan. What the world needs now is love. Yani işte şu anda aşka ihtiyacımız var diye. Ondan sonra da
0: halbuki maskelerle geziyoruz.
1: Maskelerle var geziyor. Sonra bir sonraki şarkı da şey, We Shall Overcome. Bunları da geçeceğiz.
0: Umut vereceğiz.
1: Umut falan yani. Sivil, sivil hareketlerin klasik şeyi. İki marş böyle, biri sevgi marşı, öbürü şey aktivizm marşı. Beraber şey olmuş, Ağustos'ta kaydetmiş. Hakikaten ilginç, güzel bir yorum yani. Bu Valentine albümü de sevdim. Ama işte şimdi bak daha böyle, daha bir caza döndü. Tabii melodi çok iyi ama... Evet, Valentine albümünden dinliyoruz. What the world needs now is love.

0: Bakarak ve David bestesi. Ünlü bir şarkı. What the World Needs Now is Love, Bill Frisell'den dinledik.
1: Hep böyle umutlu falan.
0: Albümü. Evet evet.
1: Tatlı yani, tatlı parçalar.
0: Yani işte şeye herhalde moral olması için Covid sırasında olabilir, öyle yazmış.
1: Olabilir.
0: Ama daha gördüğünüz gibi daha bir caz yani bu.
1: Evet evet.
0: Bu şimdi bayağı. Bu kaçıncı albümmüş bu? Bir dakika, 10 yok attım şimdi bilemiyorum ama bundan sonraki albüm 18. albümü deyince sen ne dedin?
1: Hesap yaptık.
0: Evet.
1: Açtık baktık 42 albümü var.
0: Stüdyo
1: kendisi,
0: albümü.
1: Stüdyo albümü var. Canlı var birkaç tane herhalde yayın almıştır konser. Bir de neydi şey yaptığı?
0: İşte başkalarıyla
1: co-work olarak yaptığı
0: yüzlerce
1: albümü var. Şimdi 18. albüme geldik ama bu arada izin verirsen bir ara anons gireyim.
0: Hadi.
1: Apaçık Radyo'da sosyal müziği dinliyorsunuz. Bugün Bill Frisell parçaları çalıyoruz. Ve destekçimiz de Gece Ayan. Ona çok teşekkür ediyoruz. Apaçık Radyo ve sosyal müzik adına. Sırada 2005'teki yine çok sevdiğim bir albümü var. East West. Aslında bir albüm değil, iki albüm. Double disk.
0: Öbürü işte neydi? Plak East falan. Further West miydi?
1: Further East, Further West.
0: Ha,
1: o further buna sonra girmeyen kayıtları da daha sonradan çıkart. Further East, Further West yapmışlar. East West mantıklı bir şey. Çünkü East'ler şeyde doğu yakasında, West'ler batı yakasında kaydedilmiş.
0: Ha, o yüzden öyle.
1: Tabi tabi. Yani evet ama kolay bir isim bulmuşlar hemen böyle, evet, şey yapmışlar.
0: Ne koyalım bu?
1: Bu dinleyeceğimiz East kısmından bir parça olacak. Bunu Village Vanguard'da, New York'ta kaydetmiş. Hani demin konuşuyorduk ki Village Vanguard'ı sanki Bill Frisell'in üstüne inşa etmişler gibi bir durum var. Çünkü çok,
0: çok fazla
1: çıktı, çok kayıt yaptığı, konser verdiği bir yer.
0: Bir de dijital kayıtlar var indirebileceğiniz. 22 albüm mü ne çıkarmış canlı. Yani şeyde yayınlanmamış da indirebilir. Orada mesela bayağı bir Village Vanguard kaydı,
1: evet,
0: var.
1: Evet, kayıtları öyle. Şimdi bu iki diskin farkı East diskinde, şimdi bizim dinleyeceğimiz, biraz daha fazla Amerikan standartlarından çalmış olması. Dinleyeceğimiz parça da mesela People'da bunlardan birisi. Mesela Crazy var, meşhur. Benim çok sevdiğim şarkıdır. The Days of Wine and Roses var. Harry Mancini'nin şarkısı. Ki bir sürü çok büyük cazcının seslendirdiği bir şey. Bir Good Night Irene var. O biraz Americana parçasıdır falan. Böyle şeyler var. Çok başarılı bir albüm. Dinleyeceğimiz bu People parçasını belki Barbara Streisand'dan hatırlarsınız. Hatırlarsın. Bilmiyorum. Funny Girl vardır meşhur.
0: Bildim.
1: Oyun, film, işte hı, albüm falan. Oradan Jewel Stein ve Bob Merrill'in bir şarkısı. Bu Broadway müzikallerine şarkı yazanlardan bir ekip. Bu da zaten bir Broadway şarkısı. Ama bayağı ödüllü bir parça. Çok zarif bir yorum bence. Çünkü bir müzikal parçasının böyle hani çıkışları, bir dramatik tarafı falan olması lazım. Orijinalinde öyle. Böyle çok daha sakin, daha düz deyince bunu ama şey olarak anlamayın. Hani
0: İnişi
1: kötü bir şey
0: yok,
1: olarak yani anlamayın. Çok zarif bir yorum yapmış. Şimdi parçanın çok tuhaf bir tarafı var. Ben de şeyde bir röportajında görmesem fark etmeyeceğim. Village Vanguard'da bunu çalarken ilk başta böyle birileri gülüyor falan. Hafiften duyacaksınız onu girişte. Birileri gülüyor. İşte bu onlara cevap veriyor bir şeyler falan. Meğerse parça girince böyle bir gülmüşler, şaka yapıyorsun falan herhalde demişler. O da hayır, şaka falan yapmıyorum. Ben bunu çok severim. Düzenledim, uğraştım hani falan o kadar diye onlara cevap vermiş. Bunu anlatıyor röportajında. Evet. Onu bakalım fark edecek misiniz? Geriden duyuluyor. Evet, çok güzel bir parça. East West albümünden Bill Frisell'in People.

0: Alkışları da duyduk. People canlı kaydedilmiş Village Vanguard'da. Baştaki konuşmaları da yakaladın,
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: Mi?
1: Yani kulaklıkla dinince duyuluyor.
0: Duyuluyor, evet. East West albümlerinin çok güzel bir parçası. Cidden çok tavsiye ederim eğer dinlemediyseniz.
1: Evet, Bill Frisell'in bak gene garip söyledim.
0: Frisell.
1: Bill Frisell'in söyleyemiyoruz.
0: Sonuna
1: yani.
0: Ek gelince olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Tek
1: evet.
0: başına söyleyince oluyor.
1: Oluyor, evet, doğru. Hep böyle çaldığı başkalarının yorumlarını dinledik, coverları dinledik. Şimdi bundan sonra hep baktım, şimdi hep beste var.
0: Hadi bakalım.
1: İlki şöyle bir listem vardı, bir zaman yaparız diye. Melodisini en beğendiğim parçalar diye böyle bir liste yapmıştım. Oradan bu. 2022 Four albümü. Çok ilginç bir albüm. Jonathan Blake davul, Greg Tardy tenor saksafon ve Gerald Clayton piyano çalıyor. Bir de Bill Frisell gitar çalıyor. Ne yok?
0: Ne yok?
1: Bas yok.
0: Bas yok.
1: Albümde bas yok. Gerçekten ilginç bu açıdan. Bir de böyle tamamen improvize yapmışlar.
0: Evet, yani. Evet.
1: Ben şöyle bir fikrim var falan diye. Fakat bu parça çok ilginç bir parça. Parçanın adı Waltz for Hal Willner. Hal Willner onun beraber çalıştığı, yıllarca beraber çalıştığı prodüktör. Ona pandeminin başında kaybetmiş onu. Ona adamış yani. İşte böyle hep uğraştı, küçük böyle vardır ya, böyle bir fikir vardır da bir türlü bir şarkı olamaz falan. Onu uğraşıp bir besteye çevirmiş ki harika bir melodi yani. Gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden özellikle almışım yani. Bu program
0: buraya,
1: olunca
0: buraya kısmetmiş
1: dedim,
0: gerçekten
1: aynen,
0: çok güzel.
1: Bunu beklemek.
0: Yerini bulmuş.
1: Evet, çok zarif, çok güzel bir vals bu. 3-4'lük nefis bir parça. Evet, Four albümü 2022'den geliyor. Waltz for Hal Willner.

0: Çok güzel değil mi beste?
1: Evet.
0: Yani hakikaten çok çok harika. Waltz for Hal Wilner prodüktörü için yazdığı.
1: Hem vals hem alt.
0: Hem alt hem vals. Bill Frisell'in. Çok harika. 2022 Four albümü bu da. Bence hakikaten çok güzel. Daha önce çaldığımız bir parça da bu Good Dog Happy Man var ya, o aynısı burada albümde de var. Tekrarlamış. Buradaki hal daha güzel aslında.
1: Hadi.
0: Vallahi aynı albümde iki parça almayayım diye. İçim gitti ama.
1: Şimdi bu sene çıkardığı albüme geldik. Heh. Geldik derken yani öyle bir yolculuk falan yapmıyoruz. Sıra mıra yok 42. da.
0: 42. albüm.
1: 42. albümde sıra. In My Dreams. Şubat'ta çıktı. Şubat, Mart başı falan gibi. Hem işte stüdyo kayıtları var hem canlı kayıtlar var. Öyle karışık bir albümmüş. Çok sevgili arkadaşı Thomas Morgan var basta. Rudy Royston davulda. Yine Jenny Scheinman var şeyde. Keman.
0: Evet.
1: Burada aslında keman, viyolo, cello var. Onun için yani o Amerikana ruh halini gene hissediyoruz bu albümde.
0: Hafif hafif.
1: Evet. İşte bu folk'u her yere sokuşturuyor bu şekilde. Kınadığım anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Albümde çoğunlukla kendi besteleri var. Üç tane de yeni yorum, üç tane de yorum var. Bunlardan bir tanesi Isfahan. Yine bir röportajını dinledim.
0: Duke Ellington Isfahan.
1: Evet, ha. Duke Ellington Isfahan. Çok üzüldüm yalnız. Böyle hani çok sevdiğin sanatçıları başka bir yere koyuyorsun da bir açıklarını yakalayınca falan böyle huzursuz.
0: İçin acıyor. Ne şey oldu? Mesine yakaladın.
1: Isfahan diye bir yer varmış. Ben bu şarkıyı hep çalardım, hiç bilmezdim falan. Çok utandım kendim böyle dinlerken böyle. Öyle de demek istemedim. Neyse, herkesin hataları olabilir. Bu albümü yaparken beste ve düzenlemelerinde Bernard Herrmann diye bir film müzikleri yapan müzisyenden çok ilham almış, etkilenmiş. Herrmann Hitchcock filmlerinin müziklerini yapan bir besteci.
0: Biz de bunu bilmiyoruz mesela.
1: Evet. Ve de ilginç bir bilgi, Frisell Hitchcock filmlerinden meşhur Psycho'nun 98'de çok alelacayip bir yeniden çevrimi var. Onun müziklerini yapmış. Gus Van Sant'ın filmi.
0: Hadi ya.
1: Psycho'nun tekrar çevrildiğini ben bilmiyordum. Yani Norman Bates rolünde Vince Vaughn oynuyor.
0: Allah Allah.
1: Böyle alelacayip. Yani ya, kağıt üstünde film, bir tuhaf.
0: Evet, belli ki film iyi değilmiş bilinir. Ama yani Psycho'yu niye bir daha çekerler?
1: Niye bir daha çekersin? Kadro da bir tuhaf dediğim gibi yani. Vince Vaughn'ın herhalde o zamanlar komedi değildi de kendini mi göstermeye çalışıyor? Neyse bilmiyorum. Bu bilgiyi böyle bir kenara koyalım. Albümle aynı adı taşıyan In My Dreams isimli parçayı dinleyeceğiz. Genç yaşlarda gördüğü bir rüyadan yola çıkarak yazmış bunu. Bu
0: parçayı.
1: Evet.
0: Ve albüme de adını vermiş.
1: Albüme
0: yani,
1: de adını
0: derece.
1: Vermiş. Dediğine göre bu rüyada böyle karanlık bir binaya giriyor. Böyle dev bir kütüphaneye giriyor. Orada bir takım böyle keşişe benzeyen tipler var. Onlarla konuşuyor falan. Ona şeyi anlatıyorlar. Gerçek müziğin nasıl bir şey olduğunu anlatıyorlar rüyasında, gösteriyorlar. Ondan sonra bu rüyadan sonra müziğe ve sese dair bakışı tamamen değişmiş anlattığına göre.
0: Bir tür şey gibi, aydınlanma gibi bir şey.
1: Aydınlanma gibi bir durum olmuş.
0: Hani böyle kalkarsın rüyanın etkisinden çıkamazsın.
1: Çıkamazsın hala onun içinde gibi. Herhalde öyle bir şey. Ama bazı şeyleri var. Mesela söylediği hakikaten bir uykusunda falan gitar çaldığını hayal edermiş. İlk gitara başladığı zamanlarda gençken mesela gece kalkıp gitar çalmak istermiş, gidermiş, devamlı gitar çalmak istermiş. Uykusun, dediğim gibi yani uykusundan falan uyanıp gidip
0: çok
1: gitar
0: acayip,
1: çalmak istermiş.
0: Hiç
1: böyle bir enteresan bir şey
0: var.
1: O yüzden
0: şey yani In My Dreams aslında isabetli bir şey
1: çok
0: olmuş.
1: Çok isabetli bir isim olmuş.
0: İsim olmuş.
1: Canlı böyle akıcı bir rüya. Arar keşif yapar gibi falan bir hisse sahip bir parça. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Şimdi In My Dreams albümünden, yeni albümünden, son albümünden bu parçayı dinleyelim. In My Dreams.

0: Bu çok iyi bir albüm. Bu
1: bence
0: yeni
1: de.
0: Albüm çok iyi bir albüm. In My Dreams. Parçanın adı da In My Dreams'ti.
1: Sonu da zaten öyle. Strawberry Fields Forever
0: gibi.
1: Şeyi aldın değil mi? Tersten
0: evet.
1: Beatles'ın.
0: In My Dreams, Bill Frisell.
1: Evet, Bill Frisell'ın ile ayırdığımız programın sonuna geldik. Ve bu son üç parça bestesi. Çok sevdiğim bir bestesi var, Strange Meeting diye. O kadar sevmişim ki ikinci kere çalıyoruz. Son anda fark ettim ama geri dönüşü yoktu. 2024 yılında benim hakikaten çok beğendiğim, belki de en beğendiğim, yani son albümleri içerisinde en beğendiğim albümlerinden biri olan Orkestrası çıkardı. Nefis bir albüm yani. İki parçalı bir albüm, iki double albüm zaten. Birincisinde Brüksel Filarmoni ile çalıyor. Büyük şey yani, Filarmoni Orkestrası. İkincisi ise Caz Orkestrası.
0: O daha minnoş.
1: O da Umbria Caz Orkestrası. 11 kişi. İkisi de çok güzel. Ve ikisi de farklı. Ama asıl burada konu olan Michael Gibbs. Michael Gibbs'i çok küçükken tanımış ve şey olmuş. Yani demiş ki bu benim mentorum olmalı. Tanışmış falan. Mentoru olmuş hakikaten. Ve onunla yıllardır bir albüm yapmak istiyormuş. İşte bu albüm. Michael Gibbs'in aranjörlüğünde ve yönetiminde orkestralar. Hakikaten çok güzel olmuş albüm. Yani zaten Grammy adayı falan oldu. Strange Meeting'de 80'lerden beri çaldı yani bestesi,
0: evet, evet,
1: repertuarında çaldığı bir parça. Onu burada yorumlamışlar Michael Gibbs'in yorumuyla. Acayip mutlu olmuş yani, şey demiş zaten. Yani onun eline bu bestenin bu şekilde aranje olmasından gurur duydum demiş. Çok hakikaten nefis. Biz de iki kere çalmış bulunduk. 2024'te ilk çıktığında çalmışız albüm. İşte bu şekilde de bitiriyoruz programı.
0: Evet, önümüzdeki hafta bir başka sosyal müzikte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Evet, hoşça kalın. Bill Frisell ve Strange Meeting.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gece Ayan'a teşekkür ederiz.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
4: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umut Hanioğlu'na teşekkür ederiz.
5: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umut Hanioğlu'na teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in
1: when you put the rubbish. Apaçık Radyo. Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel. Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Şu anda Apaçık Radyo dinleyen herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 215. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Lost Cosmonauts şimdilik tatilden döndü. Bu haftadan itibaren anonslu olan seyrimizde devam ediyoruz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde seyahatimizi, geçen iki hafta boyunca şu anda Avrupa turnesinde olan Fransız elektronik müziğinin mucidi Jean-Michel Jarre bestelerine ithaf etmiştik. Kendisini iki hafta önce Fransa'nın Toulouse şehrinde verdiği konser sayesinde hayatımda ilk defa sahnede görme şansım oldu. 1970'lerden 2000'lere Oxygen, Equinox, Rendezvous gibi pek çok efsanevi parçasını adeta bir delikanlı enerjisiyle yorumladı. 77 yaşında olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Bu hafta yine Fransız elektronik müziğinin erken dönem temsilcilerinden elektro ve synthpop sularına henüz 1970'li yılların sonunda yelken açan bir sanatçı Jacques Noy imzalı kayıtları yeniden ziyaret edeceğiz. Fakat öncesinde dün aramızdan henüz 51 yaşındayken ayrılan, 1980'lerin synthesizer ruhunu 2000'lere taşıyan DJ ve prodüktör, sahne adıyla Kavinsky, gerçek mi ismiyle Vincent Belorgue'ye yanısına 2011 yılında vizyona giren Night Call filmi için yaptığı, filmle aynı adı taşıyan Night Call albümünde yer alan Pacific Coast Highway parçasıyla yayına başlıyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız.

Burası Apaçık Radyo, Los Cosmonauts her perşembe olduğu gibi saat tam 11'de, yani biraz önce yayına başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Açılışı dün hayata veda eden, 2000'lerde geri gelen 1980'ler retro synthwave ruhunu en iyi temsil eden sanatçılardan Kavinsky anısına 2011 tarihli Nightfall filmi için bestelediği kayıtlardan Pacific Coast Highway ile yaptık. Bu akşam bir başka Fransız sanatçı, Parisyen müzisyen Stinky Toys adlı punk grubunun gitaristiyken Rectangle adlı hit parçasıyla dandy bir elektronik müzik yıldızına dönüşen Fransız synthpop akımının öncülerinden, solo kariyerinden önce ve sonra Elie Jacques Nodvosu ile elektropop döneminden de geçen sanatçı, gerçek ismiyle Denis Kier parçalarına kulak kabartacağız. Şimdi hazırsanız Stinky Toys günlerinden 1977 tarihli bir parça Birthday Party ve ardından 1979 yılında yayınladığı alameti farikası Jacques Noy adlı ilk solo uzunçalarında bulunan vokallerde Elie ve Jacques Noy duosunda da kendisine eşlik eden Elie'nin sesiyle hayat bulan 3 parça Rectangle yani dikdörtgen, ardından Un cherche l'amour yani an aşkı arıyordu ve Triangle üçgen adlı kayıtlar Apaçık Radyo'da sizinle.

Dream.

Synthpop çağının kapılarını aralayan Fransız sanatçılardan Jacno besnesi 4 parça, ilki gitaristi olduğu punk grubu Stinky Toys imzalı 1977 çıkışlı kayıt Birthday Party ve 1979 tarihli ilk solo albümü Jacno'da yer alan 3 şarkı Rectangle, Un Cherche L'Amour ve Triangle biraz önce programa konuk oldular. Sizin dinleyici olarak duyduğunuz parçaların da isminin de duyurduğu gibi tekrarlayan geometrik formları adeta notaya dönüştüren, bazen minimalist, bazen pop, bazen avant-garde ama her zaman Fransız bir akustik dünya ile karşı karşıyayız yine. Jacno sadece 5 parçadan oluşan ve 20 dakika uzunluğunda ilk solo albümüyle çok çok ünlü oldu. Gerçek bir yıldıza dönüştü desek abartmış olmayız. Bir sonraki sene Stinky Toys günlerinden beri vokallere katkı sağlayan, aynı zamanda hayat arkadaşı Ellie Medeiros ile birlikte Ellie Jacno adlı albümü kaydettiler. Şimdi ikiliye ait 3 parça 1980 yılından Main dans la main, yani el ele, 1982 çıkışlı Je t'aime tant, seni o denli seviyorum ki, ve 1983 senesinden L'Âge Atomique eşliğinde irtifa kazanıyoruz.

Frances doit élire Jacques Nobeste sur une charque, main dans la main, je t'entends, vers l'âge atomique il est inadévamétique, Uruguay a scellé les médias aussi les Jacques No, 1973 yılında üniversite öğrencileri için askerlik görevini tecil eden yasanın yürürlükten kaldırılmasına tepki olarak başlayan öğrenci gösterilerinde tanıştılar ve ilk görüşte birbirlerine aşık oldular. İlk grupları Stinky Toys 1976'da Londra'da Sex Pistols, The Clash, The Damned ile aynı sahneyi paylaşmışlardı. Çift Birleşik Krallığın en çok okunan haftalık müzik dergilerinden biri olan Melody Maker'ın kapağında bile yer almıştı. 1979'da punk fırtınasının alevi yavaş yavaş sönmeye başlarken Jacques No, Fransa'da synth pop'u başlatan bir müzikal formülle ve farklı bir kimlikle sahneye döndüğünde 50'de artık Fransızca vokallerle kendisine eşlik ediyordu. Şimdi sırada Eli Jacques No çiftine ait 1983 tarihli Le Telefon ile solo Jacques No kayıtlarından 1991 çıkışlı Les Langues Étrangères yani Yabancı Diller adlı kayıtlar var. Birazdan tekrar birlikte olacağız.

0: Fransız müzisyen Jacques Noy imzalı vokallerde Elie Jacques duosunun ikinci yarısı Elie Medeiros ile Le Téléphone ve Les Longues Étrangères adlı parçaların ardından tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanıyoruz. 2009 yılında aramızdan ayrılan Jacques Noy kariyerini hayatı boyunca sürdürdü. Şimdi 2001, 2003 ve 2006 yıllarından 3 kayıt var. Sırasıyla Le Spur, Tous ces mots-là ve Mars Rendez-vous. Bu son şarkı yine bir başka Fransız grup Stereo Total ile işbirliğinin ürünü bir kayıt. Parçaların ardından bu akşamki Los Cosmonauts sayının sonuna gelmiş olacağız. Süremiz tükenmek üzere. Bendeniz Sinan Kutlu. Bu akşam 215. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Los Cosmonauts, gelecek Perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizi parçalarla baş başa bırakıyorum. İyi geceler, hoşça kalın.
1: Jacques Noy.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
4: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ben Erdem Dilbaz. Evrendeki en dayanıklı metallerin programına hoş geldiniz. Bugün dayanıksız metallerden gideceğiz. Çok yumuşak parçalara doğru kayacağız. Sonra doğru biraz hızlanacağız. Aslında metal müzikle geçen haftalardan beri devam ettiğimiz post-rock akımı arasında bir yerlerde salınacağız. Belki yaz akşamlarının romantik metal parçaları bile diyebiliriz bazılarımız için. İlk parçamız Artificial Fear'dan Acid Rain, ardından Liquid'i Neptune's Ring gelecek. Throwing Snow'dan Bruyata ve Sidus'tan Soul Gazing'le geceye başlıyoruz. Hoş geldiniz.

tekrar tekrar çaldığım iki tane grup var bu akşam. Bir tanesi tekrardan şimdi dinleyeceğimiz Artificial Fear'ın Seca Sunset. Ayıramadım nedense bu setten. Menisküs bunu 3 hafta önce, 4 hafta önce bir programda başka bir parçasını çalmıştım. Cursed parçasını dinleyeceğiz. Gonjin'den Ben News Cry ve Erosion'dan Limitless geliyor.

Fark ettiyseniz birçok iniş çıkışa sahip melodik gruplarla ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi de sırada Tumino, Bong Squad ve Genelik Fay'dan Forgotten Years dinleyeceğiz. Ardından Night Versus'tan Lira geliyor ve sonra bambaşka iki parçayla geceyi bitireceğiz.

ve bu akşamın sonuna yaklaşırken hissiyatı verecek tarz olarak birazcık daha farklı iki parça var. Overwork ve Plot Priest'ten Paralel ve Sierra Wayne'ten Gun'la geceyi kapatıyoruz. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Get out and

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
0: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
3: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
4: We will make them see their injustice and it will hurt, as all fighting hurts.
1: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.